devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması, güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gitti, Amerika Birleşik Devletleri'nde soruları yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı panelinde konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Çatışmaların son bir yılda yok etme savaşına dönüştüğünü belirtti, bu savaş durmalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mevcut süreçte merkezi rol oynadığına dikkat çekti. ABD'nin Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in barışı zedeleyen politikalarına karşı ABD'nin etkisini daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye ve ABD ilişkilerinin 100. yılının her iki ülke için stratejik dönüm noktası olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan sıfır atık projesinin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan sıfır atık projesinin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümle ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Beyki için ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saftal'ın da bilgisayar sahibi olarak ifadesine başvurulacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Amasya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün yönetmenimiz Mehmet Birkiye'den söz edeceğiz. Yarım asra yaklaşan yönetmenlik kariyerinin yanı sıra akademik göreviyle sayısız tiyatro insanının yetişmesinde büyük katkıları olan Birkiye, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda tamamlar. Mezun olduğu konservatuvarda Yıldız Kenter'in asistanlığına başlayan Mehmet Birkiye, sanatta yeterlilik derecesini de bu kurumdan alır. Uzun yıllar boyunca aynı bölümde öğretim üyeliğini sürdüren sanatçı, tiyatronun teorik altyapısıyla sahne pratiğini birleştiren ekolün en önemli temsilcileri arasında yer alır. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve kent oyuncuları başta olmak üzere önde gelen tiyatro topluluklarında sahneye koyduğu onlarca oyun, onun sahne estetiğine, metin analizine ve oyuncu yönetimine olan hakimiyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yönetmenlik çizgisinde klasik metinleri çağdaş yorumlarla buluştururken görselliği ve dramatik ritmi her zaman ön planda tutar. Usta yönetmenin sahneye taşıdığı eserler antik tragedyalardan modern dünya klasiklerine ve çağdaş Türk tiyatrosunun nitelikli metinlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. William Shakespeare, Anton Çehov ve daha birçok dünya yazarının eserlerini sahnelerken metnin özüne sadık kalıp seyirciye bugünün dünyasından bakan sarsıcı pencereler açar. Tiyatro sanatı üzerine kaleme aldığı makaleler, gerçekleştirdiği söyleşiler ve katıldığı panellerle tiyatro literatürünün gelişimine kurumsal düzeyde ve kuramsal düzeyde de büyük katkılar sunar. Hem konservatuvar koridorlarında hem de sahne üzerinde sergilediği disiplinli, titiz ve yenilikçi çalışma yöntemi Mehmet Birkiye'nin çağdaş Türk tiyatrosunun biçimlenmesinde önemli bir figür olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor. Oh,

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web

sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.

0: bir kitapta okumuştum. Dünyada her şeyin bir çaresi vardır ama insanın kendisinden kaçmasının bir çaresi yoktur.
1: İnsanı derin düşüncelere daldıran bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Arkamıza bakmadan kaçmak istediğimiz yerler illaki olmuştur. Bir evden, bir şehirden, bir isimden, bir hatıradan. Bunun bir yolu yordamı vardır. Bir tren tarifesi, bir vapur bileti. Usulca örtülen bir kapı ardından trende, otobüste veya vapurda yolculuğumuza eşlik eden bir yol arkadaşı vardır ki bavula

Her şeyden önce giren, araçlara biletsiz binen, varacağımız her adreste kapıyı bizden önce bize açan kendimiz. Peki ya kaçan kendinden değil de onu sınırlayanlardan kaçıyorsa? Başkalarının ölçüsüyle biçilmiş hayatlar üstüne dar geliyorsa, bütün dileği kendi ölçülerinde bir ömürse, o zaman buna kaçış diyebilir miyiz? Sait Faik Abasıyanık, 1953'te yayımladığı son romanında bu sorunun peşine düştü. Kitabına adını bir gazete ilanından ilham alarak verdi. Kayıp aranıyor. Bilirsiniz o ilanları. Boy bildirir, göz rengini söyler, üzerindeki elbise tarif edilir. Sanki insan dediğin eşkalinden ibaretmiş gibi. Oysa sayfalar çevrildikçe anlaşılır ki bu ilanın aradığı kayıp belki de ömründe ilk kez bulunmuş biridir. Duydunuz mu? Vapur düdüğünü çaldı. Adalara doğru demir alıyoruz. Sait Faik denince akla ilk olarak roman değil, öykü gelir. Türk öykücülüğüne yeni bir boyut getiren adamdır o. Olayı kapının dışında bıraktı, ağına eğildi. Edebiyata iskeledeki balıkçının kederini, tünelde bilet kesen çocuğun sofrasını taşıdı. Öykülerinin arasına iki de roman sığdırdı. İlk denemesi Medar-ı Maişet Motoru 1944'te çıktı. 8 yıl sonra Bir Takım İnsanlar adıyla yeniden basıldı. Derken 1953 yazında Hürriyet okurları onun imzasını yepyeni bir tefrikanın altında gördü. Kayıp aranıyor. Bu eser 28 Haziran'dan 1 Ağustos'a kadar 36 bölüm halinde gazetede yayımlandı. Yazarın ikinci ve son romanıydı bu. Kimi eleştirmen ona roman demeye yanaşmadı. Uzun hikaye saydı. Tartışma bugün hala sürse de kitapçıların roman başlıklı raflarında okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Ömrünü balıkçılara, aylaklara, kıyıda köşede unutulmuş adamlara adayan bu hikayeci son sözünü bir kadın üzerinden söyledi. Hem de nasıl bir kadın? Devrin kalıplarına sığmayan, dilediğince konuşan, dilediğiyle dostluk kuran özgür ruhlu bir kadın. 1953 yılında böyle bir kadının her adımı çevresi için haber değerindedir. Her gülüşü bir yere not edilir, her dostluğu günü gelince aleyhine okunur. Sait Faik de zaten tam bunu yazar. Bir kadının arayışını anlatırken o kadına dikilen gözleri sorguya çeker. Önceki bölümlerde köle olarak satıldığı için kaybolan bir kadının, Dilber'in hikayesini anlatmıştık. İki kayboluş arasındaki mesafe neredeyse bir yüzyıl.

0: Kahramanımızın adı Nevin. Emekli konsolos Vildan Bey'in kızı. Babası görev yaptığı her başkente kızını da götürür. Nevin, elçilik salonlarında, farklı dillerin arasında sınırların pek hükmünün olmadığı bir çocukluk geçirir. Vildan Bey, hızlı bir geçmişi olan, renkli bir kişiliğe sahip, geniş gönüllü bir adamdır. Kızını da o dönemin koşullarına göre oldukça rahat ve özgür yetiştirir. Baba kız, Vildan Bey'in emekliliğinden sonra sadece vapurla ulaşılabilen, herkesin herkesi tanıdığı bir deniz kasabasında aile köşkünde oturmaya başlar. Nevin, yöre insanının dar kalıplarına sığmayacak kadar geniş bir anlayışla büyütülmüştür. Kasaba halkına göre kusurlu sayılan davranışlar sergiler. İnsanları mesleklerine, cinsiyetlerine, gelir düzeylerine göre kategorize etmez örneğin. Vapurda bilet kesen çocukla da ahbap olur, iskelede balıkçıyla da dertleşir. Kimin sıkıntısı varsa dinler. İçi gördüğü her temiz yüze ısınıverir. Aradığı her neyse, karşısında ona sevgiyle bakan insanda bulacağına inanır sanki. Bu rahatlık, bu açıklık kasabalının dilinde başka türlü telaffuz edilir. Hafiflik. Her davranışı aldığı ecnebi terbiyesine yorulur. Şımarık büyütüldüğü söylenir, adı dilden dile dolaşır. Yüz bulamayınca Kamarot İrfan gibi züppeler tarafından iftiraya bile uğrar. Nevin bütün bu uğultunun içinde en çok bir şeye öfkelenir. Romanın en sert satırları da o öfkeden dökülür.
1: Dünyada hiçbir şeyden, zalimlikten iğrendiğim kadar iğrenmem. İnsanoğlunun en büyük savaşı zalimliğe karşı.

0: açılmalı. İnsanoğlu her şeyden evvel içindeki bu kıskançlıklardan, bu kinlerden, bu ahlaksızlıklardan daha pis şeyi kendinde doğuşta varsa bile söküp atmalıdır.
1: Zalimlik bu romanda kılıç kuşanıp gezmez. Çay bahçesinde sessizce dolaşır, güvertedeki bakışlara yansır, perdelerin arasından bakar. Nevinin savaşı ordularla değil, bu fısıltılarladır. Nevinin aradığı karmaşık bir şey değildir. Sahici bir yürek, saflığını yitirmemiş sevgi, en önemlisi de huzur. Bu arayış onu iki ayrı adrese götürür. Adreslerin ikisi de çıkmaz sokağa gösterir.

0: ona bir biblo gibi davranır. Evde yeri belli bir varlık, ihtiyaç duyulan bir eşya gibi görür. Romandaki şu benzetme boşuna değildir.
1: Tıraşsa bunu bittiğinde nasıl huzursuz oluyorsa, karısını evde bulamadığında da ancak o kadar huzursuz olur.
0: Bir sabah hastayım der, gazetedeki işlerini Nevin'e bırakır. Nevin işler bir an önce bitsin diye koşturur, elinden geleni yapar, işler biter bitmez erkenden eve döner. Ancak kocasını hasta döşeğinde değil, Amerikalı bir kadının yanında hiç beklemediği bir samimiyette bulur. Tartışmaya bile tenezzül etmeden eşyalarını toplar, o kapıdan bir daha dönmemek üzere çıkar. Soluğu babasının köşkünde alır. İkinci adres Balıkçı Cemal. Kimseye eyvallahı olmayan, pervasız, hesap kitap bilmeyen bir halk çocuğu. Ama yüreğinin kapısını herkese açtığı gibi Nevin'e de ardına kadar açacaktır. Vapurun güvertesinde yan yana otururlar. Aralarındaki sınıfsal uçurum ikisinin de umrunda değildir. Konsolos kızıyla balıkçının birlikteliği hiç zaman kaybetmeden kasabalının diline düşer. Onlar için bunun bir önemi yoktur. Kim ne demiş aldırmazlar. Sohbetler koyulaşır, gönüller ısınır, iş evlilik kararı almaya kadar varır. Ancak gerçekler peşlerini bırakmaz. Hayat iki yandan onları sıkıştırmaya başlar. Nevin'in annesi kızını fakir bir balıkçıya vermeye yanaşmaz. Cemal ise zamanla aşkın kör ettiği gözlerinden perdeyi kaldırır ve gerçeğin tokatıyla yüzleşir. Nevin gibi bir kadın onun dar dünyasında soluk alamaz. Küsmeden, kırılmadan dost olarak ayrılırlar. Bu olgunluk hem hayatın hem de romanın az bulunur inceliklerindendir. Nevin bir ara İstanbul'da tiyatro kurmaya girişir, o kapıda açılmaz. Denediği her adres aynı cevabı vermektedir. Aradığın şey burada değil. Ankara, boşanma günleri. Kocasıyla geçirdiği son bir güne rağmen Nevin kararından dönmez, imzalar atılır, aradaki görünmez bağda çözülür. Kağıt üzerinde artık serbesttir ama içinde adı konmamış bir sıkıntı baş gösterir. Mide sancıları, uykusuz geceler, huzursuz günler.
2: Günler, şu garip günler. Uykumuzun içinde saatleri başlayan günler. Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün. Kaldı mı üçte ikisi? Yap bakalım hesabını.
0: Kasabaya dönemez. Balıkçılarla arasındaki mesafeyi korumaya gücü kalmamıştır. İstanbul'a da dönemez, zira orada da kendisi gibi olmayacaktır. İkilemlerin arasında sıkışan kadına üçüncü bir yol görünür. Gara iner, Anadolu'ya kalkan bir trene bilet alır. Babasına bir mektup yazar. Satırlarında ne sitem vardır ne gözyaşı. Yalnızca bir veda. Dönüş günü de, gideceği adresi de bildirmez. Verdiği tek bilgi bundan sonra adının Ayşe olduğudur. Artık kimseyi tanımadığı bir şehirde yeni bir hayata başlayacaktır. Mektup eline ulaştığında Vildan Bey yıkılır. Gazetelere ilan verir. Kayıp aranıyor. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Aradan 4 yıl geçer, kayıptan tek satır haber çıkmaz. İlan Nevin için olsa da Nevin diye biri yoktur artık. O at başkalarının diktiği bir elbiseydi. Sahibi onu vestiyere bırakıp çıktı. Trene binen kadın kaybolmadı, ömründe ilk kez kendini buldu.

Sait Faik 1906'da Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan lise hayatını Bursa'da bitirdi. Ardından Edebiyat Fakültesi'ne gitse de uzun sürmedi. Babası iktisat okusun diye İsviçre'ye gönderdi. Lozan'da topu topu 2 hafta durabildi. Fransa'ya, Grenoble'a geçti. Birkaç yılın sonunda öğrenimini yarıda bırakıp yurda döndü. Bir azınlık okulunda kısa süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Zahire ticaretini denedi, bir gazetede 1 ay kadar adliye muhabirliğinde çalıştı. Hiçbiri tutmadı. Tutması da beklenemez.

bilmezdi. Onun mesleği başkaydı. Bakmak, görmek, yazmak. İlk yazısı 1929'da Milliyet'te çıktı. Adını duyuran hikayeleri 1934'ten itibaren Varlık Dergisi'nde yayımlandı. 20 yıllık yazarlık serüvenine 13 hikaye kitabı, 2 roman, 1 de şiir kitabı sığdırdı. Burgazada'daki köşkte annesiyle yaşadı. İşi gücü adadaki balıkçılar, aylaklar, yoksul çocuklar, sıradan insanlardı. Gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını, hissettiğini kağıda akıttı. Bu tutkusunu bir öyküsünün son cümlesinde şöyle itiraf etti. Yazmasam deli olacaktım. 1948'de hekimler siroz teşhisini koydu. Yine de o yazmayı bırakmadı. Kayıp Aranıyor'u ömrünün bu son yokuşunda kaleme aldı. Tefrikanın bitiminden bir yıl geçmeden 11 Mayıs 1954'te 47 yaşında hayata gözlerini kapadı. Her şeyi bırakıp gitmeyi, yeni bir adla sıfırdan başlamayı yazan adam hiçbir yere gidemedi. Hastalık onu adasına mahkum etmişti. Belki de nevine kendi binemediği treni armağan etti ve onu gerçek benliğine uğurladı.

Yayınlandığı 1953 Mayıs'ında okyanusun ötesinden bir haber geldi. Amerika'daki Milletler Arası Mark Twain Derneği, modern edebiyata hizmetlerinden ötürü Sait Faik'i şeref üyeliğine seçti. Her ne kadar adasından ayrılmasa da dünya haritasında çoktan yerini almıştı. Asıl miras ölümünden sonraydı. Varlığını Darüşşafaka'ya bıraktı. Kitapları bugün hala o yuvanın çocuklarını okutuyor. Adına konan hikaye armağanı, 1955'ten beri her yıl verilen ödül, Türk öykücülüğünün en saygın ödülü sayılıyor. Burgaz'daki köşk 1964'ten beri müze. Kayıp Aranıyor'un el yazısı müsveddeleriyle diğer yazıları sergileniyor. Eserleri okul kitaplıklarına girdi. Okunması önerilen 100 temel eser arasında kuşaktan kuşağa dolaşıyor. Bugün bir öykü sıcaklığıyla, sadeliğiyle, insan kokusuyla öne çıktı mı hala aynı benzetme yapılır. Sait Faik gibi. Bir yazarın adının kritere dönüşmesi edebiyatın verebileceği en büyük payedir.

0: programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Dünyada her şeyin bir çaresi vardır ama insanın kendisinden kaçmasının bir çaresi yoktur.
0: Hikayenin sonuna geldik. Cümleye bir daha bakalım. Nevin kocasından kaçtı, ailesinden kaçtı, kasabadan kaçtı. Adından bile kaçtı. Kendinden kaçabildi mi? Hayır. Onun bırakıp gitmek istediği, başkalarının ona giydirmeye çalıştığı Nevinlerdi. Konsolos kızı Nevin, balıkçı Cemal'le adı çıkan Nevin, kocasının yetersiz bulduğu Nevin. Trene binen kadın kendinden uzaklaşmıyordu. Yıllar sonra ilk kez kendine doğru yol alıyordu. Gazetedeki ilan bu yüzden 4 yıl cevapsız kaldı. Aranan kayıp değildi ki bulunsun. Sait Faik bu cümlenin akıbetini belki de okuruna bıraktı. Kendinden kaçmanın çaresi yoktur. Doğru. Ama kendine varmanın yolu. Yeter ki insan üzerindeki elbiselerden hangisinin kendi dikişi olduğunu bilsin. Bir kitapta okumuştum da bu hafta kayıp aranıyorla bir kadının kaybolarak bulunuşuna, bir ilanın boşuna bekleyişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya beşten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep

0: gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında kritik bir diplomasi trafiğine imza attı. Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Belki için ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma bu kapsamda FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 erkek cansız halde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Çengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ve Karadeniz'e, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her hatırladığımızda yüzümüzde hüzünle karışık bir tebessüm uyandıran isimlerini duyduğumuzda sanki mahallemizden bir arkadaşımızla yıllar sonra karşılaşmışız gibi hissettiğimiz Türk sinemasının çocuk yıldızlarından söz edeceğiz. Onlar sadece filmlerdeki karakterler değil, bizim sokaktaki oyunlarımız, okul önlüğümüz ve bazen de gizlice döktüğümüz gözyaşlarımızdı. Zaten Türk sinemasında çocuk yıldızlar dendiğinde hepimizin hafızasında farklı bir sima canlanır. Çünkü o yıllarda her çocuk perdedeki bu küçük kahramanların birinde kendini bulurdu. Kısacası kimimiz Yumurcak, kimimiz Ömercik, kimimiz Sezercik, kimimiz de Ayşecik'ti. Çünkü onlar beyaz perdenin dev isimleriyle yan yana dururken aslında bizden biriydiler. Yani bizim gibi gülüp ağlıyorlardı. Bu küçük oyuncu devlerin başarısında yeteneklerinin de büyük payı vardı. Fakat asıl etkileri hayatın tüm zorluklarını o tertemiz çocuk kalpleriyle karşılamalarından geliyordu. Yoksulluğun ya da ayrılığın içinde bile bir umut ışığı bulabilen bu yıldızlar, Yeşilçam'ın o samimi dünyasının çok kıymetlileriydi. Bugün bile o eski filmlere denk geldiğimizde içimizi ısıtan o tanıdık duygu aslında kendi çocukluğumuza duyduğumuz bitmek bilmeyen özlemin de yansıması. Onlar bize en büyük fırtınalarda bile bir tebessümün neleri değiştirebileceğini ve büyümüş olsak da bir yanımızın hep o çocuk masumiyetinde kalması gerektiğini bugün de hatırlatmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli Bloomberg için kaleme aldığı Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı başlıklı makalesinde de Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacına vurgu yaptı. Veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya beşten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında kritik bir diplomasi trafiğine imza attı. Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 gündeminde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Beyke içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Seda Savtağ'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 erkek cansız halde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz'da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Haberleri sunduk.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başlıyor. Liderler küresel sorunları görüşecek. Bir hafta boyunca dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde olacak. Toplamda 73 devlet başkanı ve 45 hükümet başkanı görüşmelere katılacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın zirveye katılımı ise bu yılda engellendi. Genel Kurul için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistin heyetinin vize başvuruları reddedildi. Bu yıl zirvede ana tema güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek olacak. Toplantılarda iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer silahların tamamen kaldırılması ve salgın hastalıklara hazırlık gibi konular gündemde olacak. Bunların yanı sıra Gazze'deki soykırım, İran savaşı ve Rusya-Ukrayna savaşı da zirvede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu.
2: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya

0: ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacının artık somut bir yol haritasına dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin reform arayışında sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sisteme yönelik reform çağrısını bu kez ABD merkezli Bloomberg için kaleme aldığı değişen dünyada küresel adalet arayışı başlıklı makalesinde dile getirdi. Karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlaması ertelenemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türkiye'de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'deki ilk görüşmesinde Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir araya geldi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki lider diplomasisini Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile sürdürdü. Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, diyalog ve uzlaşıyı amaçlayan sürecin devamının önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evinde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid ile de görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu ve çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu bir kez daha belirtti. İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğinin de altını çizdi. Bunu sağlamak için uluslararası gayretlerin desteklenmesinin önemine de dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yer alması için desteğinin devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evinde dünyaca tanınmış Çin asıllı Amerikalı doktor Patrick Sun Xiong'u da kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde soruları yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı panelinde konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Çatışmaların son bir yılda yok etme savaşına dönüştüğünü belirtti. Bu savaş durmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York iklim haftasının açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York iklim haftasında ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. ABD-İran Savaşı'nda gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Amerikan basınına konuşan Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti. İran'ı yok etmek, ekonomik olarak çöküşe zorlamak ya da anlaşma yapmak olmak üzere önünde 3 seçenek bulunduğunu kaydetti, kritik bir karar aşamasındayız dedi. Müzakere arayışları sürerken Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. Önce ABD yapımı bir İHA düşürüldü, ardından bir petrol tankeri vuruldu. İran yeni bir saldırı halinde savaşın coğrafyasını ve kullanılan silahları değiştireceğini duyurdu. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. Bakan Ersoy, Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'na ait olduğunun bilimsel incelemelerle belirlendiğini açıkladı. Tablet parçasının bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler içerdiğine dikkat çeken Ersoy, bu kıymetli keşif Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kültür ve Turizm Bakanı, keşifle günümüze ulaşan bu mirasın insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğunu hatırlattığını söyledi. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz ifadelerini kullandı. Okulların güvenliği için tedbirler gündemde. 7 bakanlık çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yaklaşık 3500 kişi gözaltına alınırken 65 binden fazla okulun güvenlik ihtiyacı incelendi. Açıklamalar protokole imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
2: Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edici mahiyette olan çetelere yönelik olarak bir operasyondu. Ve bunun neticesinde de 1008 kişi gözaltına alınmış oldu. Yine aynı gün içerisinde yeni nesil suç örgütleri dediğimiz 3. nesil suç örgütlerine yönelik olarak da ayrı bir operasyon oldu. Bu operasyon neticesinde de toplam 2447 kişi gözaltına alınmış oldu. Böylece bir gün içerisinde okulların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak toplam 3500 kişiyi gözaltına almış olduk.
3: 65 binin üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var? Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar okulun bulunduğu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi.
1: Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. Kredi miktarları ise yaşa göre değişiyor. Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, 26 16-29 yaş aralığında olmaları durumundaysa 200 bin liralık destek hesaplara yatırılıyor. Başvuru için gereken gelir şartı da esnetildi. Artık asgari ücretin 2,5 katına kadar geliri olan çiftler fondan yararlanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl üzüm üretiminin 3 milyon

0: 850 bin tonu bulacağını da ifade etti.
1: Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu toprak mahsulleri ofisi açısından. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliği ile ilgili endişe duyduğu konjonktürel sebeplerle özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı bir dönemde toprak mahsulleri ofisinin çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor. 2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026 yılı elbette son 66 yılın bu sene 140 milyon tonu bitkisel üretimde aşmış olacağız.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Buz Yatırım Menkul Değerler, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bunlarla bağlantılı şirketler, bu şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların haklarının korunmasına vurgu yaptı. Bakan Gürlek, kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacak dedi. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Yüksek kazanç vaadinde bulunup yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle yüksek miktarda vurgun yapan suç şebekesi çökertilmişti. İsrail bağlantılı kişilerce yönetildiği belirlenen dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda 216 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Zanlılardan 133'ü tutuklama, 56 ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Temiz siyaset ve arınma vurgusu CHP'de yeni dönemin ana unsuru olarak belirlendi. CHP yönetimi belediyelerini yakın takibe aldı. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlığına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sistemle belediye başkanlarının çalışmaları denetlenecek. Performans değerlendirme sürecinin sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Belediye başkanları proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi, halkla ilişkiler gibi birçok konuda incelemeden geçecek. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları da incelenecek. Şüpheli hareket görülen, belirlenen kriterleri karşılayamayan ya da başarısız olduğu tespit edilen belediye başkanları bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek. Süreç boyunca temiz siyaset ve mali şeffaflık gibi konulara önem verilecek. Parti yönetimi kısa süre içerisinde belediye başkanlarıyla toplantılar yapmayı planlıyor. TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor. Başvurular bugün başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Bu kapsamda ARGE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar, teknik ve destek personeli, avukat, memurla silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak. Daha önce 22 Eylül

0: olarak açıklanan ve 5 Ekim'e kadar uzatılan başvurular TÜBİTAK'ın kariyer internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 erkek cansız halde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ankara'da Yeni Mahalle ilçesinde şüpheli ölümler hareketliliğe neden oldu. Anadolu Mahallesi 500. sokaktaki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde dairedeki Mehmet Emre Ç., Enes Ç. ve Mehmet Bey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu. Moskova'ya bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Spor. Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a yönelik desteğini bir kez daha yeniledi. Özbek, Okan Buruk'la hem maçın ardından hem de ertesi gün bir araya geldiğini açıkladı. Galatasaray Başkanı, Okan Buruk'a dün olduğu gibi bugün de inançlarının tam olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'de Mert Müldür dizinden operasyon geçirdi. Milli futbolcunun 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ameş Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli maç arasına lider girme şansını kullanmadı. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, ligde gol krallığında zirvede yer aldı. Mısırlı yıldız Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Yozgat 26, İstanbul ve Balıkesir 22, Edirne ve Yalova 23, İzmir 29, Adana 32, Kayseri 28, Samsun 24, Malatya 31, Diyarbakır 35 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı yapım çalışması kapsamında Mersin Kuyuluk istikametine bağlantıyı sağlayacak.

0: Kavşak çıkış kolu ulaşıma kapatılmıştır. Ankara Çevre Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometreleri arası Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup çalışmalar süresince ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Çeşmeli Kızkalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Ankara Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir Kayseri istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere dilimizde 8 ünlü ve 21 ünsüz harf vardır. Ünsüz harfleri yanına E sesi getirerek seslendiririz. Türkçenin tek harfle gösterilen, ancak birden fazla sesi bulunan ünsüzleri de var. Dilimizdeki 21 ünsüz harfin çıkışı H sesi dışında mutlaka gırtlaktan sonra ağzımızın herhangi bir yerinde şekillenir. Örneğin C sesi ağzımızda dil, ön damak ve dişler yardımıyla oluşur. Ama tam çıkışı esnasında dil dişlere sürtünür. Bu bakımdan dil bilgisi kitaplarında C için sürtünücü, dil ön damak, ötümlü, yumuşak diş ünsüzü diye yazar. C sesi D ve J ünsüzlerinin birlikte sesletilmesiyle çıkar. Yani D ve J seslerinin karışımıdır. Sesletme esnasında dilimizin ön ve orta kısmı ön damağa dayanıp tam bir kaparma oluşturur. C sesini söylerken dişler birbirine yaklaşır, dil ucu dişlerin ön kenarına yayılır, alt çene biraz aşağı düşer. Çıkış noktası dilin ön kısmıyla damak arasındadır. Dişleri çıkmayan çocuklar bu sesi zor söyler. Bu ünsüz yani konson Türkçe kelimelerde son seste bulunmaz. O halde C ile biten kelimemiz yoktur. C yalnızca ön ve iç seste bulunabilir. Cetvel, gece, bucak, cacık gibi. C sesi ses biliminde Afrika konson olarak bilinir. Afrika ses kapantılı olarak başlayıp sürtünmeli olarak biten fonemlere ya da seslere diyoruz. Afrika ses bir solukta İki ünsüzün birlikte söylendiği seslerdir ki dilimizde sadece C ve Ç için Afrika ses derler. C sesi Afrika bir ses olduğundan dolayı umumiyetle sağlam ve duru bir fonem vasfını kazanamamış ve bilhassa kelime başlarında bir kat daha damaksızlaşarak başka seslere doğru kaymıştır. G, C, CO diyelim ve bu çıkışın farkına varalım. G, C, CA, CO. C sesi literatürde tek ses olarak gösterilir. Fakat bu sesin kelime içinde bazı seslerden etkilenerek dilin hareketiyle farklılaşan bir alt sesi var. Önce Necati, arkasından Necla diyerek 3-4 kez peş peşe söylediğimizde farkı buluruz. Şimdi bu iki sesi görelim. Necati, Necla. Necati, Necla. Biraz önce anlattığımız C sesi, ki ben buna asıl C diyorum, dilin ön kısmıyla damak arasında çıkarılan sestir. Ca, C, Co ve C denirken alt çene hafifçe aşağı iner, C, C, C, C derken de dudak hareketi

0: iliklerinden yararlanır. İki sesinin arasında net bir şekilde çıkar. Acayip dediğimizde hemen anlarız. Dil ön damak sesi olarak tanımlanır. Süreksiz ve yumuşak sadalı sestir, sürtünücü özelliği vardır. Örnek sözcüklerimiz cici, vacip, acem, lacivert, acayip, bacı, cami, hacı. Kişinin C sesinin doğru çıkıp çıkmadığını şu tekerlemeden anlayabiliriz. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. Türkçe sözlüklerde C harfiyle başlayan 48 kelime bulunmaktadır. Bazılarını sayalım. Cacık, ca, cağlık, caka, cavlaklık, caygın, caymak, cayırtı, cebe, cebeci, cıbıl, cılız, cılık, ciklet, coşku, cura. Yabancı kelimelerden Jackson, Jeffrey, Jagger, Djukanovic, Cibori'yi C sesine örnek kelimeler olarak gösterebiliriz. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Merkezi'nin hazırladığı Türkçe Ses Bilgisi adlı çalışmada Türk dillerinde Ç esaslı bir ses olduğu halde C sesi ana Türkçedeki asli seslerden biri değildir denilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Güldeste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbol tarihinin en büyük oyun kurucusu ve Showtime döneminin mimarı olarak anılan Irvin Magic Johnson'dan söz edeceğiz. O 2.06'lık devasa boyu ve cüssesine rağmen bir oyun kurucunun estetiğine ve kıvraklığına sahip olması nedeniyle basketbolun fiziksel sınırlarını adeta yeni baştan tanımlamıştı. Onu Magic yani sihirbaz yapan asıl mucize 1980 NBA finallerinin 6. maçında yaşandı. Efsane pivot Kerim Abdülcabbar sakatlanınca henüz 20 yaşındaki bu genç çaylak onun yerine pivot pozisyonunda sahaya çıktı. Maçı 42 sayı, 15 rebound ve 7 asistle tamamlayarak şampiyonluğu getirdiğinde basketbol severler spor tarihinin en sarsıcı, en ikonik performanslarından birine şahitlik ediyordu. Kimsenin tahmin edemediği no-look pasları ve meşhur gülümsemesi NBA'yi küresel bir eğlence endüstrisine dönüştürdü. Larry Bird ile olan rekabeti ise basketbolun altın çağını başlattı. Bu ikili ligi iflasın eşiğinden alıp zirveye taşıdı. Ancak en büyük sınavını 1991 yılında HIV teşhisiyle sahanın dışında verdi. Emekliliğini açıklasa da mücadelesinden vazgeçmedi. 1992'de Barcelona'da rüya takımın lideri olarak parkelere geri döndüğünde AIDS hastalığına karşı toplumsal bilinci tamamen değiştirmiş, toplumsal önyargıyı da kırmaya çalışmıştı. Kariyerine 5 şampiyonluk ve 3 MVP ödülü sığdıran Magic Johnson, sadece bir sporcu değil, zorlukları zarafetle aşmanın da simgesi oldu. Onun mirası bugün her isabetli pasın ve akıl dolu her oyunun içinde yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Bir dakika. Bor, metal ile ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Dünya rezervlerinin %72'sini topraklarında bulunduran ülkemiz, bor kaynaklarında dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir illerimizde önemli bor madeni ocakları bulunur. Ülkemizde bor, ham ve yarı işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara satılmakta, dünya bor talebinin yaklaşık %37'sini karşılayarak pazarda birinci sırada.

0: de yer almaktadır. Bor ürünleri inşaat sektöründen tenis raketi yapımına, yanmaz tekstil ürünlerinden cam sanayine, sağlık sektöründen kağıt yapımına, araba hava yastığından nükleer uygulamalara, kimya ve deterjan sektöründen füze yakıtına, elektronik ve iletişim sektöründen tekstil boyalarına, tarımdan fotoğrafçılığa, otomotiv sektöründen kozmetiğe kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.
1: Bir dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la samimi ve istisnai bir diyaloğa sahip olduklarını söyledi. New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri başlıklı etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Temmuz ayındaki Ankara ziyareti ilişkilere yeni soluk kazandırdı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun çalışmalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk Evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Evi'nde birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, New York'ta Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ve Kosova Başbakanı Abin Kurti ile görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakitse'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacının artık somut bir yol haritasına dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sisteme yönelik reform çağrısını Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'de yayınlanmak üzere kaleme aldığı Değişen Dünya'da Küresel Adalet Arayışı başlıklı makalesinde dile getirdi. Türkiye'nin reform arayışında sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini kaydeden Erdoğan, ülkelerin müşterek zeminde buluşmasının uluslararası sistemin meşruiyetini güçlendireceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı kapsamında önemli diplomatik temaslarda bulunuyor. Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Görüşmede bölgesel güvenlik ve küresel gelişmelerle ülkeler arasındaki işbirliği olanakları ele alındı. Hakan Fidan, temasları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla da eş güdüm toplantısında bir araya geldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta diplomatik çözüm olasılığı yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak amacıyla New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından Başkan Trump'la olası görüşmesi merakla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Bu açıklamanın öncesinde ise Amerika Birleşik Devletleri yarından itibaren İran hava yollarına hizmet veren şirketlerin ikinci yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını duyurdu. FETÖ ile mücadele sürüyor. İstanbul merkezli olarak 8 kentte Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. İsrail bağlantılı kişiler tarafından yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 213 kişiden 133'ü tutuklama, 56 ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamındaki 47 yabancı uyruklu şüpheliden 11'inin İsrail vatandaşı olduğu belirtildi. Bu kişilerin ilk ifadelerine göre kağıt üzerinde Türk sahipli olan şirket fiilen İsrail vatandaşlarına aitti. İsrailli patronun şoförünün araba ve kasayla para taşıdığı

aldığı, dolandırılacak kişilerin bilgilerinin de parayla satın alındığı kaydedildi. İstanbul yağışlı havanın etkisinde megakentte bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Ve bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Gülşah Turgut Rahmanoviç ulaştırıyor. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugünkü programımızda gastronomi turizmini konuşacağız değerli dinleyenlerimiz. Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleri gibi zengin mutfak kültürüyle de dünyanın dikkatini çekiyor. Son yıllarda ülkemizin dört bir yanındaki yöresel lezzetler yalnızca yerli turistlerin değil, yabancı ziyaretçilerin de ilgisini cezbediyor. Bu artan ilgi, gastronomi odaklı seyahatlerin artmasına ve ülkemizin bu alandaki potansiyelinin her geçen gün daha fazla öne çıkmasına zemin hazırlıyor. Ve bugünkü konuğumuzsa Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Gastronomi Turizmi Derneği Başkanlığı görevini de sürdüren Gürkan Boztepe. Kendisi İstanbul'dan katılıyor programımıza. Sayın Boztepe, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Funda Hanım. Merhabalar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. İzninizle dinleyicilerimizi size kısaca tanıtmak isteriz. 9 Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Boztepe, Londra'da eğitim hayatını sürdürdü. Sektörde yaklaşık 30 yıl turizm seyahat acenteliği yaptı. Özel sektörde yöneticilik görevlerinde de bulunan Gürkan Boztepe, Türkiye'deki birçok markanın kuruculuğunu üstlendi. 2015 yılından itibaren Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanı olan Boztepe, Gastronomi Turizmi Derneği'nin de kurucu başkanı olarak görevini sürdürüyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Boztepe ve merak ediyoruz, 30 yılı aşkın turizm ve seyahat acenteliği deneyiminiz var. Bu yolculuk sizin için nasıl başladı? Sizi bu sektöre çeken neydi Sayın Boztepe? Anlatabilir misiniz dinleyenlerimize?
1: Tabii ki, ben İzmir kökenliyim. İzmir biliyorsunuz

0: turizm hayatına başladım. Sonra seyahat acentamı açtım. Sonra işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vesaire derken en son TÜRSAP ikinci başkanlığına kadar yüklendik. O görevleri aldıktan sonra da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Ulusoy döneminde yurt dışı seyahatleri yaptık ve her gittiğimiz noktalarda da özellikle gastronomi ve turizmin birbirinden ayrılmaz bir entegre olduğunu yaşama imkanı oldu. Özellikle devlet makamlarında VIP yemek ağırlamalarında hep bunları gördük. Bir de İzmirli olduğumuz için biz teknede büyüdük. Bizim 17 metre 4 kameralı bir Boztepe yatımız vardı. Orada da Onassis'in aşçıları bizim teknemizde görev aldı. Güzel Ege bölgesi balık yemekleri dahil olmak üzere Şevketi Bostan'a kadar hepsini oralarda detaylı tatma imkanı oldu ve bu artık bir yaşam tarzı haline geldi.
1: Çok güzel. Ne kadar güzel geçirmişsiniz yıllarınızı. İmrendik doğrusu.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Peki hem gastronomi hem sağlık turizmine yön veren birisi olarak bu iki alanın Türkiye'deki gelişimini bizler için değerlendirebilir misiniz?
0: Şimdi Türkiye'nin aslında döviz kazandırıcı hizmetlerinin en başında gastronomi ve sağlık geldiğini ve hedeflerimiz arasında bunların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii savunma sanayi gibi çok daha derinliği olan farklı konularda da Türkiye çok güçlü olmasına rağmen biz turizmciler olarak ülkemize katkı sağlayabilmek babında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği döneminde gastronomi komitesini oluşturmuştuk ve bu komitenin çok ciddi bir talep aldığını gördük. Hem acentalardan hem de otellerden hem de restoranlardan. Sonrasında da Gastronomi Turizmi Derneği'ni kurdum ve bu yaklaşık 10 yılı geçti. Derneğimiz 21 şehirde faaliyet gösterirken Kahramanmaraş'tan tutun da işte Şanlıurfa'ya kadar buradaki etkinliklerde dedik ki hani gerçekten gastronomi turisti gelip bizim Türk mutfağımızı tatması lazım. Bizim yöresel lezzetlerimizi, coğrafi işaret ürünlerimizi satın alması lazım. Yurt dışındaki hatta marketlerde bunu bulabiliyor olması lazım. Bugün Los Angeles'taki bir markette Meksika yemeği yapacaksanız bunun malzemesini buluyorsunuz. Ama Los Angeles'taki markette siz çiğ köfte yapacaksanız bunun ana ham maddesini bulamadığınız takdirde bu bir problem. Yani biz yemeğimizi, kültürümüzü tanıtırken bunun yanı sıra ürün satışını da gerçekleştiriyor olmamız gerektiğini düşünerek alt marka oluşturduk. Hem ihracat için çalışıyor hem de Anadolu kadının emeğini online şekilde yaklaşık 11 site üzerinden online şekilde coğrafi işareti ürün satın almak isteyen, organik ürün satın almak isteyen özellikle şehirdeki kesim içinde bir aracı köprü konumunda faaliyetlerine devam etmek.
1: Sayın Boztepe, aynı zamanda marka doktoru kimliğiniz de var. Bununla ilgili bir sorumuz olacak. Peki bu kimliğinizle bir restoran ya da şehir markası oluştururken en çok dikkat ettiğiniz ilk üç unsur nedir? Merak ediyoruz.
0: Şimdi bu konuda biz Dünya Gastronomi Derneği Başkanı'nı Türkiye'ye getirdiğimiz zaman bize 39 sayfalık bir rapor sundu ve özellikle restoranlarımızda ve Türk mutfağının tanıtımındaki en büyük eksikliğin yemeklerin hikayesini doğru anlatan garsonlarımızın olmaması dedi. Bu birinci madde. Biz de marka doktorluğu kimliğiyle yaptığımız organizasyonlarda olsun ya da faaliyetlerde bir restoranın ne için gidilmesi gerektiği. Çünkü bugün lahmacun her yerde var. Pide her yerde var ya da X bir sushi her yerde var ama hikayesi olan restoranlarda şu anda talep olmakta. Hikayesi olan yazılar okunmakta ve özgün şeyler ilgi görmekte. Biz de bu süreçte mesela Türk mutfağı konusunda uzmanlaşmış bir restoranımızı önce şefin hikayesini, kurulma hikayesini, oradaki yemeklerdeki güçlü olan yanları, belki oradaki ürünlerin nereden geldiği gibi tüm detayları öne çıkarttıktan sonra hani logosu, kurumsal kimliği, marka yüzü falan bunlarla zaten uğraşıyoruz ama en önemlisi dediğim gibi hikayesi olmayan hiçbir şey şu an satmıyor diye düşünebiliriz.
1: Gastronomi turizmiyle gelen turist profili nasıl farklılaşıyor? Deneyimsel turizm bu alanda nasıl bir rol oynuyor sizce?
0: Şöyle söyleyeyim, yurt dışından gelen turistten 7 kat fazla gastronomi turisti ekstra bir ücret ödüyor. Bu çok ciddi bir oran. Yani bir hafta kalan bir misafir 7 kat fazla para ödüyor ama bizim için en önemlisi geceleme, konaklama bedeli ya da sadece ücreti olarak bakmayalım. Kaliteli misafir geliyor ve kaliteli misafir ortalama 5 gün kalıyor Türkiye'de. Biz sağlıklı Türk mutfağını doğru ifade edebildiğiniz zaman bu Kastamonu'daki bir yöremizde de olabilir, bir kahvaltı da olabilir ya da Kahramanmaraş'ta bir dondurma ikramı da olabilir. Buraya gelen turist gerçekten çok daha üst düzey ve kesinlikle daha kısa kalıp daha fazla harcama yapıyor ve genel kültürünü artırmak istiyor. Bizim amacımız da bu tarz kaliteli turistlerin ülkemize gelişini sayılarını artırması. Yıllık turizm gelirlerinde şu anda ilk 5,1 milyon.

0: milyar dolarla başlamıştık biz yaklaşık 10 yıl önce. Şu anda 24 milyar dolar yıllık bir getiri sağlatıyoruz gastronomi turizminden.
1: Bir de gastro şov var. Bu fikir nasıl doğdu, nedir merak ediyoruz dinleyenlerimize. Bilmeyenler için kısaca açıklayabilir misiniz? Ve bu etkinliğin Türkiye'nin gastronomi markasına katkıları nelerdir?
0: Gastro Show'un özelliği şu, coğrafi işaretli ürünleri olan pek çok iller İstanbul'da ya da farklı yerlerde pek çok etkinlik yapıyor ama çok açık konuşmak gerekirse istediğimiz kaliteyi tutturdukları tartışılır. Çünkü biz kendi kendimize mal satmak değil de ya da kendi kendimize mutfağımızı anlatmak değil de uluslararası kimlikteki yetkin insanları ülkemize davet edip ülkemizde bu tanıtımlarda onların fikirlerini alıp dünya basınında yer almasını sağlamak istiyoruz. Her sene gerçekleştiriyoruz ve Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Erik Borsen, İtalya Başkanı Riccardo Garibaldi'ye kadar pek çok ülkeyi, yaklaşık 10 ülkeyi davet ediyoruz. 300 kişilik bir yemekli konferans düşünün ve bu konferansın içinde de yaklaşık 51 tane konuşmacı geliyor. Hem Türk hem yabancı konuşmacılar ve bir onur ülkesi ve bir onur kenti oluyor. İşte Gaziantep'le başladık, farklı farklı illerle devam ettik. Geçen sene Erzurum Büyükşehir Belediyesi onur kentiydi. Ve ülke olarak da Rusya ön plandaydı. Ruslar da Karadeniz mutfağını tanıtmak istedikleri için ve sinerji yaratmak için ve Türkiye'ye yatırım yapmak için geldiler. Bu anlamda bu 51 konuşmacıyla küçük bir Davos zirvesi gerçekleştiriyoruz. Ama çağ kebabına kadar kestiriyoruz yani Ruslara ve onların yorumlarını alıyoruz. Diyoruz ki Türk mutfağını nasıl buluyorsunuz? Onlar da dünya basınını gerçekten dünyanın en iyi mutfakları arasında Türk mutfağı olduğunu onlar söylüyor. Bunu biz hem karar aldırdık, hem gazete eki çıkartıyoruz, hem de yurt dışında yayınlattırıyoruz. Aynı zamanda 1600'den fazla uluslararası basın yayın organında haberlerini yaptırıyoruz. Ülkemizde de kendini markalaştırmak isteyen hem şehirler, hem ülkeler, hem de markaları biz burada davet ediyoruz ve bir arena gibi orada bilgilendirme yapıp sinerji yarattırıyoruz.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Gastronomi Turizmi Derneği Başkanlığı görevini de sürdüren Gürkan Boztepe'yi konuk ettik. Sayın dinleyenlerimiz, kendisiyle gastronomi turizmini konuşuyoruz. Sohbetimiz devam ediyor. Sayın Boztepe, genç girişimcilere restoran markalaşması ve turizm alanında kariyer planlarken hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
0: Öncelikle genç arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken restoran açacaklarsa restoranda aşçı olmadığı zaman gerçekten aşçı olarak arka tarafa girip yemek yapmasını biliyorlar mı? Birinci konu bu. İkinci konu bu yemekleri sadece yöresel anlamda bir lokasyondan bilgi sahibi olmaları değil, Türkiye'de 7 bölgemizi çok iyi gezmeleri, hatta dünyada da farklı farklı ürünleri tadılıyor olmaları çok kıymetli diye düşünüyorum. Bir de hani ustalık olmadan önce çıraklık dönemi var biliyorsunuz. Şimdi biz turizme başladığımız zaman ben yaklaşık işte 3 ay hiçbir ücret almadan Birdişehir'de işte bilet kesmeyi öğrendim. Sonra stajyer oldum. Sonra Yaşar Holding Turizm Grup Başkanı'na kadar yükseldim. Ama bu süreçlerde dikkat ettiğimiz konu şuydu. Çıraklık dönemi diye bir şey var. Şimdi Mutfak Sanatları Akademisi gibi pek çok okulda okuyan öğrenciler çıktığı zaman hemen kafe açmak istiyor olabilir ya da bir restoran açmak istiyor olabilir. Bu işin aynı zamanda finans olduğu, aynı zamanda bir vizyon gerektirdiği, bir tabağın sunumunun bir sanat olduğu, hatta anneannelerimizin yemeklerindeki koydukları ürünlerin detaylarına kadar bazı püf noktalarını öğrendikten sonra yatırıma girmelerini öneriyorum açıkçası.
1: Sayın Boztepe, Türkiye'nin mutfak mirasının global tanıtımı için neler yapılıyor şu anda ve sizce neler yapılmalı? Hangi konuda eksikliklerimiz var?
0: Bizim aslında fazlalıklarımız var. Sadece anlatma oranımız biraz daha fazla olması lazım diye düşünüyoruz. Hani eksikliğimiz yok. Bizim sadece 330'dan fazla bulgurdan yapılan yemeğimiz var. Yemek çeşitlilerimizde bugün Elazığ'ın 1600'den fazla çeşit yemeği var. O yüzden her bölgemiz birbirinden zengin. Yani bugün Trabzon'da da endemik bitkiyle çok değerli otlarımız var. Alaçatı'da da ot festivali yapılıyor. Yani aslında uç noktalara gittiğiniz zaman ülkelerin değişmesi gibi farklı farklı her şehirde Antep'ten Urfa'ya gidiyorsunuz apayrı bir mutfak çıkıyor. Urfa'dan Kastamonu'ya geçiyorsunuz apayrı bir mutfak çıkıyor. İnanılmaz zengin bir kültürü var. Bir de bunu diğer kültürlerle mesela halı kültürümüz gibi diğer kültürlerle de entegre ettiğimiz zaman muhteşem hikayeler çıkıyor. Şimdi burada keşkek gibi bazı düğün yemeklerini vesaire de anlatmamız lazım. Buradaki en büyük konu 3 tane asıl başlık dersek tanıtım, tanıtım, tanıtım. Turizm Geliştirme Ajansı bu konuda ciddi çalışmalara imza atıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 12 bin yıllık tarihi olan başka bir ülke bilmiyoruz. Ama İtalya'ya gidiyorsunuz, 5 tane çeşit yemekle dünyayı ele geçirmiş gibi düşünün, pizzasıyla vesaire. Biz diyoruz ki hani bizim sadece 1600 çeşit yemek sadece Elazığ'da varsa biz neden bunları ön plana çıkartmayalım?
1: Sayın Boztepe, siz 30 yılı aşkın süredir turizm ve seyahat acenteliği de yapıyorsunuz. Türkiye'de evet, örneğin Gaziantep gibi, Hatay gibi şehirlerimiz gastronomi konusunda çok ileride. Ama bir eksikliğimizi gözlemliyorum ben. Örneğin Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda ya da yazın uzun tatillerde. Biliyorsunuz Türkiye turizmde de çok gelişti. Güneydoğu turları, Doğu turları, Karadeniz turları çok fazla yapılıyor. Ve baktığınız zaman özellikle özel günlerde otel bulma konusunda, yeterli yatak bulma konusunda bazı eksikliklerimiz olabilir mi? Çünkü gözlemliyoruz, örneğin 9 günlük bayram tatili var, giriyoruz, bulamıyoruz, otel bulamıyoruz kalacak ya da fiyatları çok yüksek oluyor, önceden ayırtılmış oluyor. Türkiye'nin gastronomi konusunda bu kadar ileride olması, Güneydoğu'nun, Karadeniz'in ya da güzel mutfağı olan illerimizin büyümesine de turizm konusunda katkı sağlayabilir mi?
0: Doğru, katılıyorum. Burada otel yöneten arkadaşlarımızın dünyayı çok iyi takip etmesi önemli. Çünkü bugün online sitelerden bugün bir İtalya'da adam işte 30 dolara, 20 dolara, 50 dolara ya da euroya bir konaklama imkanı sağlıyorsa ve kültür turunu da yapıp orada gastronomiden de zevk alabiliyorsa bizim de temiz, hijyenik ve kaliteli otellerimizi uygun şartlarla sunabiliyor olmamız lazım. 5'er yıllık turizm projeksiyonları yapmak zorundayız. Hem otelciler olarak hem bunu taksicilere kadar düşünmemiz gerekiyor. O yüzden turizm uzun bir maraton diye düşünmek lazım. Bugün İtalya'da, Fransa'da adam hani 100 yıldan beri, 150 yıldan beri turizm yapıyorsa ve turizm gelirlerini her geçen gün artırıyorsa temiz tuvalet, hijyenik tuvalet, onun haricinde garsonun temizliğine kadar hepsi bir bütün olduğunu düşünüyorum.
1: Sayın Boztepe, özellikle gastronomi, kültür, doğa turizmi açısından dünyada öne çıkan bir ülkeyiz. Peki bu zenginliklerin hepsini yurt dışında tanıtmak için neler yapıyoruz?
0: Aslında Gastro Show çok somut bir örnek. New York'ta Türk evinde biz ikinci organizasyonumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Orada yabancı gazetecilerle minik bir Gastro Show yemeği düzenliyoruz. Ama 1641 tane yurt dışında haber çıkartıyoruz. Aynı zamanda coğrafi işareti ürünlerimizi ve şeflerimizi yurt dışına götürüyoruz. Bundan önce yine baktığımız zaman Afrika'da Burkina Faso'da Türk mutfağı tanıtımını gerçekleştirdik. Oradaki Burkina Faso Büyükelçimiz önderliğinde çok nitelikli bir etkinlik gerçekleştirildi ve oradaki marketlere Türk ürünlerinin satılmasını gerçekleştirdik. Türk üyelerimiz orada bir hat kurdurduk ve eskiden Fransız sömürgesi olduğu için Fransız ürünleri satılması yerine Türk ürünlerinin satılmasını empoze ettik. Bu ülkemize ciddi bir katkı olduğuna inanıyoruz. Bunun haricinde Nepal gibi noktalarda 6 tane Türk mutfağı restoranı açtırdık. Şimdi Nepal, Hindistan'ın biliyorsunuz daha güneyinde ama çok ciddi bir yapılanma var Nepal'de de. Hem ruhani anlamda hem de kültürel anlamda çok yoğun olmasına rağmen Türk mutfağına bayıldılar. Şimdi Amerika kıtası ve Los Angeles'ta yine etkinliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçlere baktığımız zaman Gastro Show'u bir dünya markası haline getirip mesela özellikle Yunanistan ve İspanya'da bir çıkartma yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bazı ülkeler bu konuda çok çekimser. İtalyanlar mesela Gastro Show yapılmasına izin vermedi. Çünkü mutfaklarına Türk şeflerin girmesinden rahatsız oldular. Ama İspanya'da ve Yunanistan'da da çok kapsamlı bir Gastro Show etkinliği bizi bekliyor olacak.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün gastronomi turizmini konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanlığı'nın

0: ediyoruz programımıza katıldığı ve paylaştığı önemli bilgiler için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Spikeriniz ben Funda Erdoğan programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Gülşah Turgut Rahmanoviç haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Denizle buluşur yeşilin sesi. Dağlardan süzülür Marmara'nın nefesi. Çınarların gölgesinde tarih konuşur. Şelaleler taşlara kendi türküsünü vurur. Bir yanda mavi, bir yanda yemyeşil ova. Marmara'nın incisi yükselir karşıda. Yalova. Bugün Marmara'nın kıyısında deniziyle doğayı, tarihiyle kaplıcaları bir arada yaşatan güzel bir şehirdeyiz. Küçük yüz ölçümüne rağmen sahip olduğu doğal güzellikleri, termal kaynakları, köklü yerleşim geçmişi ve Cumhuriyet tarihindeki özel yeriyle Yalova'yı birlikte tanıyacağız.

Yalova adının kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Şehrin adı tarih boyunca çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Osmanlı dönemindeki kaynaklarda Yalakabat adına rastlanırken bölgenin zaman içerisinde Yalova adıyla anıldığı görülür. Yalova adının bölgenin coğrafi özellikleriyle bağlantılı olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır. Yalak ve ova kelimelerinin zaman içinde birleşmesiyle bugünkü adın ortaya çıktığı değerlendirilir. Osmanlı döneminde kullanılan Yalakabat adının da bölgenin tarihi yerleşim geçmişine işaret ettiği kabul edilir. Yalova, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde ise Bursa bulunur. İstanbul'a deniz ulaşımıyla yakınlığı, şehri Marmara bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline getirir. Şehrin coğrafyası, kıyı kesimindeki düzlüklerle güneyde yükselen dağlık alanlardan oluşur. Özellikle Samanlı Dağları, Yalova'nın doğal görünümünü belirleyen önemli yükseltilerdendir. Dağlardan Marmara'ya doğru uzanan vadiler, ormanlık alanlar ve akarsular şehrin doğal zenginliğini oluşturur. Yalova'nın ikliminde Marmara'nın etkisi belirgin şekilde görülür. Yazlar sıcak ve nemli, kışlarsa ılıman ve yağışlı geçer. Bu iklim özellikle kıyı kesimlerinde ve vadilerde zengin bir bitki örtüsünün gelişmesine imkan sağlar. Şehirde zeytin, kivi, elma, kiraz ve çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilir. Yalova kivisi son yıllarda şehrin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline gelmiştir. Yalova'nın tarihi ise oldukça eski dönemlere uzanır. Türklerin Anadolu'daki hakimiyetinin genişlemesiyle birlikte Yalova ve çevresinde Türk yerleşimleri artar. Osmanlı döneminde ise bölge Osmanlı topraklarına katılır ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önem kazanır. Özellikle İstanbul'la İzmit ve Bursa arasındaki ulaşım güzergahında bulunması Yalova'nın gelişmesinde etkili olur. Yalova'nın kültürel kimliğinde Termal ilçesi ve kaplıcaları da önemli bir yer tutar. Tarih boyunca şifalı sularıyla bilinen Termal, Roma döneminden itibaren kullanılan sıcak su kaynaklarıyla bölgenin en eski turizm merkezlerinden biri olur. Günümüzde de kaplıcaları, ormanları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlar. Şehrin kültüründe göçlerinde önemli bir etkisi bulunur. Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen toplulukların Yalova'ya yerleşmesi, şehrin mutfağına, geleneklerine, el sanatlarına ve sosyal hayatına çeşitlilik kazandırır. Bugün Yalova, Marmara Denizi'ne kıyısı, yemyeşil ormanları, termal kaynakları, şelaleleri, tarihi yapıları ve Cumhuriyet tarihindeki özel yeriyle Marmara bölgesinin dikkat çeken şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Yalova, küçük yüz ölçümüne rağmen Marmara'nın kıyısından dağların eteklerine kadar uzanan zengin bir gezi rotasına sahiptir. Şehrin merkezinden uzaklaşmadan deniz manzarasına ulaşmak, birkaç kilometre sonra ormanların içine girmek ve biraz daha ilerlediğinizde şelalelerle karşılaşmak mümkündür. Şehrin en önemli doğal ve termal turizm merkezlerinden biri Termal ilçesidir. Ormanlarla çevrili termal, sıcak su kaynakları ve kaplıcalarıyla tarih boyunca ilgi görür. Roma döneminden itibaren kullanılan termal sular günümüzde de sağlık ve dinlenme amacıyla değerlendirilir. Yalova'nın doğa harikaları arasında su düşen şelalesi özel bir yere sahiptir. Termal ilçesinin üst kesimlerinde yer alan şelaleye ulaşan yol, Samanlı Dağları'nın ormanlık dokusu içerisinden geçer. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında çevredeki bitki örtüsüyle birlikte etkileyici bir manzara ortaya çıkar. Şelalenin çevresindeki yürüyüş parkurları, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktalarından biridir. Çınarcık, Yalova'nın deniz turizmi açısından en bilinen ilçelerindendir. Marmara kıyısındaki sahilleri, koyları ve yazlık bölgeleriyle özellikle yaz aylarında hareketlenir. İlçenin çevresindeki doğal alanlar ve deniz manzarası, Yalova'nın kıyı turizmine önemli katkı sağlar.
Armutlu ilçesi ise kaplıcaları, denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Armutlu kaplıcaları tarih boyunca kullanılan sıcak su kaynakları arasında yer alır. İlçe bir yandan Marmara'nın kıyısında deniz turizmi sunarken diğer yandan termal kaynaklarıyla farklı bir turizm deneyimi yaşatır. Çiftlikköy Yalova merkezine yakınlığı ve Marmara kıyısındaki konumuyla dikkat çeker. Sahil kesiminde yürüyüş ve dinlenme alanları bulunurken ilçenin kırsal kesimlerinde tarımsal üretim de sürdürülür. Altınova ise özellikle kuş çeşitliliği ve sulak alanlarıyla doğa açısından önem taşır. İlçedeki Hersek Lagünü göçmen kuşların önemli duraklarından biridir. Yalova'nın kültürel ve tarihi duraklarından biri de Yalova Kent Müzesi'dir. Şehrin geçmişine, göçlerine, geleneklerine ve sosyal hayatına ilişkin eserler burada sergilenir. Böylece Yalova'nın yalnızca doğal güzellikleri değil, geçmişten bugüne uzanan şehir kültürü de ziyaretçilere aktarılır. Tarihi açıdansa Çobankale ve çevresindeki kalıntılar Yalova'nın Bizans ve Orta Çağ geçmişine ışık tutar. Bu eserler bölgenin çok daha eski dönemlerde de stratejik bir konuma sahip olduğunu gösterir.

Yalova'nın kültürel kimliği, Marmara kıyısındaki konumu ve farklı bölgelerden gelen toplulukların oluşturduğu zengin yapı sayesinde oldukça çeşitlidir. Şehrin mutfağında Balkan, Kafkas ve Anadolu mutfaklarının izleri bir arada görülür. Yalova denildiğinde gastronomi açısından öne çıkan ürünlerin başında Yalova sütlüsü gelir. Süt, şeker ve hamurla hazırlanan bu yöresel tatlı özellikle şehir mutfağında bilinen lezzetlerden biridir. Bunun yanında Yalova köftesi, termal sarma, papara ve çeşitli yöresel hamur işleri de bölgenin mutfak kültüründe yer alır. Yalova'nın en önemli tarımsal ürünlerinden biri ise kividir. Marmara'nın ılıman iklimi ve verimli toprakları sayesinde şehir, Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Yalova'nın köylerinde yetiştirilen kiviler hem iç piyasaya gönderilir hem de şehrin tarımsal kimliğinin önemli bir parçasını oluşturur. Şehir aynı zamanda çiçekçilik alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. Yalova'nın iklimi ve üretim koşulları süs bitkileri yetiştiriciliğinin gelişmesine imkan sağlar. Seralarda yetiştirilen çiçek ve süs bitkileri Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilir. El sanatları ve geleneksel kültür açısından da Yalova farklı toplulukların mirasını yaşatır. Balkanlardan, Kafkaslardan ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen halkların yemekleri, müzikleri, oyunları ve gelenekleri şehir kültürünün çeşitlenmesine katkı sağlar. Bütün bu değerler, Yalova'nın kimliğinin yalnızca deniz ve termal turizmden ibaret olmadığını gösterir. Tarımı, çiçekçiliği, mutfağı ve çok kültürlü sosyal yapısıyla şehir, Marmara'nın kendine özgü merkezlerinden biri olmayı sürdürür. Yalova'nın milli mücadele tarihindeki önemli isimlerinden biri ise

Yalova Kuvayi Milliye Komutanı Demirbey olmuştur. 1921 yılının Ocak ayında Büyük Millet Meclisi tarafından Yalova'ya Kuvayi Milliye Komutanı olarak atanan Demirbey, işgal yıllarında bölgede dağınık halde bulunan direniş birliklerini bir araya getirmek için çalışmalar yürütmüştür. O dönemde Yalova ve çevresinde farklı noktalarda bulunan müfrezeleri tek bir merkez etrafında toplamış ve Yalova Milli Müfrezesi adı verilen bir birlik oluşturmuştur. Demirbey'in Yalova'daki görevi, milli mücadelenin yalnızca cephelerde değil, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yerel direniş birlikleri aracılığıyla sürdürüldüğü döneme denk gelir. Yalova'nın işgal altında bulunduğu bu yıllarda bölgedeki direnişin daha düzenli hale getirilmesi ve birliklerin ortak bir komut altında toplanması önemli bir ihtiyaç oluşturur. Bu nedenle Demirbey'in çalışmaları Yalova'daki Kuvayi Milliye Hareketi'nin örgütlenmesi açısından önem taşır. Dağınık müfrezelerin bir araya getirilmesi, yerel direnişin daha güçlü ve koordineli şekilde yürütülmesine imkan sağlar. Demirbey'in bıraktığı en önemli ise Yalova Milli Müfrezesi'nin kurulmasıdır. Bu birlik, işgal yıllarında Yalova'nın yerel direniş tarihinin önemli unsurlarından biri olarak kayıtlara geçer. Yalova'nın kültürel hayatında önemli bir yere sahip etkinliklerden biri, Yalova Altınova Hersek Kültür ve Deniz Festivali'dir. Özellikle yaz aylarında düzenlenen festival, bölgenin kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini ve denizle kurduğu bağı ön plana çıkarır. Festival süresince konserler, halk oyunları gösterileri, çeşitli sportif etkinlikler, sergiler ve çocuklara yönelik programlar düzenlenir. İlçenin sahil kesiminde gerçekleştirilen etkinlikler hem Yalova halkını hem de çevre illerden gelen ziyaretçileri bir araya getirir. Festivalin önemli özelliklerinden biri de Hersek Lagünü ve çevresindeki doğal yaşamın tanıtılmasıdır. Marmara kıyısındaki bu sulak alan özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapar. Sevgili dinleyiciler, bugün Marmara'nın kıyısında küçük yüz ölçümüne büyük bir kültürel miras sığdıran Yalova'yı tanımaya çalıştık. Bir başka şehirde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Kökten ve ben spikeriniz Orhan Yaşar.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

kuş yeter, kalbime vurma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli Bloomberg için kaleme aldığı Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı başlıklı makalesinde Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacına vurgu yaptı, veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkati çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında kritik bir diplomasi trafiğine imza attı. Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağı hatırlatıldı. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Öncesinde ise ABD'den 23 Eylül'den itibaren İran hava yollarına hizmet veren şirketlerin ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklandı. Ve spor, amirli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yusuf Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29,

Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler, hoş geldiniz Memleket Trenimize, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. FM ekibimizi tanıyorsunuz artık. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Araroğlu bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. 22 Eylül 2026 Salı sabahınızı tatlandırmak, renklendirmek, efendim hoşça vakit geçirmek üzere buradayız. Türkiye'de saatler 18 geçiyor. Siz nerelerdesiniz? Hangi coğrafyalardan bizi dinliyorsunuz? Aramızda saat farkı olabilir, olsun. Sabahınıza bir Türkçemizin güzel sesiyle konuk olmaya, yol arkadaşı olmaya geldik değerli dinleyenler. Efendim kendinizden bizleri haberdar etmek isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız, +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, Memleket Treni ismine Facebook ve Instagram'da olduğumuzu da sizlere hatırlatalım. Sesimiz sizlere televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünden TürkSat 4A Batı paketi uydusu, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden ulaşırken internet aracılığıyla TRT Dinle uygulamasıyla ve radyo.trt.net.tr adresinden radyo seçenekleri bölümünden ulaşıyor değerli dinleyenler. Birlikteliğimiz haydi başlasın. Sağlık rehberi köşemiz ve her salı olduğu gibi bugün de edebiyat konuşacağımız kitaplık köşemiz sizlerle olacak efendim. Boyun kütletmeyi konuşacağız bugün. Geçtiğimiz haftalarda bir haber yansıdı biliyorsunuz. Web sayfalarına, haber bültenlerine ne kadar yanlış olduğunu konuşacağız. Çünkü ölümle sonuçlanan bir haber dinledik, okuduk biliyorsunuz. Nedir bu halk arasında boyun kütletmek diye bildiğimiz tabir? Bir uzman konuğumuz olacak, değerlendireceğiz. Ve hazır dedik okullarda başlamışken efendim, Reşat Nuri Güntekin'in Eskimeyen Şaheseri diyoruz efendim, Çalı Kuşu'nu konuşalım istedik bugün. Feride'nin dünyasına döneceğiz kitaplık köşemizde. Dolu dolu güzel bir yolculuk olsun. Yaşar'la başlıyoruz, 90'lara dönüyoruz, kumralım.

0: Güne bir not.
1: Başkalarında en çok kınadığımız şeyleri gizliden gizliye kendimizin de yapıyor olması tesadüf değildir. Nasıl oluyor bilmiyorum ama kendi içimizde ikiye bölünmüş durumdayız. İnandığımız şeye aslında inanmamamızın, kınadığımız şeylerden kendimizi kurtaramamamızın nedeni de işte budur demiş Fransız deneme yazarı Montaigne. İnsanın kendine karşı oynadığı en büyük tiyatro, eleştirdiği kişiye yavaş yavaş dönüşmesidir. Hepimizin çevresinde tahammül edemediği, asla onun gibi davranmam dediği insanlar vardır. Ancak hayata dikkatle baktığımızda ilginç bir çelişki yaşıyoruz. En çok kınadığımız hataları, kendi çıkarlarımız söz konusu olduğunda sessizce biz de yaparız. Haksızlığa uğradığımızda adaleti savunuruz ama başkasına haksızlık ettiğimizde bunu gerekli bir hamle olarak adlandırırız. Başkalarının yalanları karaktersizlik, bizimkilerse kimseyi kırmamak için söylenmiş zararsız yalanlar olur. Montaigne bu durumu içimizde iki farklı insanın yaşamasına bağlar. Vitrinde sergilediğimiz o ideal benlikle, perde arkasında sadece kendini korumaya çalışan bencil benlik sürekli çatışır. Zihnimiz kendi tutarsızlıklarımızı görmeyelim diye kusursuz bir körlük mekanizması geliştirmiştir. Başkalarını yargılarken acımasız bir savcı, kendimizi yargılarkense şefkatli bir avukat gibi davranırız. Reddedip kınadığımız şeylerden kendimizi kurtaramayışımızın nedeni bu konforlu ikiyüzlülük halidir. Bugün başkalarında kıyasıya eleştirdiğin ama kendi hayatına, kendine hak gördüğün o ince çizgi neresi diye soruyor psikolojik danışman ve yazar Ahmet Yıldız.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim, bugün kritik bir konuyu konuşacağız. Birçoğumuzun gün içinde farkında olmadan da yaptığı, hatta bazılarının rahatlamak için bir alışkanlık haline getirdiği bir hareketten bahsedeceğiz efendim. Boyun kütletmek, özür diliyorum. Geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan bir ölümlü bir haber vardı biliyorsunuz. Dedik konuşalım, bilgilenelim. Uzman bir konuğumuz var. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Gökhan Özkoçak bizlerle birlikte. Gökhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, biraz halk arasında bu tabir kullanılıyor. Tıp dilinde de bu şekilde mi kullanılır bilmiyorum ama vücudumuzun başka bölgelerinde de hani bel kütletmek gibi hareketler de var zannediyorum. Siz daha iyi
1: Evet.
0: açıklayacaksınızdır.
1: Halk arasında kütletme olarak ifade edilen bu durum aslında tıpta manipülasyon, manuel tedavi, kariyopraksi, osteopati gibi isimleri var. Ama tabii en yaygın kullanılan kelimelerde biraz zor olduğu için kütletme daha çok kullanılıyor. Öncelikle tabii keşke böyle bir ölümlü vaka sonrasında bunu konuşmuyor olsaydık.
0: Keşke.
1: Evet, hem ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek başlamak isterim. Üzücü bir konu çünkü biz bu konuyu daha önce sizlerin aracılığıyla aslında manipülasyonun, kütletmenin ehil ellerde yapılması gerektiğini, doğru vakalarda yapılması gerektiğini hep konuştuk. Ama maalesef sosyal medyada daha özendirici, insanların kütletme sonrası işte böyle rahatlatıcı bir ses çıktığı yönünde, rahatladığı yönünde çok fazla video ve algıya sebep olan durum var. Tabii kişiler de şunu düşünecek. Acaba ben kütletme manuel tedavi için uygun muyum? Bana yapılmalı mı? Şimdi burada ölüm sebebi de bu vatandaşımızın boyundan beyne doğru giden damarlarda kati otopsi ve adli raporu henüz açıklanmadı. Oradaki damarlar beyni besliyor. Muhtemelen oradaki

0: ki damarda bir yırtılmaya bağlı ve damar duvarından olan bir pıhtının ya da bir plağın beyne sıçraması nedeniyle de bir felç tablosu ortaya çıktı bize gelen bilgiler arasında. Yani sadece kanama değil, kanama dışında bir pıhtı atması, beyne pıhtı atması da söz konusu. Kaburgalarında, göğüs kemiğinde kırık söz konusu. Bunlar aslında bir travmanın, güçlü bir basının olduğunu gösteriyor. Emin olun, insanlar boyun bölgesindeki anatomik damarlarımızı, sinirlerimizi bilse bunu yaptırmaya bu kadar kolay cesaret edemezler. Evet. Ehil olmayan kişiler de orayı gerçekten tıbbi olarak bilseler biz ne yapıyoruz diye düşünürler. Çünkü bu kadar kıymetli damarların, sinirlerin geçtiği bir bölge. Birisinin ya ben masörüm, böyle bir elimde yatkın, o yüzden manipülasyon, kütletme yapıyorum diyebileceği kadar hafif bir konu değil.
1: Evet. Bir kere çok önemli bir şeyin altını çizdiniz hocam. Çok kıymetli, çok önemli damarların, hatların olduğunu bir kere daha biz de bunun altını çizelim. Boyun deyip
0: Kesinlikle.
1: geçmeyelim. Dediğiniz gibi aslında
0: Bel
1: kendi...
0: bölgesinde de yine sinirlerimiz vesaire
1: Evet.
0: falan riskler var ama boyun çok daha farklı bir bölge. Yani bütün beynimizi besleyen damarlar boyun bölgesinden, şah damarımız boyun bölgesinden yukarı doğru gidiyor. Ve buralarda, bu damarlarda olan ani bir yırtılmalar, kesilmeler kolay toparlanabilecek süreçler değil ki burada da vatandaşımızın ani bir şekilde fenalaştığını, kötüleştiğini, belki bilincini kaybettiği yönünde gelen bilgiler oldu. Çünkü oradaki damarlar büyük hacimli, ciddi kan dolaşımıyla etkilenen yerler olduğu için küçük bir kesi gibi olmuyor maalesef. O yüzden kişilerin boyun ağrısıyla, bel ağrısıyla mutlaka bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi, beyin cerrahı ya da omurga cerrahi alanlarındaki hekimlere bir muayene olması ve gerekiyorsa belki bir düz film, belki bir MR gibi yöntemlerle görüntüleme yapılması, sonrasında evet bu tedavi, manipülasyon tedavisi uygun, kütletme yapılabilir dediği durumlarda bu tedavinin yapılması lazım ki bırakın bir masörün bunu yapması, şu an lisans eğitimiyle bu alanda mezun olmuş fizyoterapistlerin bile bir sertifikasyon sürecinden sonra bunu yapmaları gerektiğini yönetmelikler söylüyor. Yani sadece sağlık alanındaki bir lisans üniversite bitirmek bunu yapmaya yetkinlik kazandırmıyor. Ama maalesef dışarıda görüyoruz, bırakın fizyoterapi okumayı ya da hekim olmayı, tamamen alakasız meslek gruplarından bireylerin de buna yeltendiğini görüyoruz.
1: Bazen kendimiz bile yapmaya kalkıyoruz hocam. Kendi yaptığımız hareketler bile tehlikeli o zaman sizin
0: Tabii kendi
1: söylediğinize göre.
0: yaptıklarımız, yani çok ani, sert, rigid hareketlerle yaptığımızda mümkün. Ama bir kişinin kendi başına bunu yapması, yani çok ani ve keskin yapması zor bir şey. Dışarıdan bir provokasyonun bunu yapması tabii ki daha riskli bir faktör. O yüzden mesela sizin şu an belki hiçbir boyun ağrınız yok ama size bir görüntüleme yapsak, belki damarınızın geçtiği kemik kanalda ekstra bir çıkıntı var. O zaman biz size diyeceğiz ki evet, siz burada asla manipülasyon yaptırmayın. Çünkü ani bir çevirmeden dolayı bu fazladan olan kemik çıkıntı damarınızı kesebilir ve kanama geçirebilirsiniz. Bunu bilmeden manipülasyon yaptırmak ve yapmak gerçekten çok akıllıca görünmüyor. Ama bu farkındalığı yaratmak için sizlerin, bizim sesimiz olması bence çok kıymetli.
1: Çok sağ olun hocam. Gerçekten bizim amacımız da bu. Mutlaka birilerinin, bir vatandaşımızın kulağında bir şeyler kalması, biz de sizinle birlikte öğreniyoruz. Bir de sözünüzün arasında şöyle bir şeye değindiniz. Ben bilmediğim için yine tekrar ettireceğim size. Gerçekten sosyal medyada ya da sanal mecralarda bununla ilgili bilinçsizce yapılacak tedavi mi diyelim artık, hareketler, böyle videolar var mı gerçekten?
0: Evet, şimdi burada şundan da insanları, bizi dinleyenleri uzaklaşıp korkutmuş olmayalım. Tıpta yeri olan bir tedavi. Bu bir kere gerçek.
1: Evet. Hocamla galiba küçük bir sorun yaşıyoruz. Sesi kesildi. Tekrar bağlayacağız. Çok önemli bir yerde kaldı. Hocam şunu söylüyordu. Boyun kütletmek deyince efendim böyle bir tedavi var. Hocamın alanı da fiziksel tıp ve rehabilitasyon bu arada. Gökhan Bey'in alanı. Böyle bir tedavi var. Bunun adının manipülasyon gibi ya da manuel tedavi gibi geçtiğini de söyledi tıpta. Böyle bir tedavi var ama

0: bastığında böyle abartılı bir ses duyamazsınız. Hı hı. Tedavinin etkinliğini ve başarısını belirleyen şey de bu sesler değil. O yüzden sosyal medyada bu özendirici, evet etkinliğinin biraz daha üstünde cezbedici hale getiren videolar bizi aldatıcı oluyor maalesef. Zaten bakanlığın da bu konuda düzenlemeleri var. Özendirici tedaviler ve paylaşımlar konusunda. Umarım doğru videolar, doğru tedaviler doğru vatandaşımıza ulaşacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli vaktinizi
0: İyi
1: ayırdınız.
0: Yayınlar. Ben teşekkür ederim.
1: Bilgilendik. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Hoşça kalın, güle güle.
1: Değerli dinleyenler, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Gökhan Özkoç'a ağırladık. Dediğimiz gibi efendim gündeme yansımıştı. Ölümle sonuçlanan bir tedavi uygulanmıştı bir hastaya. Bu yüzden konuyu masaya yatıralım istedik. Böyle bir tedavi olduğunun altını çizdi hocamız ama ehil ellerde yapılması gerektiğinin de ya da her durumda her ağrıya yapılır mı yapılmaz mı sorusuna cevap verdikten sonra bunun uygulanması gerektiğini altını çizdi. Çok teşekkür ediyoruz.

0: Efendim birlikteliğimiz devam ediyor Memleket Treni'nde. Az önce dinlediğimiz şarkıyı Kırşehir Mucur'dan yazan dinleyicimiz Nihal Hanım'a armağan ettik. Yolunuz hep iyilik, iyi insanlarla kesişsin, kötülükten korusun, sevgiyle kalın diyor. Çok teşekkür ediyoruz Nihal Hanım. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu şarkıyı da bayağıdır dinlememiştik. Güz Gülleri, özür diliyorum. Bizi de tekrar hatırlatmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Efendim kitaplık köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'ı ağırlıyoruz. Merve Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Bugün birden aklımıza geldi efendim. Okullar da açıldı. Haydi gelin çalı kuşunu konuşalım dedik geçtiğimiz hafta. Hocamla karar verdik. Reşat Nuri Güntekin'in Eskimeyen çok önemli bir eser.
1: Evet, evet, klasiklerimizden.
0: Evet, böyle Halit Ziya'yı konuştuk üst üste. Onun üzerine de Reşat Nuri'yi konuşmamız da güzel olacak diye düşünüyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, evet, önemli klasiklerimizden biri Reşat Nuri.
0: Evet.
1: Çalı Kuşu 1921-22'de Vakit Gazetesi'nde tevrika ediliyor önce. Sonra
0: Evet.
1: 22'de kitaplaşıyor. Ancak bundan da önce Reşat Nuri İstanbul Kızı ismiyle bu eseri Darül Bedai'ye sunuyor. Tiyatro olarak oynansın diye. Yanlış hatırlamıyorsam 4 perdelik bir piyes. Ancak bu kabul edilmiyor. Kabul edilmeyince Darül Bedai'den geri çevrilince bunu bir roman formuna çevirmeye karar veriyor Reşat Nuri ve böylece Çalı Kuşu adını alıyor eser ve roman olarak işte görüyoruz. Daha sonra kendisi ilerleyen yıllarda da yani 22'den sonraki basımında da eserin üzerinde bazı tadilatlar yapıyor. Yani okuduğumuz hali edisyon kritik diyoruz buna. Edisyon kritikli değil zannederim.

0: Ama şöyle bir gelişme var. Yakın zamanda Reşat Nuri Güntekin'in telif hakkı dolmak üzere. Bildiğimiz birçok yayın evi hummalı bir çalışma içerisinde. Külliyatı yeniden yayımlamak için ve birçok eseri zannederim edisyon kritikli. Yani geçmiş yıllarda basılmış, ilk baskıdan son baskıya gelene kadar yazarın yaptığı değişiklikler ya da tefrikadan roman haline getirilişindeki değişiklikler, bunları da notlandırarak yayınlayacak ve böylece Reşat Nuri'nin ne gibi değişiklikler yaptığını da biz takip edebileceğiz.
1: Benim kitabımın içinde şöyle bir uyarı var. Bilmiyorum, ben kitap daha önce de söylemişimdir hocam. Bu bilgileri okumayı da çok severim.
0: Evet.
1: Kaçıncı basım, ilk kez ne zaman
0: Evet.
1: basılmış gibi. Yasal varisi torunu Ela Gültekin.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, çok böyle bu kadar önemli bir yazarın, edebiyatçının torunu olmak, bu kadar eski kitapların varisi olmak da çok kıymetli diye düşündüm onu okuduğum zaman. Çalıkuşu kıymetli, ama biz hocamızla şunun da altını çizerek başlayalım istedik. Bir de Refet'i konuşmuştuk biz.
0: Evet.
1: Yine böyle öğretmen olmak için yoksulluğun, fakirliğin içerisinde bir kadın olmanın da tabii o zamanlar ne kadar zor olduğunu anlatan bir Fatma Aliye'miz de vardı. Onu
0: Evet.
1: da tekrar anmış olalım
0: Evet.
1: buradan, değil mi?
0: Evet. Tabii şunu da biliyoruz. Reşat Nuri ilk gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında diyebiliriz belki, Fatma Aliye'yi okuyan, bilen bir yazar. Udi'den çok etkilendiğini biliyoruz. Hatta Refet'te araya da girdiğinden bahsetmiştik zannederim. Çok eskide kaldı tabii yaptığımız o program. Udi'nin baş kahramanı Bedia da kendi ayakları üzerine durabilen bir kadın. Ud dersleri vererek geçimini sağlayan bir kadın boşandıktan sonra. Fatma Aliye Hanım'ın roman kahramanlarında işte kadınlara yüklediği o güçlü kadın misyonunu biliyoruz. Burada aslında Çalıkuşu'nda da Feride de kendi başına ayakta kalmaya çalışan, evet belki öğretmen olmasının temel dinamiği altında yatan şey Kamran'dan kaçmak. Ya yani bir aşk. Buradaki katalizör aslında bir aşk hikayesi. Ama bir genç bir kadının, Osmanlı'nın geç döneminde diyelim, genç bir kadının, genç ve bekar bir kadının öğretmen olmak için verdiği mücadele, Anadolu'da mesleğini sürdürme gayreti gibi şeyleri görüyoruz ve bu da tabii bizim için Türk edebiyatında diyelim ilk örneklerden birisi.
1: Sonuna doğru hatta bir bölümünde harp çıktı, o yüzden okulum kapatıldı ve bir hastane gibi görev görüyor okullar.
0: Evet.
1: Ve hatta Çalıkuşu Feride'nin öğretmenin de orada hasta bakıcı gibi çalıştığını görebiliyoruz. Tam o döneme denk gelen bir roman aslında.
0: Evet. O dönemde yaygın bir şeydir bu. Varlıklı soylu ailelerin diyelim kızları savaş yıllarında yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında, mütareke yıllarında cephe gerisinde askerlerin yarasını sarmaya gayret eder. Hemşirelik yaparlar aslında. Doktorlara yardımcı olurlar. Bu aşina olduğumuz bir şey romanlarımıza da geçmiş.
1: Yansır.
0: Romanlarımıza da evet romanlarımızda da sıkça işlenmiş bir şey. Mesela Fatma Aliye Hanım ve kız kardeşi Emine Semiye'nin de savaş yıllarında böyle gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Bir taraftan kalem faaliyetiyle destek veriyorlar. Bir taraftan da cephe gerisinde bazı dernek faaliyetleriyle vesaire desteklediklerini biliyoruz.
1: Evet. Şimdi hocam, Çalıkuşu'nu biz sizinle yayından önce de bahsettik. Reşat Nuri'nin eserleri çok fazla tiyatroya ve Beyaz Perde'ye
0: Sinemaya,
1: de, değil mi,
0: evet.
1: aktarılmış. Bizim TRT yapımımız zaten Tabii'den de tekrar izleyebilir dinleyicilerimiz. Aydan Şenerli, Kenan Kalavlı bir versiyonu vardır, değil mi, dizi
0: Evet.
1: halinde.
0: Çalıkuşu deyince aklımıza hep Aydan
1: Aydan
0: Şener geliyor
1: Şenerli'dir.
0: galiba.
1: Çok bazı roller bazı insanlara oturuyor galiba,
0: Çok
1: değil mi?
0: bütünleşiyor, evet. Ondan önce 1960 yılında yanlış hatırlamıyorsam Osman Seden'in yönettiği ilk film var.
1: Siyah
0: O bir
1: beyazdır
0: dizi
1: herhalde
0: değil.
1: hocam, değil mi?
0: Öyle olmalı. Orada herhalde Türkan Şoray oynuyor Feride'yi. Kamran'ı da Kartal Tibetli'yi hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Munise'yi de Feride'nin
1: Kızını.
0: görev yaptığı yıllarda, evet, evlat edindiği Munise'yi de herhalde Ayşecik oynuyor. Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Diğer benim söylediğimde de zannediyorum Mine Çayıroğlu oynuyordu. Evet. Değil mi?
0: Evet.
1: Yine diyelim TRT'nin kanallarından, internet üzerinden tekrar izleyebilir dinleyicilerimize hatırlatalım.

0: Peki nedir Reşat Nuri'nin bu kadar rahat okunması ve bu kadar kolay da senaryoya aktarılması, dili mi?
1: Çok güzel bir dili var tabii, çok sade. İlk kalem faaliyetine de 1911'de yanlış hatırlamıyorsam Genç Kalemler'de rastlıyoruz. Genç Kalemler bizim edebiyatımızdaki millileşme sürecinin en önemli yayın organlarından biridir. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp'in birlikte çıkardıkları ve yeni lisan hareketinin başladığı diyelim. Yani daha sade bir Türkçenin kullanılması, işte Arapça, Farsça terkiplerin dilden çıkarılması vesaire gibi. Bu yeni lisan makalesi bizim edebiyatımızda çok önemlidir. Türkçülük hareketinin başlaması, millileşme, aruz vezni yerine hece vezninin tercih edilmeye başlanması gibi hareketler hep bu şeyle başlar. Reşat Nuri'nin imzasına da rastlıyoruz Genç Kalemler'de. Çok tabii saf, arı bir dili var. Ama Çalıkuşu'nu okutan başka başka sebepler de var tabii.
0: Nedir hocam o sebepler?
1: Şimdi bir kere Feride'nin haşarılığı
0: Değil
1: diyebiliriz.
0: mi? Çok
1: Evet.
0: alışkın olmadığımız bir kız
1: Kız
0: çocuğu
1: çocuğu,
0: figürü var.
1: hareketli, bir taraftan muzip,
0: Merdivenlerden kayan, ağaçlara
1: ağaçlara
0: tırmanan,
1: tırmanan,
0: değil mi?
1: öğretmenlerini işletirken bir diğer öğretmenine yakalanınca onu eliyle sus işareti yapan
0: Evet, doğru.
1: cüretkar bir kız çocuğu. Ve tabii aşk hikayesi, aşk hikayeleri genelde kendini
0: Okunur.
1: okutur. Evet, okutur. Üstelik çatışmaları bolsa daha da merakla okursunuz
0: Biraz bir
1: elinden.
0: gizem de var hocam.
1: Tabii gizem de var. İşte araya giren başka kişiler de var. İşte önce bir nişan, Kamran'la Feride'nin nişanlanması. Sonra araya giren başka bir kadın, gelen bir mektup. Mektup
0: Gizemli
1: üzerine
0: bir
1: evet
0: kadın var.
1: Feride'nin çıkması, evden çıkması, nişana atması ve işte öğretmenliğe başlaması vesaire. Ve en sonunda yine tabii bir araya gelmeleri. Romanın Anadolu'da geçmesi tabii çok önemli. Çünkü biz bu yıllara gelene kadar, 1920'lere gelene kadar çok az eserde neredeyse hiç yok. Anadolu ile karşılaşıyoruz.
0: Çok doğru.
1: Romanların anlatı mekanı genellikle İstanbul'dur. Neredeyse tamamında. Ya da işte bir yolculuk varsa da o genellikle batıya doğrudur.
0: Evet,
1: Öyle
0: doğru.
1: söyleyelim. Ya da sürgünler görebiliriz. Kimi zaman işte roman kahramanlarının sürgüne gönderilmeleri. Bu tabii siyasi sürgünlerdir. Sultan II. Abdülhamit dönemindeki sürgünler ayrıdır. İttihat ve Terakki yönetimindeki sürgünler ayrıdır. Farklı siyasi sebeplerle bu defa farklı temsillerin diyelim sürgünleriyle karşılaşırız. Onun dışında Anadolu'nun geçtiğine pek
0: Şahit
1: şahit
0: olmuyoruz.
1: olmuyoruz. Evet, Anadolu'da geçmesi tabii bu ilk eserlerden biri olması çok kıymetli. Öğretmenlik mesleğinin işlenmesi ve kadın öğretmen, kadın sorunu aslında, değil mi? Yani İstanbul'da yetişmiş, eğitim almış, Fransızca bilen, Fransız okullarında okumuş bir kadın, genç bir kadın öğretmen olmak için yola çıkıyor ve bir sürü prosedürü aşmak zorunda kalıyor. Mesela bir bürokrasi eleştirisi de var romanda.
0: Evet.
1: Sadece bir aşk romanı deyip geçemeyiz Çalıkuşu'na.
0: Memurlara karşı da bir
1: Memur,
0: eleştiri var.
1: evet. Bu dönem romanlarının genel bir şeyidir bu tabii. Tavrıdır diyelim. Sultan Abdülhamit iktidarından itibaren erken cumhuriyet yıllarında da bir bürokrasi eleştirisi, işlerin ilerleyişindeki nasıl diyelim
0: Tıkanma.
1: tıkanma, evet o aksama, uzama vesaire gibi konular eleştirilir. Dolayısıyla genç bir kadının öğretmen olması çok ilgi çekici ve çok yeni. Yani daha önce işte Refet'te karşılaşıyoruz. Bu dönemde okuduğumuz romanlarda kadınlar ne iş yapar diye sorarsanız, genellikle evlerde temizlik işleri yaparlar, ütücülük yaparlar. Zengin konaklarında ev hizmetlileri ayrılmıştır, görevleri ayrılır. Kimisi sadece temizlikle ilgilenir, kimisi ütücülük yapar mesela. Ama evlerde çocuklara eğitim verenler mürebbiyelerdir. Peki bu mürebbiyeler kimdir? Gayrimüslim kadınlardır. Özel bir eğitimleri olduğu için değil, yabancı dil bildikleri için. Çünkü ana dilleri
0: Evet.
1: Fransızca, İngilizce, çoğunlukla Fransızdır mürebbiyeler.
0: Bir de bu dönemde çok piyano görüyoruz, değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: bir de enstrüman çalmayı öğretirler. Burada ilgi çekici olan şey şu. Feride öğretmenlik yaparken bir ara ayrılmak zorunda kaldığı yerden sonra varlıklı bir ailenin evinde çocuklara ders verir. Şimdi mürebbiyelik dediğim gibi bu dönem romanlarında ya da bu döneme gelene dek

0: yabancı kahramanlar, gayrimüslimler üzerinden gördüğümüz bir meslektir. Öyle icra edilir. Ama kadınların evlerde de öğretmenlik yapması, ders vermesi çok yeni bir şey. Çünkü kadınların zaten para kazanması çok yeni.
1: Evet.
0: Kadınların ayaklarının üstünde durması çok yeni. Çünkü kamusal alanda bir görünürlüğü yok kadınların.
1: Zaten kitaplarda da sürekli bir engellenmeye çalışma, bir köstek olma
0: Değil
1: durumu
0: mi? Genç,
1: görüyoruz
0: evet
1: hocam.
0: genç, güzel, bekar bir kadın olduğu için zaten görev için gittiği yerlerde, burada bir taşra eleştirisi de var tabii alttan alta. Taşradaki dedikodu, dedikoduculuk. Çünkü insanlar, taşradaki insanlar o dönemde bir kadının çalışmasına, bulundukları yere gelmesine, köylerine, kasabalarına her neyse öğretmenlik yapmasına, çalışmasına, ayakları üstünde durmasına, para kazanmasına da alışkın değiller.
1: Değiller, evet. Gerçekten. Zaten hep bunu genelde ben bu dönem romanlarında görüyorum hocam. Yayında da söylemişimdir. Bu cumhuriyete geçişte, hatta dediğiniz gibi cumhuriyetin ilk yılları sonrasındaki belki uzun yıllar, en çok toplumda bu konuda, bunun üzerine de çok kitap yazılmış bence. Belki araştırma da çoktur. Bu geçişte en çok etkilenen grup yine kadınlarımız
0: Kadınlar,
1: bence.
0: kadınlar. Ya kadınların kamusal alandaki görünürlüğü ta işte Sultan II. Abdülhamit döneminde kız öğretmen okullarının, darülmuallimatın açılması. İlerleyen yıllarda 1880'lerin sonunda 90'larda diyelim işte başını hanımlara mahsus gazetenin çektiği bir kadın basınının ortaya çıkması, bunun takibi edilmesi ve tabii Ahmet Mithat Efendi'nin işte destekleri, kadın yazarları başta Fatma Aliye olmak üzere ve bu kadın yazarların birbirlerini örgütlemeleri, bir arada hareket etmeleri kamusal alanda kadınların görünürlüğünü artırıyor. Ama yeterli mi o dönem için bakınca tabii ki yeterli değil. Bu işte gazetelerde şunları da görüyoruz mesela. Evet işte kadınlar dikiş dikmeyi bilmeli. Çocuk nasıl yetiştirilmeli, bunu bilmeli. Süslenmek nasıldır, nasıl süslenilmeli, nasıl giyinilmeli, nasıl konuşulmalı. Bir nevi bir adab-ı muaşeret ya da aile ekonomisini yönetmek gibi ama aynı zamanda bu gazetelerde edebi eserlerin de tefrika edildiğini biliyoruz. Yani kadınlar yalnızca evde dikiş diken, çocuk büyüten kişiler değil, aynı zamanda da okur yazar olması gereken, çünkü nesiller yetiştirecekler. Bir role bürünmeli, böyle bir kimlik kazanmalı, çalışmalı, aile ekonomisine bir şekilde katkı sunmalı gibi telkinleri de görüyoruz. Dolayısıyla burada Feride, ya Çalıkuşu'nda Feride, evet ilk ortaya çıkışı, Feride'nin evden çıkışı, ayrılması bir aşk hikayesi ve buradan kaçış olabilir ama biz aynı zamanda geç dönem Osmanlı'da, artık mütareke yıllarında diyelim, genç, bekar ve güzel bir kadının öğretmen olarak çalışması, taşraya gitmesi ve orada yaşadığı zorluklar, bu dedikodularla mücadele etmesi ve evine sonra yeniden dönüşünü de görüyoruz. Tabii toplum hafızasında bize gösteriyor bu tarafıyla.
1: Evet, bir de sanki mesela bu söylediğiniz şeyler, şimdi düşünüyorum, onun verdiği mücadele çok iç karartıcı da anlatılabilir, değil mi? Ama hayır, Feride'nin kendi o yaramazlık dili olaya, kitaba ve hikayesine neşe katıyor
0: Evet.
1: aslında, değil mi?
0: Evet.
1: Hatta bazı işte bazı erkeklerin tavrını şimdi size bir fıkra anlatacağım diye, böyle bir hikaye, yani bu da burada bir not olarak kalsın diye
0: Evet.
1: gülerek
0: Evet.
1: anlatıyor. Bu arada kitap aslında bir günlük.
0: Değil mi?
1: Feride'nin günlüğü.
0: Öyle başlıyor. Evet. Olan biteni biz Feride'nin ağzından dinliyoruz,
1: Dinliyoruz.
0: öğreniyoruz. Onun bakışıyla öğreniyoruz. Onun defteriyle başlıyor ve kitabın sonlanması da, yani kurmacanın sonlanması da defterin kamrına ulaştırılmasıyla
1: Çok
0: oluyor.
1: az vaktimiz kaldı hocam. Başka hangi kitapları okunmalıdır? Ben Acımak okudum.
0: Acımak
1: Orada da bir öğretmen hikayesi var.
0: benim çok sevdiğim eserlerinden birisi. Belki bu kadar popüler değil, Değirmen.
1: Değil mi?
0: Değirmen de sinemaya uyarlanmıştı ve
1: Evet.
0: harika bir filmdir. Şener Şen oynar başrolünde. Mutasarrıfı. Değirmen'in hem okunması gerektiğine inanıyorum hem de filmin mutlaka izlenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok nefis bir oyunculuk da var orada Şener Şen'in ve
1: Hocam yine Yaprak Döküm var.
0: tabii o da çok popüler.
1: Uyarlandı. Dudaktan Kalbi var.
0: O da
1: Uyarlandı.
0: uyarlandı.
1: Bir Kadın Düşmanı var. Uyarlandı. Akşam Güneşini bilemiyorum.
0: Ben de Bir
1: Onu
0: Kadın
1: hatırlıyorum.
0: Düşmanını hatırlayamadım.
1: Yeşilçam filmi var diye
0: O
1: hatırlıyorum.
0: da

0: Olabilir, olabilir.
1: Gerçekten çok güzel kitaplar. Daha da okumaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi
0: Ben teşekkür
1: maalesef
0: ederim.
1: acı bir haber vereceğiz. Manisa'da bir okul saldırısı oldu. Turgutlu ilçesinde, değerli dinleyenler, sizlere bildirmiş olalım. İlk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenildi. Yaralıların tedavisi sürüyor. Şüpheli şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çok üzücü. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene canımız bu konuda çok yandı. Hiç olmamalı diye tekrar tekrar altını çizelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim
1: Renk
0: Gülnur Hanım.
1: kattınız yayınımıza. Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik değerli dinleyenler. Yarın aynı saatte Memleket Treni'nde değerli dinleyenler çok daha güzel haberlerle bir araya sağlıkla gelmeyi umuyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli Bloomberg için kaleme aldığı "Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı" başlıklı makalesinde Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacına vurgu yaptı, veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır, dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek için bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptığı tarihi mesajlar verdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkati çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında kritik bir diplomasi trafiğine imza attı. Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Öncesinde ise ABD'den 23 Eylül'de

itibaren İran hava yollarına hizmet veren şirketlerin ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklandı. Almanya'da otomotiv devleri Çinli firmalarla rekabete zorlanıyor. Çok sayıda firma binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. İşçiler duruma tepkili. Ülke genelinde yoğun katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.

ve Spor A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riga'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yusuf Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Eylül 2026 Salı sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu ve mikrofon başında da ben İpek Önder. 11 Eylül'e kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yine sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından iki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Yunanistan temsilcisine ve TRT İran temsilcisine bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak gazeteci Ercan Gürses'le birlikte bugün gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını
0: bugün turumuza Milliyet Gazetesi ile başladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak gözler ikili temaslarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BM 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Çok sayıda liderle ikili görüşmede gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın bu kapsamda ABD Başkanı Trump'la yapması beklenen görüşmesi ise dikkatlerin yöneltildiği temas olacak. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le de bir araya gelecek. Orta Doğu'daki çatışmalar, Gazze, İran, Ukrayna, Suriye ve insani meselelerin görüşmede gündeme gelmesi öngörülüyor. Atina'nın F-35 korkusu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lerle endişelendi. Yunan Tanea gazetesi Mekke ittifakı nedeniyle Ankara'nın Riyad'ın alacağı F-35'ler sayesinde Yunanistan'ın kullanacağı uçakların sırrını çözebileceği iddiasını gündeme getirdi. Riyad'ın Atina ve Tel Aviv'in ardından 5. nesil uçak kullanıcıları kulübüne katılmasının basit bir ticari anlaşma olmadığını iddia eden gazete, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke ittifakı dikkate alındığında Yunanistan

Yunanistan için en büyük endişenin Ankara'ya teknolojik sızıntı riski olduğunu savundu. Ankara'nın bu ittifak sayesinde dolaylı ama değerli bir pencere açıp gizli teknolojiye erişim sağlayacağını iddia etti. Birleşmiş Milletler'de COP31 damgası Türkiye'nin ev sahipliği için hazırlandığı COP31 BM 81. Genel Kurulu'na damga vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görselli dünyanın geleceği Türkiye'de başlattığı COP31 tanıtım afişleri Türkiye'ye binasına asıldı. New York'taki Glasshouse'da da COP31 sürecine ilişkin sergi düzenlenecek. Hürriyet gazetesine geçtik. New York'ta yoğun diplomasi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta dün gün boyu dünya liderleriyle temaslarda bulundu. BM Genel Kurulu'nda 16. kez kürsüye çıkmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkiye evindeki temaslarına Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la başladı. Ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi, Kuveyt Velihat Prensi, El Sabah Kosova Başbakanı Albin Kurti, Lübnan Başbakanı selamla görüştü. Cumhurbaşkanına temaslarında bakanlar da eşlik etti. Elif Berlin'e çok iyi geldi. Aşırı sağın yükselişiyle gergin günler yaşayan Almanya'nın başkenti Berlin'de zafer kazanan Elif Eralp ilk mesajında gönülleri fethetti. Biz bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Bunu kabul etme ve görme zamanı geldi dedi. Eralp Türkiye'den gördüğü desteğe teşekkür etti ve şöyle dedi. Birçok insan özellikle Türkiye toplumu beni çok destekledi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte Berlin'i daha iyi yaşanır bir şehir yapacağız. Eralp'in annesi Hülya Eralp de kızının Berlin tarihindeki ilk göçmen kökenli eyalet başkanı olma yolunun açıldığını hatırlatarak hepimiz için bir ışık, bir ümit oldu dedi. Eyalette gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Sol Parti, Yeşiller ve SPD üçlü koalisyon hükümet olabiliyor. Yeşillerin Berlin yönetimi Sol Parti ve SPD ile görüşmeye hazır olduğunu da açıkladı. Mal varlıkları donduruldu. Başlığının detaylarını paylaşalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgiye göre Karardan, Pusula, Tera, Hedef, Buz ve Ufuk Yatırım şirketleri yöneticileri imza yetkileri etkilenecek. Eşler ve birinci derece yakınlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri savcılık bilgisi dışında gerçekleştirilemeyecek. Başta Bankalar Birliği, MASAK, Tapu ve Kadastro olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarda uyarıldı.

0: Sırada sabah gazetesi var. Değerli dinleyicilerimiz, sıfır atık bireyi çözümün baş aktörü yaptı. Emine Erdoğan New York'taki iklim haftası açılış etkininde konuştu. Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük davranışlar yaygınlaştığında kalıcı bir kültüre dönüşür dedi. İsrail'e desteğin bedeli ağır oldu. Siyonist İsrail'in tüm saldırganlıklarına destek çıkan Avrupa ülkelerinde akaryakıt krizi derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun çözülemiyor. Husilerin Kızıldeniz'de gemilere saldırması enerji krizini büyüttü. Avrupa'da akaryakıta rekor zam yapıldı. Uzmanlar İsrail'i şımartan Avrupa ektiğini biçiyor dedi. İngilizler bin pişman, 6 haftada 7 gole ulaşarak Trabzonspor'da son 9 yılın en iyisi olan Salah, Liverpool taraftarını isyan ettirdi. İngilizler hani koşamıyordu, hani yavaşlamıştı, kandırıldık diyerek isyan etti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Berlin'de Gazze etkisi, Filistin'e destek gösterilerine en sert müdahalelerin yapıldığı Berlin'de seçimler siyaseti kökten değiştirdi. Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp %25,7'lik zaferle eyalet başbakanlığının en güçlü adayı oldu. Almanya'daki Türklerin çoğunun desteğini alan Eralp'in oy oranı Küçük İstanbul denilen Kreisburg semtinde %40'a ulaştı. Berlin'in Zohran Mamdanisi denilen Eralp Netanyahu'nun Berlin'e gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini savunuyor. İsrail lobisi bu nedenle diğer partilere Eralp'le koalisyon kurmama çağrısı yapıyor. Suriye'de askeri tesisler

Hedefte Suriye'de askeri tesis ve mühimmat depolarında 11 günde 3 ayrı patlama oldu. 9 Eylül'de İdlib'in Sarmada bölgesinde, 18 Eylül'de de Deir ez-Zor'un batısındaki Ayyaş'ta ve dün de Halep'in güneyindeki El-İs yakınlarında yaşanan patlamalarda onlarca kişi öldü veya yaralandı. Suriye herhangi bir aktörü suçlamadı ancak şüpheler Suriye'yi zayıflatmaya amaçlayan İsrail'i gösteriyor. Güvenli okul protokolü, iki bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, riskli okullarda polisin sürekli görev yapacağını, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların sanal ortamdaki riskleri ayırt edebilmesinin eğitimin bir parçası olacağını belirtti. Akşam gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Akkuyu'nun beyni hazır. NGS'nin 1. Güç Ünitesi'nin kontrol odası tamamlandı. Akkuyu NGS'nin güç ünitesinde reaktör tesisinin soğuk sıcak testlerinin soğuk aşamasına geçmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kadeş'in eksik parçası Çorum Hattuşa'da Kadeş Barış Antlaşması'nın sığınmacılarla ilgili maddelerine ait yeni bir tablet parçası bulundu. Ve Google'a 403 milyon avro ceza, AB'nin Veri Koruma Komisyonu Google'a kullanıcıların konum bilgilerini uygunsuz kullandığı gerekçesiyle 403 milyon avro para cezası kesti.

0: dış basın.
1: İngiltere'nin Independent Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası yeni saldırısına ilişkin, eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir, yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dediğini aktarıyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini değerlendiren Muhibbi şu ifadeleri kullandı. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahımızı sahaya süreceğiz ve dünya şaşkına dönecek. Hedefimiz eski hedeflerimiz değil, henüz saldırılmamış yeni hedefler belirledik. İran'ın uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğunu söyleyen Muhibbi, bize göre savaşın çeşitli aşamaları olur, savaş bitmez ve devam eder. Devrim muhafızları savaşa zaten hazırdı, şimdi daha da hazırlıklı dedi. Wall Street Journal gazetesinin haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki enerji tesislerinin yeniden inşasına yönelik fonu başlatmak için 5 milyar dolar önerdiği ileri sürüldü. Haberde söz konusu fonun Orta Doğu ülkelerinin ABD-İsrail-İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine ve petrolle doğalgaz sevkiyatında Hürmüz Boğazı'na bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olmasının amaçlandığı savunuldu.

0: The Wall Street Journal'ın bir başka haberine göre de Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik küresel finans sistemine erişimini kısıtlayabilecek kapsamlı yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Planlanan yaptırımlar kapsamında 6 ila 7 aylık geçiş sürecinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi ile gerçekleştirilen işlemlerin büyük bölümünün yasaklanmasının öngörüldüğü belirten yetkililer, bu yaptırımların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dolar üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğini ve böylece mahkemenin küresel finans sisteminin önemli bölümüne erişimini keserek faaliyetlerini ciddi şekilde aksatabileceğini ileri sürdü.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters, Çin Devlet Başkanı Xi'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmek üzere bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini yazıyor. Pekin, 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarette iki liderin Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra İran Savaşı'yla dünya barışı ve kalkınması gibi başlıkları ele alacağını açıkladı. Habere göre Trump ve Xi'nin Washington'da 24 Eylül'deki görüşmesinde ticaret, Tayvan, yapay zeka, İran Savaşı gibi başlıkları ele alması bekleniyor.

ABD merkezli Newsmax kanalına konuşan İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Dannon, İran'ın İsrail'e saldırması halinde kimseyi beklemeden sert bir şekilde misilleme yapacakları ve sert bir darbe indirecekleri tehdidinde bulundu. Dannon, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini savundu, müzakereler, ekonomik yaptırımlar ya da askeri çabalarla 3 hedefe ulaşılması gerektiğini savunan Dannon, bunların İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını, balistik füze tehdidini sürdürememesini ve vekillerine desteğini durdurmasını sağlamak olduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapması beklenen konuşma için ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin yoğunluk nedeniyle çok kısa olacağını savunan Dannon, Netanyahu'nun bu seyahati New York Belediye Başkanı Mamdani'nin eleştirilerine rağmen gerçekleştireceğini de kaydetti.

0: Rusya ajansı Sputnik'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri ile Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin Ukrayna merkezli suç örgütlerine teknolojik ve finansal yardım sağladığını belirtti. Zaharova, Ukrayna merkezli telefon dolandırıcılarının faaliyetleri ve bu yapay organizasyonlara sağlanan dış destekler hakkında şu açıklamalarda bulundu. Moskova'nın henüz 2020 ve 2021 yıllarında Ukrayna topraklarındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin artışına ilişkin Interpol'ü bilgilendirdiğini belirten Rus diplomat, Batılı ülkelerin Rusya'yı hedef alan bu suç unsurlarını görmezden gelmeyi tercih ettiğini ifade etti. Sözcü Zaharova, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Estonya ve Almanya'nın yanı sıra Microsoft, Google ve Meta gibi Amerikalı teknoloji devlerinin Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin yasa dışı faaliyetlerini desteklemeyi sürdürdüğü bir sır değil. Bu aktörler ülkemizin altyapısını hedef alan söz konusu kriminal yapılara finansal ve teknolojik yardım sağladı ifadelerini kullandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacağı New York'ta Trump'la bir araya geleceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenski, Trump'la çok sayıda önemli konuyu ele aldıklarını belirterek New York'ta yapılması planlanan görüşmenin diplomatik süreç açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Zelenski, New York'ta bir araya gelmeye karar verdik, bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir, diplomatik bir ivme var ifadelerini kullandı.

Lübnan Ajansı NNA'nın haberine göre Lübnan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak görülen Beyrut limanı patlamasının üzerinden 6 yıl geçerken esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmasının ardından dava dosyasında sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Yargıtay Başsavcısı Muhammed Sağ 15 Eylül'de mütalaasını mahkemeye sundu. Yaklaşık 5 ayda hazırlanan 270 sayfadan oluşan mütalaada 2750 ton ağırlığındaki amonyum nitratın 2013'te Beyrut limanına ulaştırılması, boşaltılarak 12 numaralı depoya taşınması ve 2020'de patlamasına kadar geçen sürece yer veriliyor. Beyrut limanında 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıktı, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama yaklaşık 240 kişinin ölümüne, 6000 civarında kişinin yaralanmasına yol açtı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin yerinden tahliye edildiği açıklanmıştı. Dış basında öne çıkan başlıkları aktardık, söz yeniden İpek Önder'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye bağlanıyoruz.
1: Atina'dan merhabalar. Yunanistan gündeminden başlıklarımıza hemen geçelim. Zira bugün gündemimiz epey dolu. Anlatacak çok şeyimiz var yine. Yunanistan'da en önemli gündem uzun süredir Türk-Yunan ilişkileri biliyorsunuz. Türkiye her daim en önemli gündem maddelerinden biri ülkede. Ama son dönemde Türkiye ile yatılıyor, Türkiye ile kalkılıyor desek yeridir. Son birkaç gün içinde Türkiye ile ilgili hangi konular manşetlere yansıdı mesela? Detaya girmeden hızlı bir tur atalım isterseniz. İsrail'den 3 milyar avroya satın alınan aşil kalkanı savunma sistemi tartışması hala devam ediyor ama bunun Türkiye'ye karşı kullanılırken özellikle tedarik konusunda Ege Denizi'ndeki adalarda birçok sorun yaşanacağı tartışılıyor. Tartışanlar da emekli Yunan generaller. Devam edelim. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın Aydın'ın Söke ilçesine konuşlandırılmasını yarattığı endişe vardı Yunan basınında. 51. Tugay'ın Türk askeri tarihinde özel bir yere sahip olduğuna ve 2000'den fazla personeli olan birliğin geniş muhabere tecrübesi olduğuna dikkat çekildi Yunan basınında. Buradan konu halen devam etmekte olan Deniz Kurdu tatbikatına geldi. Özellikle Seçkin Gözlemciler Günü etkinlikleri için TCG Anadolu'nun seçilmesine odaklandı Yunan basını. Ege Denizi'nde alarm başlıkları atıldı. Hala da atılmaya devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri bu tatbikatta yeni bir gerçeklik yaratıyor ifadesi kullanıldı. Evet, Yunan gündemindeki Türkiye gerçekliği ülkenin en önemli gündemi durumunda biraz da yaklaşan seçim döneminde gerginliğin kontrolsüz bir hale gelme potansiyeli taşıdığını da belirtelim ve bir diğer gündem maddemize geçelim isterseniz buradan. Sıradaki konumuz Atina'da siber güvenlik krizi. Çünkü Başbakan Mitsotakis ve bakanların telefonları internette geziyor. Detayları anlatalım hemen. Yunanistan'da gündem devletin en üst kademelerine kadar uzanan çarpıcı bir veri güvenliği iddiasıyla sarsılıyor. Başbakan Mitsotakis'in yanı sıra bakanlar, üst düzey bürokratlar, askerler ve kritik kamu görevlerinde bulunan kişilerin telefon numarası, e-posta adreslerinin internet üzerinde ticari veri platformlarında erişebilir olduğu öne sürüldü en basit ifadeyle. İddiayı gündeme taşıyan Tovima gazetesinin haberine göre bazı platformlarda bu bilgileri abonelik sistemiyle ulaşılabiliyor. Gazete yaptığı kontrollerde birçok numaranın da doğrulandığını bildirdi. Yani ortada ciddi bir güvenlik sorusu var ve olay gitgide büyüyor. Çünkü kamuda kilit pozisyondaki kişilerin bilgileri yani oltalama diye tabir edilen saldırılardan sosyal mühendisliğe kadar pek çok yöntemin önünü açabiliyor. Şimdi Yunanistan'da kritik soru şu. Devletin en üst kademelerinde görev yapan kişilerin özel iletişim bilgileri kim tarafından toplandı, nereden elde edildi ve kimlere satılıyor? Çünkü tartışılan artık yalnızca kimin telefonu internete düştü sorusu değil. Asıl soru şu, devletin en kritik noktalarına açılan dijital kapı ne kadar güvenli? Şimdi Başbakan'ın kişisel bilgilerinin platformlara sızdırılması siyasi depreme de yol açtı Yunanistan'da. Muhalefet Partisi PASOK hükümetten acil açıklama talep etti. Eski Başbakan Tsipras'ın kurduğu Elas Partisi de meselenin ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini açıkladı. Anlayacağınız bir süre Yunanistan gündeminde bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor diyelim ve son olarak yine Yunanistan gündemini odağımıza alalım ama Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a gidelim isterseniz. Zira tüm dünyanın gözü biliyorsunuz bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün kürsüye çıkacak ve New York'tan dünyaya bir kez daha seslenerek küresel vicdanın sesi olacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de Perşembe günü bir konuşma yapacak kürsüde ve Yunan basınında çıkan haberlere göre Türkiye'ye yönelik şikayetlerini dile getirecek. Yunan basını Mitsotakis kürsüden Türkiye'yi şikayet edecek başlıklarını atmaya başladı bile. Şimdi Yunan Başbakanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmenin merkezinde Kıbrıs meselesinin yer alacağı da belirtildi. Yani Yunan basını Birleşmiş Milletler ile Kıbrıs konusunda yapılan görüşmelerin şu ana kadar hiçbir sonuç vermediği yorumunu da yapıyor. Mitsotakis'in New York'ta Yahudi lobileriyle de görüşmeler gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mitsotakis arasında ise şu an için herhangi bir görüşme planlanmadığını da aktaralım. Ve bugünlük Yunanistan'ın başkenti Atina'dan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü sizlere bırakalım.
0: Yunanistan gündeminin detaylarını TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Topçu'dan dinledik. Teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle ABD-İran savaşında gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bu sabah New York'a gitti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da şu anda New York'ta. Bununla bağlantılı olarak da ABD Başkanı Trump bir açıklamada bulundu. Dedi ki genel kurul kapsamında Pezişkian ile görüşmeye açığım. Ancak İran tarafından bu görüşmeyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Amerikan basınına konuştu. Dedi ki Tahran'ın tutum değiştirmemesi halinde önemli gelişmeler yaşanacak. İran'ı yok etmek, ekonomik olarak çöküşe zorlamak ya da anlaşma yapmak üzere önünde üç seçenek bulunuyor dedi. Bu bağlamda dedi kritik bir aşamadayız dedi. Öte taraftan arabulucu Katar ise yeniden müzakerelerin başlaması için her iki tarafla temas halinde olduğunu ifade etti. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu ifade etti.

0: Babülmendeb ile ilgili ve Suudi Arabistan'la bağlantılı bu saldırılar da aslında bu yönüyle okunabilir. Böyle geniş bir yelpazeye yayılması söz konusu. Bununla ilgili de ABD'yi ve müttefiklerini uyardı. Eğer saldırı yaparsanız biz bu saldırının alanını ciddi manada genişleteceğiz dediler. Öte taraftan yine İngiltere deniz ticaret operasyonları da Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Olayda iki mürettebat yaralandı dedi. Evet, dediğimiz gibi şu anda gözler New York'ta ABD ile İran arasında olabilecek bir görüşmenin olası sonuçları bekleniyor. Bakalım bu nasıl cereyan edecek, onu da hep beraber göreceğiz. Bundan sonra Tahran'dan, İran'dan olabilecek yeni gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a aktardıkları için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz ve şimdi de gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gürses.
2: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Efendim, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün New York'taki BM Genel Merkezi'nde başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün BM kürsüsünden dünya liderlerine 16. kez hitap edecek. Gündem bir hayli yoğun elbette. Gazze'deki katliamın durdurulması, Filistin'in devlet olarak tanınması, çöken küresel güvenlik mimarisinin yeniden inşası gibi çok kritik başlıklar var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünden beri de tabii diplomasi trafiğini takip ettik. Türkiye evinde yürütülen liderler diplomasisi de söz konusu. Nasıl değerlendirmek istersiniz efendim?
2: Şimdi buraların en böyle deneyimli lideri Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 16. katılımı, 16. kez konuşuyor. 2005 yılında yapmış ilk konuşmasını. O zaman başbakanken yaptığı konuşmalar var ve İpek Hanım, bunların içerisinde kült konuşmalar da var. Onu da söyleyelim. Yani öyle, özellikle bazı fotoğraflarla desteklediği, Birleşmiş Milletler'in reformu olmasını gerektiren konuşmalar yaptı ve çözüm önerisinde sunduğu konuşmalar. Bir yandan da tabii İsrail-Filistin meselesinde ciddi anlamda o haksızlığı bütün dünyaya ayrıntılarıyla anlatması ve özellikle benim aklıma gelen mesela o İsrail haritasıyla yapmış olduğu konuşma. İsrail'in haritası nerede başlıyor, nerede bitiyor sorusunu sordu ve artık dünyanın da bu konuda dikkatlerini tamamen bu noktaya çevirdiği bir atmosferde böylesi bir ortamda yapılıyor. Elbette küresel hakkaniyetsizlikler, savaşlar ve bu arada tabii ki Birleşmiş Milletler sisteminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapısının ne kadar adaletsiz bir yönetişime neden olduğu konusunda artık sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın değil, bazı liderlerin, hükümet ve devlet başkanlarının da ifade ettiği aksaklıklar Birleşmiş Milletler'de gündeme geliyor. Ben bu nedenle Birleşmiş Milletler'in bu oturumunun en azından bir öz eleştiri anlamında çok önem ifade ettiği kanaatindeyim. Ve bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması da sadece bizim açımızdan değil küresel açıdan da dikkatle takip edilecek kanaatindeyim.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg için BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makalesi de yine çok dikkat çekiciydi. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.
2: Tabii yani bunu başından beri
1: Evet.
2: çok açık bir şekilde ifade ediyor ve bu konuda da çok istikrarlı Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi şöyle bir şey var İpek Hanım, siz Birleşmiş Milletler sisteminden şikayet edebilirsiniz. Gerçekten Ruanda'dan tutun, Sudan'dan, Somali'den, işte Saraybosna'dan, işte Srebrenica katliamı da var işin içerisinde. En son da Gazze'de yaşanan soykırım. Ve İran, Amerika Birleşik Devletleri gerginliğinde de çok aktif bir inisiyatif alamaması, İsrail'in yayılmacı politikalarını engelleyememesi çok ciddi problemler. Bunlara müdahale edemiyor ve yapısı içerisinde de bazı sorunlarla boğuşuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve daimi 5 üyesi bunlardan birisi. O üyelerin veto hakkı ve sistemin kilitlenmesinin sanki bu üyelerin menfaatineymiş gibi bir açıkçası durumun da ortaya konması ki bu sistemi kilitleyen ülkeler, sistemi yöneten ülkelerin adeta kendisi. Böylesi bir durum var. Bir yandan da veto hakkı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg'de ifade ettiği konu. O veto hakkının olmuş olması zaten sistemin işlemesine engel. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ve Güvenlik Konseyi'ni birbirinden ayırıp öyle değerlendirmek lazım. Bu nedenle çok etkisiz bir teşkilat haline geliyor. Bunların tartışılması lazım. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı arasında Cemiyet-i Akvam dedikleri yapı. Sonradan Birleşmiş Milletler kuruldu. Yeni dünya

0: düzeninin sanki böyle elinde sihirli değnek olan bir yapısıymış gibi algılatıldı. Ama geldiğimiz noktada işlevini Trump'tan tutun da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dünyanın birçok ülkesine kadar sorgulanan bir yapı haline geldi. Bu şekilde nasıl gidecek? Bence son derece de tartışmalı.
1: Evet. Zaten Birleşmiş Milletler'in bu yılki resmi teması güveni yeniden inşa etmek ve dönüşümü yönetmek. Ancak sahadaki krizlere de baktığımızda Birleşmiş Milletler olan güvenin hiç olmadığı kadar sarsılmış olduğunu da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da yine bu temaya atıfta bulunulması da bekleniyor. Dünya beşten büyüktür vizyonu çerçevesinde konuşmalarını takip edeceğiz. Artık geldiğimiz noktada güvenin lafta kaldığına dair de gelişmeler söz konusu. BM'nin yapısı mı artık sorgulanacak? Siz nasıl görüyorsunuz
0: İpek
1: BM'nin
0: Hanım,
1: geleceğini?
0: tabii, Birleşmiş Milletler'in yapısının sorgulanması lazım. Dediğiniz gibi bu veto hakkının sorgulanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üyenin hegemonyasının sorgulanması gerekiyor. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun daha etkili bir yapı haline getirilmesi ki bu BMGK'nın bunun önünde bir engel olmasının kaldırılması. Bir yandan da Birleşmiş Milletler'in sahadaki organizasyonlarının adeta itilip kakılmasının önlenmesi. Mesela Lübnan'da İsrail tarafından saldırıya uğraması. Başka coğrafyalarda Golan'ın ötesindeki yine Birleşmiş Milletler yapısının İsrail tarafından yine saldırıya uğraması, bazı Birleşmiş Milletler oradaki elemanlarının öldürülmesi ve yaralanması. Bunların bir sorun edilmemesi ciddi anlamda bir sorun. Yine Birleşmiş Milletler'in en üst karar organındaki en üst kişi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir devlet tarafından, tırnak içerisinde bir devlet diyorum, İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmesi. Bakın böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu kadar çarpık bir anlayış içerisinde Antonio Guterres İsrail'e giremiyor. Gazze şeridinin önünden ancak bir basın açıklaması yapabiliyor. Ve böylesi bir ortamda İsrail Başbakanı gelip Birleşmiş Milletler'de konuşma yapabiliyor. Buna mukabil Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize dahi verilmiyor. Şimdi böylesi bir yapının dünyaya tarafsız bir şekilde güven enjekte edebilmesi, güveni yeniden tesis edebilmesi kolay değil. Ve bu tema da çok manidar olmuş bu arada. Güveni yeniden tesis edebilmek. Bir, yapının reforme edilmesi çok net. Veto hakkının kaldırılması Bloomberg'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi. Yine aynı şekilde bir devlete imtiyaz tanınmaması, hakkında Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan bir başbakanın elini kolunu sallayarak New York'ta gelip Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapabilmesi. Bunlar çok ciddi güven sarsıcı unsurlar. Bütün bunların gözden geçirilmesi mümkün mü? Çok mümkün görünmüyor maalesef.
1: Evet efendim, şimdi dünya gündemiyle devam edelim. Pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinin sonuçlarının yansımalarını sizinle konuşmak isteriz. Alman siyasetinin geleceğine olası etkileri sizce ne olur?
0: Çok önemli gelişmeler yaşanıyor Almanya'da.
1: Evet.
0: Tabii jeopolitik gelişmelerle de bağlantılı İpek Hanım. Bir yandan işte Berlin seçimlerinde Türk Başbakan adayı Elif Eralp'in olduğu Sol Parti'nin birinci parti olması %25 oyla, %25,3 oyla. Bir yandan da seçimin bir sonucu bu. Diğer bir sonucu tabii bu seçimlerde özellikle Hristiyan Demokratların, ki Almanya Başbakanı Merz de biliyorsunuz bir Hristiyan Demokrat. Bütün eyaletlerde neredeyse seçim yapılan, bakın Anhalt eyaletinde, yine Mecklenburg eyaletinde ve en sonda bu Berlin seçimlerinde adeta yenilgiye uğraması. Berlin seçimlerinde ikinci parti olmasına rağmen mesela Mecklenburg'da ve Anhalt'taki doğu eyaletleri bunlar. Doğu Almanya'nın eski unsurları. Buralarda çok ciddi anlamda oy kaybına uğraması ve gerilerde yer alması Hristiyan Demokratların şu andaki iktidardaki konumunu sorgulatır hale geldi. Bir diğer nokta bizi ilgilendiren boyutu bir Türk başbakan adayının olması işte Sol Parti'de ve o geçmişe itibariyle de 1980 yılında Almanya'ya göç etmiş bir ailenin kızı ve Sol Parti'de yükselişi ve vaatleri itibariyle de, yani o vaatlerden birisi mesela özellikle eyaletlerde ciddi anlamda kira sorunu, Almanya'daki ekonomik problemlerin çözümü yönünde görüş beyan etmesi. Şu andaki ekonomik problemlerin temeli de Rusya-Ukrayna savaşı ve Almanya'nın enerji arzında yaşamış olduğu problemler. Bunu söylemek lazım. Bir yandan da İpek Hanım şunu vurgulayalım ki burada bir tezvirat da yapılıyor. Yani deniyor ki Elif Eralp aynı zamanda tırnak içerisinde söylüyorum antisemitik yönüyle tırnak içerisinde İsrail lobileri tarafından

0: hedef alınmış bir kişi haline getirilmeye çalışılıyor. Şimdi dedi ki mesela Netanyahu Berlin'e geldiğinde tıpkı Zohran Mamdani gibi New York Belediye Başkanı gibi tutuklanması gerekir dedi. Çünkü biz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafıyız. Ama burada gerçekten o desteği de alabildi, onu da söyleyelim. Alman merkezi hükümetiyle aralarında ciddi anlamda bir paradoksal bir durum da söz konusu. Bu kendisi İsrail lobileri tarafından antisemit olmakla da değerlendiriliyor, suçlanıyor. Elbette bu Almanya'da konuşulacak, tartışılacak konulardan birisi. Ama bir yandan da AfD'nin yükselişini de görmezden gelemeyiz. Tabii ki birçok eyalette çok ciddi önemli oy potansiyeli, hatta birinci olma potansiyeline ulaştı ve olası koalisyonlarda da kilit aktör haline geldi aşırı sağcılar. Bu aşırı sağcıların yükselişini ben özellikle Almanya'nın Rusya'dan enerji alımını kesmesi ve bir ekonomik problemlerinde bununla bağlantılı olmasıyla ilgili yorumla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, 2029'da da bir federal seçim var Almanya'da. Bakalım gelişmeler ne yöne doğru evrilecek. Efendim, Rusya'daki gelişmeleri de bir bakalım. 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Federal Meclis'in alt kanadı Devlet Duması seçimlerini Devlet Başkanı Putin'in kurucusu olduğu iktidardaki Birleşik Rusya Partisi rekor bir çoğunlukla kazandı. Bu seçim sonuçları sizce ne anlama geliyor? Halkın tabii orduya ve askeri operasyonlara verdiği desteğin de bir kanıtı olarak yorumlanmadı mı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda?
0: Evet, böyle yorumluyor. Birleşik Rusya Partisi ve Putin etrafındaki ekip böyle yorumluyor. Medvedev, Putin ve aynı zamanda Zaharova. Bu şöyle düşünmek lazım. Yani seçime katılım oranı %59. Bizim seçimlere göre son derecede düşük bir katılım oranı. Bir yandan da seçime katılanların belirlendiği bir ortam söz konusu. Bu nedenle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nden çok ciddi eleştiriler alıyor. Siyasi yasaklı olan bazı liderler ve bazı partiler var. Seçime girmelerinin engellendiği gibi bir durum söz konusu. Bu nedenle seçimlerin saatli yapılmadığı yönünde çok sert eleştiriler var. Seçimlere 10 parti katıldı. Bunlardan 5'i barajı geçti. Birleşik Rusya Partisi %57,8 oy aldı, Putin'in partisi ve anayasayı değiştirecek çoğunlukta parlamentoda yeniden birinci olmayı başardı. Tabii Liberal Demokrat Parti var. En yakın parti Komünist Parti ile birlikte %13-12'lerde oy potansiyeli barındırıyor. Barajı geçemeyen partiler var bu arada. Bu arada şunu da söylememiz gerekiyor. Barajı geçen partiler ve parlamentoda yer alacak 5 partinin tamamı da İpek Hanım. Hepsi Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'nın temel politikalarının parametrelerini destekleyen partiler. Bu savaşa karşı çıkan ve seçime girmiş olan tek partinin barajı geçemediğini görüyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Seçime sokulmayan bazı partilerin ve bazı adayların savaşa karşı olduğu, şu andaki Ukrayna Savaşı ile ilgili ciddi eleştiriler yönelttiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla her açıdan eleştiriye açık bir durum da söz konusu. Ama bir yandan baktığınız zaman 2021'de yapılan son parlamento seçimlerinde Putin'in partisinin, Birleşik Rusya Partisi'nin %49,8 olan oyunu %57'lere yükselttiği gerçeği de söz konusu. Ama seçimlerin eşit şartlarda ve özellikle parlamento seçimlerine katılan seçmen üzerinde baskı oluşturmayacak şekilde yapılıp yapılmadığı konusu çok ciddi tartışma unsuru. Bu nedenle Rusya'daki seçimlerin eleştiri konusu
1: Evet.
0: olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Sadece Putin'in Birleşik Rusya Partisi değil, müttefiklerinin de özellikle Çeçenistan'da Kadirov'un da çok büyük başarı kazandığını, bu da Putin'in başarısı olarak lanse
1: Evet.
0: edildiğini söylemek lazım.
1: Evet efendim. Şimdi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Pekin ve Washington tarafından bu gerçekleşecek diplomatik hamleyi peki nasıl okumak lazım? Şimdi masada da çok önemli konu başlıkları var elbette. Öncelikle ticaret anlaşmaları, Tayvan, İran konusu, yapay zeka gibi kritik başlıklarda liderlerin açıklamalarını takip edeceğiz. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz efendim?
0: Şimdi zaman makinesini biraz geriye sardığımız zaman birkaç ay öncesine gidiyoruz ve Xi Jinping'in Trump'ı ağırladığı bir gezi var. vardı hatırlarsınız. Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Pekin'de ve Şangay ayağı da olan bir geziydi. Şimdi o gezi önce Mart ayında, sonra Nisan ve en son Mayıs'a ertelenmiş. Mayıs'ta gerçekleşmişti. Çok konuşulmuştu yani İran Savaşı nedeniyle nereye kadar gidecek, nasıl olacak, tarifeler konusu bu gerilim ortamında iptal mi edilecek diye konuşulmuştu. Ama Trump bu ziyareti yaptı ve Trump'ın o ziyaretinde de Tukidides tuzağı olarak kamuoyunda bilinen bir tuzak çok konuşuldu.

0: olmuştu. Hegemon güçler biri yükselirken diğeri düşer şeklinde bir değerlendirme yapılmış. Hatta Xi Jinping demişti ki birimiz yükselirken diğerimiz düşmek zorunda değil. Yani beraber çalışabiliriz, anlaşabiliriz. Ben bu eksende Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir anlayış geliştirdiğini düşünüyorum. Bu ziyarette de Amerika Birleşik Devletleri'nde tarifeler konusunun sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi ağırlıklı olarak gündeme gelebileceği, Trump'ın ikinci döneminde adeta tarife savaşı açarak bütün dünyaya vergi koymasının ama Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel bir rolü var burada biliyorsunuz. Amerikan şirketlerinin çok büyük şirketler mesela Apple gibi şirketlerin üretim üslerinin Çin'de olması ve o yüksek vergilerin Amerikan ekonomisine de zarar verebileceği inancı. Nitekim bunlara bazı neşterler, bazı ertelemeler söz konusu oldu. O ertelemelerin ardından tarifeler konusu daha akılcı biçimde yeniden gözden geçirildi. Tabii İran Savaşı'nın çok ciddi anlamda ele alınacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin İran'ın arkasında olduğu belirtilen teknik ve askeri desteğini çekmesi yönünde bir telkinde bulunacağı belirtiliyor. Bu konuda büyük güçlerin aralarında anlaşıp anlaşamayacağı konusu hep tartışma meselesidir biliyorsunuz. Yani Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti günün birinde anlaşır ve İran konusunda bambaşka bir noktaya evrilir işler gibi bir beklenti de söz konusu. Bunun olup olmayacağını da göreceğiz. Ama şu bir gerçek, Çin Halk Cumhuriyeti liderinin 2015 yılından sonra yaptığı ilk devlet ziyareti bu. Elbette Trump'la birçok ortamda, birçok platformda görüştü ama bu resmi ziyaret olarak kayıtlara geçiyor. Bu nedenle ben eskiden süper güçler olarak değerlendirilen Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ilişkisi olarak sunulabilir mi bilmiyorum ama şu anda dünyanın önde gelen iki liderinin bu görüşmesinin çok ciddi anlamda sonuçlar üretmeye matuf olduğu kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli yorumlarınız için sağ olunuz. Gazeteci Ercan Gürses bugün bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nın bugünlük de sonuna geldik. Yarın 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla

bir program Posta Kutusu'nu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her hatırladığımızda yüzümüzde hüzünle karışık bir tebessüm uyandıran isimlerini duyduğumuzda sanki mahallemizden bir arkadaşımızla yıllar sonra karşılaşmışız gibi hissettiğimiz Türk sinemasının çocuk yıldızlarından söz edeceğiz. Onlar sadece filmlerdeki karakterler değil, bizim sokaktaki oyunlarımız, okul önlüğümüz ve bazen de gizlice döktüğümüz gözyaşlarımızdı. Zaten Türk sinemasında çocuk yıldızlar dendiğinde hepimizin hafızasında farklı bir sima canlanır. Çünkü o yıllarda her çocuk perdedeki bu küçük kahramanların birinde kendini bulurdu. Kısacası kimimiz Yumurcak, kimimiz Ömercik, kimimiz Sezercik, kimimiz de Ayşecik'ti. Çünkü onlar beyaz perdenin dev isimleriyle yan yana dururken,

0: Yani aslında bizden biriydiler. Yani bizim gibi gülüp ağlıyorlardı. Bu küçük oyuncu devlerin başarısında yeteneklerinin de büyük payı vardı. Fakat asıl etkileri hayatın tüm zorluklarını o tertemiz çocuk kalpleriyle karşılamalarından geliyordu. Yoksulluğun ya da ayrılığın içinde bile bir umut ışığı bulabilen bu yıldızlar, Yeşilçam'ın o samimi dünyasının çok kıymetlileriydi. Bugün bile o eski filmlere denk geldiğimizde içimizi ısıtan o tanıdık duygu aslında kendi çocukluğumuza duyduğumuz bitmek bilmeyen özlemin de yansıması. Onlar bize en büyük fırtınalarda bile bir tebessümün neleri değiştirebileceğini ve büyümüş olsak da bir yanımızın hep o çocuk masumiyetinde kalması gerektiğini bugün de hatırlatmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise binası yakınında ateş açılması sonucu ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olaya ilişkin açıklama yaptı. Olayın failinin yakalandığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarının olay yerine gittiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun çalışmalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk Evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Evi'nde birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, New York'ta Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Mehfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nefaf Selam ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi de kabul etti. Bu yıl 81. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında yine hakka haykıracağını söyledi. Burhanettin Duran, "Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı kapsamında gittiği New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Görüşmede bölgesel güvenlik ve küresel gelişmelerle ülkeler arasındaki işbirliği olanakları ele alındı. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Öncesinde ise ABD'den 23 Eylül'den itibaren İran hava yollarına hizmet veren şirketlerin ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklandı. Avrupa Birliği, kullanıcıların konum verilerini yasalara aykırı şekilde işlediği belirlenen Google'a 403 milyon avro para cezası verdi. Şirkete veri ihlallerini düzeltmesi için 6 ay süre tanındı. Almanya'da otomotiv devleri Çinli firmalarla rekabette zorlanıyor. Çok sayıda firma binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. İşçiler duruma tepkili. Ülke genelinde yoğun katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Bir kitapta okumuştum. Dünyada her şeyin bir çaresi vardır ama insanın kendisinden kaçmasının bir çaresi yoktur.
1: İnsanı derin düşüncelere daldıran bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Arkamıza bakmadan kaçmak istediğimiz yerler illaki olmuştur. Bir evden, bir şehirden, bir isimden, bir hatıradan. Bunun bir yolu yordamı vardır. Bir tren tarifesi, bir vapur bileti. Usulca örtülen bir kapı ardından trende, otobüste veya vapurda yolculuğumuza eşlik eden bir yol arkadaşı vardır ki bavula her

şeyden önce giren, araçlara biletsiz binen, varacağımız her adreste kapıyı bizden önce bize açan kendimiz. Peki ya kaçan kendinden değil de onu sınırlayanlardan kaçıyorsa? Başkalarının ölçüsüyle biçilmiş hayatlar üstüne dar geliyorsa, bütün dileği kendi ölçülerinde bir ömürse, o zaman buna kaçış diyebilir miyiz? Sait Faik Abasıyanık, 1953'te yayımladığı son romanında bu sorunun peşine düştü. Kitabına adını bir gazete ilanından ilham alarak verdi. Kayıp aranıyor. Bilirsiniz o ilanları. Boy bildirir, göz rengini söyler, üzerindeki elbise tarif edilir. Sanki insan dediğin eşkalinden ibaretmiş gibi. Oysa sayfalar çevrildikçe anlaşılır ki bu ilanın aradığı kayıp belki de ömründe ilk kez bulunmuş biridir. Duydunuz mu? Vapur düdüğünü çaldı. Adalara doğru demir alıyoruz. Sait Faik denince akla ilk olarak roman değil, öykü gelir. Türk öykücülüğüne yeni bir boyut getiren adamdır o. Olayı kapının dışında bıraktı, ana eğildi. Edebiyata iskeledeki balıkçının kederini, tünelde bilet kesen çocuğun sofrasını taşıdı. Öykülerinin arasına iki de roman sığdırdı. İlk denemesi Medar-ı Maişet Motoru 1944'te çıktı. 8 yıl sonra Bir Takım İnsanlar adıyla yeniden basıldı. Derken 1953 yazında Hürriyet okurları onun imzasını yepyeni bir tefrikanın altında gördü. Kayıp aranıyor. Bu eser 28 Haziran'dan 1 Ağustos'a kadar 36 bölüm halinde gazetede yayımlandı. Yazarın ikinci ve son romanıydı bu. Kimi eleştirmen ona roman demeye yanaşmadı. Uzun hikaye saydı. Tartışma bugün hala sürse de kitapçıların roman başlıklı raflarında okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Ömrünü balıkçılara, aylaklara, kıyıda köşede unutulmuş adamlara adayan bu hikayeci son sözünü bir kadın üzerinden söyledi. Hem de nasıl bir kadın? Devrin kalıplarına sığmayan, dilediğince konuşan, dilediğiyle dostluk kuran özgür ruhlu bir kadın. 1953 yılında böyle bir kadının her adımı çevresi için haber değerindedir. Her gülüşü bir yere not edilir, her dostluğu günü gelince aleyhine okunur. Sait Faik de zaten tam bunu yazar. Bir kadının arayışını anlatırken o kadına dikilen gözleri sorguya çeker. Önceki bölümlerde köle olarak satıldığı için kaybolan bir kadının, Dilber'in hikayesini anlatmıştık. İki kayboluş arasındaki mesafe neredeyse bir yüzyıl.

0: Kahramanımızın adı Nevin. Emekli konsolos Vildan Bey'in kızı. Babası görev yaptığı her başkente kızını da götürür. Nevin, elçilik salonlarında, farklı dillerin arasında sınırların pek hükmünün olmadığı bir çocukluk geçirir. Vildan Bey, hızlı bir geçmişi olan, renkli bir kişiliğe sahip, geniş gönüllü bir adamdır. Kızını da o dönemin koşullarına göre oldukça rahat ve özgür yetiştirir. Baba kız, Vildan Bey'in emekliliğinden sonra sadece vapurla ulaşılabilen, herkesin herkesi tanıdığı bir deniz kasabasında aile köşkünde oturmaya başlar. Nevin, yöre insanının dar kalıplarına sığmayacak kadar geniş bir anlayışla büyütülmüştür. Kasaba halkına göre kusurlu sayılan davranışlar sergiler. İnsanları mesleklerine, cinsiyetlerine, gelir düzeylerine göre kategorize etmez örneğin. Vapurda bilet kesen çocukla da ahbap olur, iskelede balıkçıyla da dertleşir. Kimin sıkıntısı varsa dinler. İçi gördüğü her temiz yüze ısınıverir. Aradığı her neyse, karşısında ona sevgiyle bakan insanda bulacağına inanır sanki. Bu rahatlık, bu açıklık kasabalının dilinde başka türlü telaffuz edilir. Hafiflik. Her davranışı aldığı ecnebi terbiyesine yorulur. Şımarık büyütüldüğü söylenir, adı dilden dile dolaşır. Yüz bulamayınca Kamarot İrfan gibi züppeler tarafından iftiraya bile uğrar. Nevin bütün bu uğultunun içinde en çok bir şeye öfkelenir. Romanın en sert satırları da o öfkeden dökülür.
1: Dünyada hiçbir şeyden, zalimlikten iğrendiğim kadar iğrenmem. İnsanoğlunun en büyük savaşı zalimliğe karşı açılır.

0: açılmalı. İnsanoğlu her şeyden evvel içindeki bu kıskançlıklardan, bu kinlerden, bu ahlaksızlıklardan daha pis şeyi kendinde doğuşta varsa bile söküp atmalıdır.
1: Zalimlik bu romanda kılıç kuşanıp gezmez. Çay bahçesinde sessizce dolaşır, güvertedeki bakışlara yansır, perdelerin arasından bakar. Nevinin savaşı ordularla değil, bu fısıltılarladır. Nevinin aradığı karmaşık bir şey değildir. Sahici bir yürek, saflığını yitirmemiş sevgi, en önemlisi de huzur. Bu arayış onu iki ayrı adrese götürür. Adreslerin ikisi de çıkmaz sokağa gösterir. İlki, kocası Özdemir. Gazetecidir. Karısını sevmekten çok ona bir biblo gibi davranır. Evde yeri belli bir varlık, ihtiyaç duyulan bir eşya gibi görür. Romandaki şu benzetme boşuna değildir.
2: Tıraş sabunu bittiğinde nasıl huzursuz oluyorsa, karısını evde bulamadığında da ancak o kadar huzursuz olur.
1: Bir sabah hastayım der, gazetedeki işlerini Nevin'e bırakır. Nevin işler bir an önce bitsin diye koşturur, elinden geleni yapar, işler biter bitmez erkenden eve döner. Ancak kocasını hasta döşeğinde değil, Amerikalı bir kadının yanında hiç beklemediği bir samimiyette bulur. Tartışmaya bile tenezzül etmeden eşyalarını toplar, o kapıdan bir daha dönmemek üzere çıkar. Soluğu babasının köşkünde alır. İkinci adres balıkçı Cemal. Kimseye eyvallahı olmayan, pervasız, hesap kitap bilmeyen bir halk çocuğu. Ama yüreğinin kapısını herkese açtığı gibi Nevin'e de ardına kadar açacaktır. Vapurun güvertesinde yan yana otururlar. Aralarındaki sınıfsal uçurum ikisinin de umrunda değildir. Konsolos kızıyla balıkçının birlikteliği hiç zaman kaybetmeden kasabalının diline düşer. Onlar için bunun bir önemi yoktur. Kim ne demiş aldırmazlar. Sohbetler koyulaşır, gönüller ısınır, iş evlilik kararı almaya kadar varır. Ancak gerçekler peşlerini bırakmaz. Hayat iki yandan onları sıkıştırmaya başlar. Nevin'in annesi kızını fakir bir balıkçıya vermeye yanaşmaz. Cemal ise zamanla aşkın kör ettiği gözlerinden perdeyi kaldırır ve gerçeğin tokatıyla yüzleşir. Nevin gibi bir kadın onun dar dünyasında soluk alamaz. Küsmeden, kırılmadan dost olarak ayrılırlar. Bu olgunluk hem hayatın hem de romanın az bulunur inceliklerindendir. Nevin bir ara İstanbul'da tiyatro kurmaya girişir, o kapıda açılmaz. Denediği her adres aynı cevabı vermektedir. Aradığın şey burada değil. Ankara, boşanma günleri. Kocasıyla geçirdiği son bir güne rağmen Nevin kararından dönmez, imzalar atılır, aradaki görünmez bağda çözülür. Kağıt üzerinde artık serbesttir ama içinde adı konmamış bir sıkıntı baş gösterir. Mide sancıları, uykusuz geceler, huzursuz günler.
0: Günler, şu garip günler. Uykumuzun içinde saatleri başlayan günler. Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün. Kaldı mı üçte ikisi? Yap bakalım hesabını.
1: Kasabaya dönemez. Balıkçılarla arasındaki mesafeyi korumaya gücü kalmamıştır. İstanbul'a da dönemez, zira orada da kendisi gibi olmayacaktır. İkilemlerin arasında sıkışan kadına üçüncü bir yol görünür. Gara iner, Anadolu'ya kalkan bir trene bilet alır. Babasına bir mektup yazar. Satırlarında ne sitem vardır ne gözyaşı. Yalnızca bir veda. Dönüş günü de gideceği adresi de bildirmez. Verdiği tek bilgi bundan sonra adının Ayşe olduğudur. Artık kimseyi tanımadığı bir şehirde yeni bir hayata başlayacaktır. Mektup eline ulaştığında Vildan Bey yıkılır. Gazetelere ilan verir. Kayıp aranıyor. Günler, haftaları, haftalar, ayları kovalar. Aradan 4 yıl geçer, kayıptan tek satır haber çıkmaz. İlan Nevin için olsa da Nevin diye biri yoktur artık. O at başkalarının diktiği bir elbiseydi. Sahibi onu vestiyere bırakıp çıktı. Trene binen kadın kaybolmadı, ömründe ilk kez kendini buldu.

Sait Faik 1906'da Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan lise hayatını Bursa'da bitirdi. Ardından Edebiyat Fakültesi'ne gitse de uzun sürmedi. Babası iktisat okusun diye İsviçre'ye gönderdi. Lozan'da topu topu 2 hafta durabildi. Fransa'ya, Grenoble'a geçti. Birkaç yılın sonunda öğrenimini yarıda bırakıp yurda döndü. Bir azınlık okulunda kısa süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Zahire ticaretini denedi, bir gazetede 1 ay kadar adliye muhabirliğinde çalıştı. Hiçbiri tutmadı. Tutması da beklenemezdi. Onun mesleği başkaydı. Bakmak, görmek, yazmak. İlk yazısı 1929'da Milliyet'te çıktı. Adını duyuran hikayeleri 1934'ten itibaren Varlık Dergisi'nde yayınlandı. 20 yıllık yazarlık serüvenine 13 hikaye kitabı, 2 roman, bir de şiir kitabı sığdırdı. Burgazada'daki köşkte annesiyle yaşadı. İşi gücü adadaki balıkçılar, aylaklar, yoksul çocuklar, sıradan insanlardı. Gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını, hissettiğini kağıda akıttı. Bu tutkusunu bir öyküsünün son cümlesinde şöyle itiraf etti. Yazmasam deli olacaktım. 1948'de hekimler siroz teşhisini koydu. Yine de o yazmayı bırakmadı. Kayıp Aranıyor'u ömrünün bu son yokuşunda kaleme aldı. Tefrikanın bitiminden bir yıl geçmeden 11 Mayıs 1954'te 47 yaşında hayata gözlerini kapadı. Her şeyi bırakıp gitmeyi, yeni bir adla sıfırdan başlamayı yazan adam hiçbir yere gidemedi. Hastalık onu adasına mahkum etmişti. Belki de nevine kendi binemediği treni armağan etti ve onu gerçek benliğine uğurladı. Romanın yayımlandığı 1953 Mayıs'ında okyanusun ötesinden bir haber geldi. Amerika'daki Milletler Arası Mark Twain Derneği, modern edebiyata hizmetlerinden ötürü Sait Faik'i şeref üyeliğine seçti. Her ne kadar adasından ayrılmasa da dünya haritasında çoktan yerini almıştı. Asıl miras ölümünden sonraydı. Varlığını Darüşşafaka'ya bıraktı. Kitapları bugün hala o yuvanın çocuklarını okutuyor. Adına konan hikaye armağanı, 1955'ten beri her yıl verilen ödül, Türk öykücülüğünün en saygın ödülü sayılıyor. Burgaz'daki köşk 1964'ten beri müze. Kayıp Aranıyor'un el yazısı müsveddeleriyle diğer yazıları sergileniyor. Eserleri okul kitaplıklarına girdi. Okunması önerilen 100 temel eser arasında kuşaktan kuşağa dolaşıyor. Bugün bir öykü sıcaklığıyla, sadeliğiyle, insan kokusuyla öne çıktı mı hala aynı benzetme yapılır. Sait Faik gibi. Bir yazarın adının kritere dönüşmesi edebiyatın verebileceği en büyük payedir.

0: programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Dünyada her şeyin bir çaresi vardır ama insanın kendisinden kaçmasının bir çaresi yoktur.
0: Hikayenin sonuna geldik. Cümleye bir daha bakalım. Nevin kocasından kaçtı, ailesinden kaçtı, kasabadan kaçtı, adından bile kaçtı. Kendinden kaçabildi mi? Hayır. Onun bırakıp gitmek istediği, başkalarının ona giydirmeye çalıştığı Nevinlerdi. Konsolos kızı Nevin, balıkçı Cemal'le adı çıkan Nevin, kocasının yetersiz bulduğu Nevin. Trene binen kadın kendinden uzaklaşmıyordu. Yıllar sonra ilk kez kendine doğru yol alıyordu. Gazetedeki ilan bu yüzden 4 yıl cevapsız kaldı. Aranan kayıp değildi ki bulunsun. Sait Faik bu cümlenin akıbetini belki de okuruna bıraktı. Kendinden kaçmanın çaresi yoktur. Doğru. Ama kendine varmanın yolu? Yeter ki insan üzerindeki elbiselerden hangisinin kendi dikişi olduğunu bilsin. Bir kitapta okumuştum da bu hafta kayıp aranın

tanıyorla bir kadının kaybolarak bulunuşuna, bir ilanın boşuna bekleyişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yine insanı, insana ait olanı konuşacağız. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve çok kıymetli program yapımcımız Gökben Sarmaşık'la birlikte size keyifli bir program diliyoruz. Hayatın karmaşık gürültüsü içinde kendi iç sesimizin ritmini ne sıklıkla duyabiliyoruz? İnsan 360'da bugün sessizliğe anlam katan, sesleri bir araya getirip ruhumuza dokunan evrensel bir dili, müziği ve o müziğin ardındaki insanı konuşacağız. Stüdyomuzda tınları, ritimleri ve kültürel katmanları eşsiz bir ahenkle bir araya getiren çok kıymetli bir isim var.

0: Dışında tabii beste çalışmalarım oldu. Orkestrada yaptığımız konserlerin dışında. Böyle kısaca böyle başlayabiliriz isterseniz.
1: Hepsine değineceğiz hocam. Hiç
0: Tamam.
1: merak etmeyin. Hocam müzik farklı frekansların, farklı karakterlerin bir amaç uğrunda yan yana gelme sanatı aslında kısaca bir tanım ortaya koyacak olursak. Tıpkı insanlık gibi,
0: Tabii
1: tıpkı
0: ki.
1: toplum gibi, toplumun bir ürünü. Hocam 20 yıl boyunca şefliğini yaptığınız bir kent orkestrası var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. 2026'nın Şubat ayında yanlış bilmiyorsam
0: Doğru.
1: eğer
0: 24
1: biraz önce de
0: Şubat'ta.
1: bahsettiniz.
0: Evet.
1: Emekli oldunuz ve artık yepyeni bir sayfa açıldı önünüzde. Bağımsız çalışmalarınıza devam ediyorsunuz
0: Evet,
1: yine.
0: tabii ki.
1: Bir orkestra şefi olarak bu birbirinden bağımsız, birbirinden tamamen farklı enstrümanları, insanları tek bir duygu etrafında birleştirmek, size insanlığın o birlikte yaşama ve ortak bir ahenk yaratma çabası hakkında nasıl bir mesaj veriyor, ne öğretti?
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim böyle bir
1: Rica
0: soru
1: ederim, buyurun.
0: için. Şöyle bir şey, nasıl bir aile en küçük topluluksa orkestralarda bir ailemiz bizim. Yani burada benim şöyle bir şansım var. Ben aynı orkestraya girmiyorum. Değil mi? De başka orkestra şeflerimizle başka orkestralara gidiyorum. Biz orada artık ben orada çalan çalıcı arkadaşım veyahut da kardeşimin gözünden nasıl çalacağım veya o günkü ruh halini çok iyi anlıyorum ve ona göre provalarımı yönlendiriyorum. Bir aile olmak, bir eser çıkarmak gerçekten çok önemli. Şöyle bir şey, provada siz ilişkiyi güzel kuramazsanız o eser çok zor çıkar. Ve şöyle bir şey, çok sert davranırsanız ve çalıcıyı çalmaz hale getirirseniz o eserden almak istediğiniz şeyleri bazen alamayabilirsiniz. Ama çok güzel insani yaklaştığınızda onun belki psikolojik sorunu vardır o anda. Veyahut da bir şey olmuştur, başka bir şey olmuştur, nedenler olabilir. Şefin görevi orada o toplumu dediğimiz orkestrayı çok iyi idare et ve anlayabilmesi gerekiyor ki yaptığımız konserlerde de bu başarı veyahut da üstün performans ortaya çıksın.
1: Tabii sonuçta ruha dokunan bir
0: Kesinlikle.
1: işten bahsediyoruz değil mi
0: Tabii
1: Sayın
0: ki.
1: Şefim? Yıllarca o devasa çok sesliliği yönettiniz. Ama artık emeklilikle birlikte çok bambaşka bir dönem artık ülkemizde biliyorsunuz. Aktif çalıştığınızı biliyorum. Onu da
0: Evet,
1: seyircilerimize,
0: evet.
1: dinleyicilerimize iletmiş olalım. Kendi içinize döndüğünüzde, o hengameden çıkıp kendi içinize döndüğünüzde o ilk sessizlik, o ilk dinginleşme anı size ne anlattı?
0: Tabii kolay değil. Bir de 36 yıl ve 20 yıl aynı kurumda çalışmak birazcık da bir insanın şurasına dokundu. Ama ben daha çok dışarıda da yine besteler, yine orkestra yönettiğim için pek o şeyi fazla yaşamadım. Ya sesli içe dönüşüm fazla yaşamadım. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Ben yıllardır yapmak istediğim bestelerim vardı. Onları yapmak için zamanım bana kalmış oldu. Böylece bunu değerlendirerek zamanımı kendime çevirmeye çalışmaya çalışıyorum.
1: Ne güzel hocam, ne güzel. Köklerini bilmeyen bir ağacın uzaması, büyümesi mümkün değil.
0: Değil.
1: Değil.
0: Evet.
1: Yani bunu biraz metaforik olarak da söylüyorum. İnsan da kendi geçmişinin tınısını hep içine taşıyor baktığınız zaman hocam. Eserlerinizde, önemli bir eserinizden bahsedeceğim burada. Kültürel katmanları çok güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu hakkınızda yazılanlarda da çoğunlukla vurgulanıyor. 2020'de bestelemiş olduğunuz ilk nefes bir dokunuş Göbekli Tepe ve 2026 premierli 6 bölümlük tasavvufi yolculuğumuz Bir Ben Vardır, Aşkın Yolu
0: Aşkın Yolu,
1: eserlerinde
0: Yunus Emre.
1: ney ve arp gibi enstrümanların partisyonu seyirciyi de dahil ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi
0: Evet.
1: seyirciyi salt bir dinleyici olmaktan çıkarıp eserin bir enstrümana dönüştürmek, onlara siz de bu kadim hikayenin bir parçasısınız deme şekliniz mi?
0: Kesinlikle o. Yani çok güzel çizdiğiniz altını teşekkür ederim.
1: Estağfurullah hocam.
0: Şöyle bir şey. Ben bu eseri yazarken 2020 yılında daha doğrusu bir arkadaşımız CSO'da solist arpçı, dünya çapında bir arpçı Hatay Akyol, buradan ona selam olsun. Konuşurken yani Çağatay dedi ki arp ve ne için bir şey yazar mısın bize dedi. Yazayım ne yazacağız falan. O anda da konuşurken Göbektepe, düşün Göbektepe, pardon, nasıl olacak arp ne Göbektepe ve araştırmaya girdim. Araştırdıkça derinlere girdik tabii değil mi birçok şey. Ya dedim bu sadece hani arp meyve orkestra için bir konçerto olmaktansa seyirci geliyor, orada oturuyor, seyrediyor, alkışlayıp gidiyor. Niye seyirci bu eserin içinde olmasın? Çünkü biz şu anda zaman yaşıyoruz ve zaman içerisinde o seyircinin olması gerekiyor diye düşündüm. Ve arkadaşıma özel metinler yazdım her bölüm başlangıcında. Bir de dedim zaten şu anda dünyamız dönüyor. Zaman kendi içerisinde akıp gidiyor. NASA'nın uzaydan çekilen sesini aldım. Orijinal sesi, o da La sesine denk geliyor. Ve eseri öyle başlattım. Dünya siz şu anda buradayız.

0: ve dönüyor. Biraz daha zaman yine değişik ama biz yine buradayız. Belki aramızdan gidenler olacak. O mantıkla başladım ve seyirciye ellerine metin verdim her bölüm başlangıcı için. Şefin işaretiyle beraber şef işaret veriyor. Başladığı zaman onların kendi pozisyonlarıymış gibi ve çok heyecanlı bir şekilde ve çok kendileri vererek de bunu yaşadığım için anlatıyorum. Çok büyük güzel eleştiriler geldi ve birkaç konuştuğum zaman şeylerde biz teşekkür ettiler. Bizi bu eserin içine kattığınız için, bu eserin içinde yaşadığımız için ve gerçekten hep dediler bu konser gelip seyrediyorsan çok duygulanıp gidiyoruz ama burada biz birer icracı veyahut da bu eserin içerisinde olmak bize çok büyük yeni bir duygu birikimi sağladıklarını söylediler.
1: Aslında interaktif çok ciddi bir risk değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o
0: Tabii
1: riski
0: ben evet
1: almanız da
0: risk
1: çok çok
0: çok güzel
1: enteresan.
0: doğru bir kelime.
1: Hocam oradan devam edelim. O Göbekli Tepe'nin o binlerce yıllık gizemini ya da tasavvufun derinliğini notalara dökerken modern çağın hızından yorulmuş insandan bahsetmek gerekiyor. Tabii onu da göz önünde bulundurmak
0: Kesinlikle,
1: gerekiyor.
0: kesinlikle.
1: Bu insana, bu modern çağın hızına yorulmuş insana böyle geçmişten nasıl bir şifa veya nefes taşımayı düşündünüz?
0: Çok hızlandık. Biraz yavaşlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanlık o kadar hızlandı ki. Ekranlar, bilgisayarlar, yapay zekalar. Gerçek özümüze, içimize dönmeyi unuttuk diye düşünüyorum ben. Bunun için de bu Yunus Emre konçertosunu yazdım. Yine seyirci kattım. Yani orada da o başlangıçtan varoluşa giden kısmını yaşamadığı için seyirci tekrar ben ekrandan şiir her yine bölüm başında Yunus'un bir şiirini okuyup o yolculuğu yaşatmak istedim. Ve yine aynı tepkileri orada aldım. Gerçekten çok kaybettik. Ben buna çok üzülüyorum. Kendi bir artık bireyselleştik toplum içerisinde beraber iş yapamıyoruz, bir şeyi konuşamıyoruz ve beni çok üzdüğü için hep geçmişteki olan şeyleri biraz hatırlatmak, biraz kendi vazifemmiş gibi düşünerekten bu yaptığım besteler biraz da onun için. Ya yani çok hızlandık, biraz yavaşlayalım ki içimize dönelim diye.
1: Değil mi? En çok belki de bunu müzikte hissediyoruz değil mi hocam? Yani evet teknoloji çok ilerledi. Çok daha kolay üretebiliyoruz. Eskiden 40 kişiyi, 40 icracıyı bir salona toplamak, hücum kayıt
0: Evet.
1: çalmak. Tamam belki şu an teknoloji bize çok farklı imkanlar sunabiliyor ama o gerçek ses, akustik sesin tınısı, o büyüsü, o ruha dokunan yapı gerçekten yavaş yavaş biraz yavanlaşıyor gibi. Sanki iyi bir restoranda yemek yemektense sanki fast food'a dadanmış gibiyiz gibi geliyor bazen
0: Kesinlikle,
1: bana.
0: kesinlikle,
1: Hocam
0: kesinlikle.
1: bazen bir replik eksik kalır. Ya, ve siz o boşluğu sadece doğru bir nota ile, bir nota grubu ile tamamlayabilirsiniz. Kariyerinize baktığımızda devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar için 400'e yakın, yanlış
0: Evet.
1: biliyorsam düzeltin lütfen.
0: Yo, doğrudur.
1: 400'e yakın oyun müziği bestelediğinizi görüyoruz. Üstelik bu alanda 94, 95, 98 ve 99 yıllarında Sanat Kurumu'ndan yılın sanatçısı,
0: Evet.
1: 2011 yılında ise Cüneyt Gökçer Tiyatro
0: Özel
1: Müziği
0: tiyatro.
1: Özel Ödülü gibi çok büyük onurlara layık
0: Sağ olun.
1: görüldünüz. Ne mutlu bize de. 400 farklı hikayeye, acıya veya sevince müzik yapmak. Aslında 400 farklı insanın ruhuna bürünmek ve empati kurmak değil midir?
0: Zor iş, zor iş gerçekten zor. Şöyle diyeyim, çünkü her oyun başka bir şey. Kişilik dediğiniz gibi, her oyunu yöneten yönetmen başka bir şey. Oyuncular başka bir şey. Tabii biz bir oyuna başlamadan önce ilk önce yönetmenle konuşuyoruz. Yani bu oyunu nasıl kurgulayacağını, nasıl koyacağını. Dönem çok önemli. Osmanlı mı, Rusya'da mı geçiyor, Amerika'da mı geçiyor? Yakın zaman mı yoksa çok eski zamanlara mı dayanıyor? Bunları çok iyi analiz ettikten sonra, yönetmen ne istediğini düşündükten sonra ben oturup başlıyorum çalışmaya. Yönetmene götürüyorum. Yönetmen bakın güzel diyor. Böylece böyle böyle yapa yapa işte 400 oyuna geldi. Gerçekten zor yani. Biraz da bu konularda müzik kültürü olması gerekiyor. Yani bir Rus oyunu yaparken biraz o kültürü, o birazcık o müziği tanımanız gerekiyor. Tabii burada duygular daha ön planda. Tabii ki yapılan müziğin verdiği duygu veyahut da o konuyu anlatan ezgiler çok önemli ama biraz o konuları da biraz bilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Müzik zaten aslında kültürün çok büyük bir parçası ama

0: diğer parçalar olmadan da bazen eksik kalabiliyor.
1: kalabiliyor.
0: Hocam sahnede hiç konuşmadan sadece bir bakışla anlatılmak istenen bir çaresizliğin ya da umudun sesini yazarken kendi iç dünyanızdaki o duygularla nasıl yüzleşiyorsunuz? Evet, çoğunu biz yaşamadığımız şeyleri de kaleme alabiliyoruz ama hani onun sesini yazmak, notaya dökmek, o duyguyu tetiklemek çok başka bir şey. Bu süreci nasıl atlatıyorsunuz?
1: Güzel bir soru. Güzel bir soru gerçekten, dediğim gibi. Ya tabii biraz ilk başta kendimle özleştiriyorum bunu. Yani ben olsaydım nasıl bir duyguyu düşünürdüm, nasıl bir şey yaşardım diye. Oradan yola çıkarak da müziği besteliyorum. Yani veyahut da o duruma göre yapmaya çalışıyorum. Tabii bu zamanla oluşuyor. Ya bazı şeyler birdenbire olmuyor. Çünkü bu 400'e yakın oyun müziğini yapmam, nereden baksanız bir 40 yılı almıştır. Çünkü birçok yönetmenle, birçok oyuncuyla çalıştıkça tecrübeleniyorsunuz. Bir de oyun müziği yapmak, zaten baktığınız zaman çok az besteci var bu konuda. Türkiye'de yani 5-6 bilemez, en fazla 10'dur. Kendinizle çok baş başa kalıyorsunuz bunları yaparken. Ya zaten doğru yaptığınız zaman da karşıya, seyirciye geçiyor. Yani bir oyun seyrettiğiniz zaman o müzikle beraber o sahne, o zaman çok insanı etkiliyor.
0: Çok
1: Ve
0: daha
1: birçok
0: farklı
1: duygulara
0: oluyor.
1: götürüyor. İşte o doğru müziği bulabilmek belki de bu diye düşünüyorum.
0: Bence hocam nacizane oyun müziği yazmak başlı başına zor bir iş. Kendiniz, sizin alanınız estağfurullah eğer yanlış
1: Yok,
0: bir şey
1: buyurun.
0: söyleyeceksem. Hani kendiniz bir beste yapmaya çalıştığınızda orada kendi oyun alanınızdasınız. Yani kendi
1: Kesinlikle.
0: duygularınız. Ama oyun müziğinde size sunulan bir çerçeve var.
1: Tabii çıkamıyorsunuz.
0: Oraya ayak ve o çerçeve uyarak hem de duyguyu katarak bunu yapmak gerçekten hocam zor bir iş. Ellerinize sağlık, emeğinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ olun.
0: Hocam insan tek bir kalıba sığmayacak kadar aslında çok renkli bir varlık baktığınız
1: Doğrudur.
0: zaman. Sanat da aslında insanın bu renkliliğinin en büyük aynası. Şimdi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oboe ve kompozisyon eğitimi alarak yanlış hatırlamıyorsam
1: Doğru.
0: klasik ve disiplinli bir temelden geliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok daha katı,
1: Klasik
0: çok
1: müzik
0: daha
1: kesinlikle
0: ağır.
1: çok şeydir, evet. Disiplin isteyen bir şey.
0: Dinleyenlerimizden bilgi sahibi olanlar hatırlayacaklardır. Fakat 96 yılında kurduğunuz 657 adlı
1: Evet.
0: bir rock grubuyla albümler çıkardınız. Ve 2021'de Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı üzerine bir rock oratoryo
1: Oratoryum. Evet.
0: bestelediniz. Klasik müziğin kurallarından o katılıkla sıyrılıp rock müziğin o asiliğine geçiş yapmak, içinizdeki o özgürlük arayışının o kalıplara sığamama itkisinin bir sonucu muydu? Nereden çıktı
1: Aynen
0: bu?
1: o. Aynen o. Aynen o. Tabii benim iyi. Tabii ben sakin bir insanım. Yani tanıyan dostlarım bilirler. Ama içim öyle değil. O içimi anlatabilen en güzel şey müzik türü de rock müzik. Çevremizden, abilerimizden falan rock müzik dinledik. O tınlarla büyüdük. Sonra konserler derken tabii ikisinden de vazgeçemedim. Derken böyle işte yine 607 biliyorsunuz, devlet memurları
0: Evet.
1: kanunları, biz bu grubu kurarken hepimiz devlet memuru, operadan arkadaşlar, ilk şeyimiz de İzzet Öz yaptı bizim. Buradan selam olsun İzzet abiye. Dedik ya bir memuruz ve sorunlarımız var. Bu toplumda söyleyeceğimiz bazı sözlerimiz olması gerekiyor. Bu sözü söylemek için en güzel söz söylemişi ben rock müzik olarak. Şey yaptık. Arkadaşlar aynı fikri beraber kurduk ve başladık, bir yola girdik. Daha sonrasında işte Nazım Hikmet'in Kuvayi Millesi gerçekten şimdi yazılmış en güzel destanlardan bir tanesi. Ben öyle düşünüyorum. Ve ben bunu yıllarda hep kafamda vardı. Ben bunu müzikliyim ama nasıl müziklemem gerekiyor? Yani oturup senfonik bir hatta hani böyle klasik tarzda bir şey yazmak yerine gençlerin anlayabileceği, neler yaşandığını bilsinler, öğrensinler ki bu ülke böyle kolay kazanılmadı, bu hale
0: Evet,
1: gelinmedi,
0: evet.
1: bilsinler açısından ben biraz da rock sanatları, senfonik şeyi ve oratoryo korosu bir şeyleri birleştirerekten öyle bir şey yazdım ve bayağı da ilgi
0: İlgi
1: gördü,
0: gördüm.
1: ilgi gördü.
0: Ne güzel amacına ulaşmış olması çok bizi mutlu ediyor hocam. Şimdi rock müziği, klasik müzikten bahsediyoruz. İşte oboe eğitiminden bahsediyoruz. Bu zıt gibi görünen, görünen diyorum özellikle. Zıt gibi görünen disiplinleri harmanlamak. İnsanın içindeki o hem kuralcı hem de asi doğayı kucaklamanın sanattaki karşılığı mı yani? Günlük hayatta başka bir konuda soruyor olsam size bu soruyu çok daha kolay örneklendirip konuşabiliriz. Ama işin içine sanat giriyor, müzik giriyor. Bazı şeyleri sözcüklerin çok ötesinde sembollerle anlatmak giriyor. Bu aslında iki farklı disiplini bir araya getirirken amaç ikisini de kucaklamak da aslında biraz önce anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla.
1: Doğru.
0: Buna ne dersiniz hocam?
1: Ya işte bir şey, benim için yaşamda olmak çok güzel ve bu yaşam içerisinde bunu

0: Bunları anlatabilmek. Ya ben derdi olan, topluma derdi olan ya, kötü anlamda değil, iyi olsun diye derdi olan bir besteciyim.
1: Pozitif anlamda bir kaygınız var,
0: Evet,
1: toplumsal
0: evet,
1: kaygınız var.
0: evet. Yani daha
1: Evet.
0: açık dilde söylersek.
1: Estağfurullah.
0: O yüzden de benim uğraştığım, yapmaya çalıştığım ve beslenme şeyleri hep bu toplumsal şeyler yaşıyor. Çünkü ben yaşıyorum burada. Hep bundan yaşadığım şeyleri bir şekilde anlatayım. Ya bu anlattıklarım insanlar birazcık hani soru işareti olabiliyorsa ne mutlu. Yani bütün şu çıkış noktam hep bu konuda oluşmuştur. Yani dediğim gibi işte bir besteci olarak toplumda ne kadar var olabiliyorsunuz, ne kadar eserleriniz çalınabiliyor, onlar da çok önemli. Yani ha eser yazdım, hadi şimdi bu çaldınız ama çok zor. Hemen hiçbir orkestra ben kabul etmiyor bunu. Ya bir referans olması gerekiyor veyahut da birisinin önermesi gerekiyor. O açıdan yani klasik müzik anlamında söylüyorum tabii bu söylediklerimi. Çok zorlu bir dönemlerden geçiyoruz. Yani bir de biliyorsunuz artık değişti şeyler, zevkler, renkler,
1: Renkler
0: her şey
1: değişti.
0: çok
1: Çok
0: değişti.
1: çabuk tüketilen bir
0: Bir
1: şeye
0: şey
1: geldik.
0: olduk
1: Evet,
0: bu devirde yani
1: maalesef.
0: düşünüyor insan. Ben ha şunun için diyorum, ben öyle bir kaygılarla beste yapmıyorum zaten. Yapmak istediğimi yaptığım için öyle bir şeyim yok. Allah'a şükür emekli olduk. Emekli maaşımız da var. Geçirip gidiyoruz
1: Ne
0: yani.
1: mutlu hocam. Hocam, kelimeler sınırları geçemeyebilir, insanlar sınırları geçemeyebilir. Ama müziğin pasaporta ihtiyacı yok.
0: Aa, çok güzel laf.
1: Henüz 1991'de Fransa'da dünyada seçilen 15 genç elektronik müzik
0: Müzik.
1: bestecisi arasında yer aldınız.
0: Evet.
1: Müthiş bir şey, muazzam bir şey. Eserleriniz Fransız Genç Balesi ile dünya turnesine çıktı.
0: Hı.
1: 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir filmin müziklerini yaptınız. Ondan da bahsederseniz seviniriz.
0: Tabii ki.
1: Göbekli Tepe eseriniz 2024'te St. Petersburg
0: Evet.
1: Marinsky Orkestrası, değil
0: Manas
1: mi? Doğru
0: Orkestrası
1: telaffuz ettim.
0: açılımda.
1: Tarafından çalındı. Bir Rus veya Amerikalı müzisyen sizin notalarınızı çalarken Anadolu kokan o duyguyu mu hisseder o müzisyen? Yoksa müzik o an milliyetini, orijinini kaybedip tamamen insani bir dile mi dönüşür?
0: Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Ya bu hep bir şey söylüyorum. İnsan. Benim şeyim insandır. Ya tabii ben bu topraklardan besleniyorum. Buradan kadim topraklar bana birçok şey veriyor ama burada mesela dilini bilmiyoruz, bir tane ezgi çal zaman bizi çok etkileyebiliyor. Veyahut da bir Arapça bir şarkı dinlemek bizi çok etkiliyor. Veyahut da enstrümantal bir şey. Veyahut da Peru'da çalan bir enstrümantal bir şey bizi çok... Burada dediğim gibi insani olmak. O insan duyguları eğer biz karşıya iletebiliyorsak ne mutlu. Karşı tarafta bunu alabiliyor, zaten iş çözülmüştür.
1: Yani bu devamını şuraya bağlayacağım hocam. Dünyanın farklı köşelerinde sizin bestelediğiniz, sizden çıkan bir duygunun tanımadığınız insanların kalbinde yankılandığını bilmek size insanlığın ortak kaderi hakkında ne söylüyor?
0: Yani düşün, hep bunu düşünüyorum. Ya şu koca evrende baktığınız zaman şu kadarız. Bu kadar şeyler niye? Ya gelin beraber işte bak müzik yapıyoruz, şarkı söylüyoruz. Bütün şeyim o benim. Yani orada çalırken zannediyorum onlar da onu hissediyorlar. Çünkü güzel sesler geliyor oradan. Yani çünkü belki hissetmeseler, bu kadar anlamasalar, algılamasalar belki o güzel tınlar gelmeyecek diye düşünüyorum. Yani biraz daha hani konuda daha insancıl
1: Değil mi?
0: bakıyorum
1: Aslında
0: hayata.
1: bizi ortak frekansa en kolay yakınlaştıran araçlardan bir tanesi baktığımız zaman. Hocam, yavaş yavaş sohbetimizi
0: Aa, çabuk geçti.
1: noktalarken böyle çok keyifliydi benim için de.
0: Eyvallah.
1: Orkestradan çıkıp insanın kendi iç dünyasına, yegane amacına doğru son bir bakış atalım beraber isterseniz. Ömrünüzü seslerin uyumuna, orkestralara, farklı insanların duygularına tercüman olmaya adadınız.
0: Hı.
1: Hala da bu çabanız devam ediyor. Ne mutlu bize. Bütün bu koşuşturmacanın, sahne ışıklarının, başarıların dışında, onları bir kenara koyacak olursak, kendi hayatınızın o yalın partisyonuna, iç sesinize baktığınızda siz mutluluğu ve anlamı nerede arıyorsunuz?
0: Ben şöyle diyeyim, benim için ailem çok önemli. Bu ailem de eğer ben mutluysam, etrafıma zaten o mutluluğu verebiliyorumdur diye düşünüyorum. Ki öyleyim, yani öyle derken ailem için de mutluyum ve etrafımda elimde olabilecek kadar o mutluluğu, sevgiyi aşılamaya çalışıyorum. Ve bu da bana başarı getiriyor mesleki alanda da diye düşünüyorum. Kısaca böyle toparlayabilirim.
1: Hocam, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim,
1: Ben
0: benim için
1: konuk olduğunuz için, ben
0: mutluluktur.
1: kendi adıma çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Umarım dinleyenlerimiz de bundan
0: İnşallah.
1: aynı derecede keyif almıştır. Çok teşekkürler.
0: Ben
1: Ayağınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugün müziğin sınırları aşan dilini çok

Eskilik içinde bir arada yaşamanın ahengini, köklerimizden evrensele uzanan o büyük insanlık senfonisini besteci ve orkestra şefi Sayın Kemal Günüç ile konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Nisan 360.
1: Türkçe sözlü hafif müzik dinleyeceksiniz.

İçtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü. Ayrılık

Dileğin artık tutmayacak ellerin, boşuna arayacak gözlerin gözlerimi. Kim bilir belki de bir gün unutacaksın aşkımı ve beni.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise binasının yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açılması sonucunda ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. Turgutlu Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayın ardından kaçan saldırgan yakalandı. Saldırı gerçekleştiren adli süreçteki çocukla annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da okul yakınında ateş açılması konusunda açıklama yaptı. Olayın failinin yakalandığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine gittiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun çalışmalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk Evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Evi'nde birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, New York'ta Vietnam Devlet Başkanı Tu Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ve Gürcistan Başbakanı'yla da kabul etti. Bu yıl 81. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı kapsamında gittiği New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Görüşmede bölgesel güvenlik ve küresel gelişmelerle ülkeler arasındaki işbirliği olanakları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan sıfır atık projesinin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan sıfır atık projesinin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkian görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump-Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Öncesinde ise ABD'den 23 Eylül'den itibaren

0: Ben de. Bir spor. A Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. A Yıldızların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gür çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer ile sizlerle birlikteyiz. Son programımızda 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'te göçmen karşıtı Almanya için alternatif kısa adıyla AfD Partisi'nin ilk sıraya çıkışını değerlendirmiştik. Geçen hafta sonu da Almanya'nın başkenti Berlin ile ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyalet parlamentolarını belirlemek için yapılan bir seçim vardı. Bugün de bu sonuçları değerlendirmek üzere çok değerli bir konuğumuz var. Yaşamının hatırı sayılır bir kısmını Almanya'da geçiren, hatta Düsseldorf'a yerleşen hukukçu ve Köln Başkonsolosu eski eğitim ateşeliği görevinde bulunmuş Doktor Muhterem Dilbirliği bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Almanya'daki seçim sonuçlarını onunla değerlendireceğiz. Şimdi sandıklardan Almanya siyasetindeki değişimi gösteren iki uçlarda iki farklı sonuç çıktı. Berlin'de sol parti Die Linke %25'in üzerinde oyla ilk kez birinci parti olurken Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı Almanya için alternatif yani AfD %38'e yakın oyla sandıktan birinci çıktı. Ancak bu üç eyalette de daha önce de Saksonya-Anhalt'te yapılmıştı. Üç eyalette de birinci sıradaki partilerin tek başına eyalet hükümeti kurma ihtimali yok. Önümüzdeki günlerde koalisyon hükümetlerinin kuruluşu için pazarlıklar yapılacak. Peki Sayın Dilbirliği, öncelikle şunu sormak isteriz. Bu üç eyaletteki seçimler basitçe Hristiyan Demokratların felaketiyle mi sınırlı, yoksa 1949'dan bu yana alınan en kötü sonuçlar Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclisi dışında kalmaları kısa vadede Avrupa Birliği'ni etkileyecek sonuçları da beraberinde getirir mi? Genel bir değerlendirmesinden alabilir miyiz?
2: Evet, esas itibariyle baktığımızda aslında Almanya'daki bu siyasi değişim 2017'lerden itibaren başlıyor. 2013'te mesela AfD'nin tarihine baktığımızda, kısa tarihine baktığımızda AfD 2012'de kurulup 2013 seçimlerine girdiğinde aslında kimse ciddiye almadı. 4.9 gibi bir oranla, yani %5 barajının altında çok az bir oranla kalarak federal parlamentoya giremedi. İlk başta bu giremeyişi diğer siyasi hareketlerin bu partiyi dikkate almayışıyla sonuçlandı.
1: Küçümsendi.
2: Küçümsendi ve şimdi herkes Almanya'yı demokrasinin beşiği sanır. Yani ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim ama Almanya siyaset açısından, seçimler açısından seçim sistemi dolayısıyla toplum mühendislerinin çok kolay organize edilebildiği bir demokrasi sistemi. Bu seçim sistemi üzerinden çok farklı şeyler tartışılabilir ama çok kolay manipüle edilebilir bir

0: seçim sistemi var. Hatta seçim sistemi konusunda zaman zaman Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidildi. İşte haksızlıkların veya oy şeylerinin olabileceği. Bu sistem içerisinde AfD küçük bir parti olarak görülürken küçümsenip dikkate alınmadı. Ancak 2017'den itibaren yapılan eyalet seçimlerinde yavaş yavaş ikinci sırada, üçüncü sırada yer almaya başladı. Bu arada diğer partilere karşı Merkez Hareket'in özellikle Sosyal Demokratların ve CDU'nun zayıflaması, 2018'deki Hessen seçimleri sonrası Merkel'in siyasetten çekileceği kararını vermesi ve 2021 yılında siyasetten çekilmesi aslında Almanya'daki hem merkez siyasetin hem de genel demokrasi işleyişinin de nasıl söyleyeyim bir bakıma yani normal bildiğimiz formların dışına çıkmasına sebep oldu. Özellikle önce 2021 seçimlerinde üçüncü parti olarak girmesine rağmen bir anda işte CDU, SPD ortaklığıyla AfD ana muhalefet partisi oldu. Normalde bildiğimiz demokrasi geleneklerinde ana muhalefet partileri de meclisteki komisyonlarda işte temsilciler bulundurur, başkanlar seçer, başkan yardımcıları önerir parlamentoda. Sistem, daha doğrusu oradaki meclis içerisindeki uygulanan geleneklerden vazgeçilerek aşırı sağcı siyasi parti olduğu gerekçesiyle AfD'ye bir bloke konulmaya başlandı. Buna Almanlar Brandmauer deniliyor. Yani
1: güvenlik duvarı gibi bir şey
0: yangın
1: diyorlar.
0: duvarı gibi.
1: Yangın
0: Yani
1: duvarı.
0: yangın duvarı deniliyor. Yangın duvarı işte yangın bir yere kadar geldikten sonra orayı geçemiyor. Ancak şu son sonuçlar, az önce sizin de bahsettiğiniz seçim sonuçları, bu eşiğin, yangın duvarının da artık aşıldığını, Hemmschwelle überschritten veya Hemmschwelle überwunden diyorlar Almanlar, psikolojik sınırın aşıldığını da gösteriyor. Yani bu psikolojik sınır sadece AfD ile değil, işte Berlin örneğinde göründüğü üzere
2: Aşırı solu da.
0: aşırı solu da güçlendirir bir şekilde merkezden siyasi hareketleri uçlara çekmeye başladı ve uçlara çekildikçe merkez oylar, merkez seçmen azalmaya başladı ve bunun neticesinde bugün işte tartıştığımız hususlar gündeme geldi. Esas itibariyle sosyolojik açıdan baktığımızda bunun uyarıları 2009'lardan 2010'lardan itibaren verilmeye başladı. Her iki yılda bir mesela Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan orta araştırması denilir. Mitte-Studie denilen toplumun geneliyle ilgili düşüncelerin ortaya konulduğu, işte dine bakışı, ekonomiye bakışı, dünyaya bakışı, Avrupa'ya bakışı ve bu anlamda yine siyasete bakışı da ırkçılık konusu mesela bu araştırma çerçevesinde incelenmeye çalışılır. 2010-2012 yıllarındaki bu Mitte-Studie'nin temel göstergelerinden bir tanesi de esas itibariyle ırkçılık ve aşırı sağın düşünce olarak, tohum olarak, yani düşünce tohumu olarak toplumun ortasına artık yerleştiğini gösteriyordu. Yani AfD'den veya siyasi hareketlerden bağımsız Almanya'da tarihi geçmişi olan bir katmanlı aşırı sağ hareket mevcut, aşırı sağ düşüncesi mevcut.
2: Yabancı düşmanlığıyla başlayan bu
0: Tabii.
2: dalgayı
0: Evet.
2: ekonomide herhalde bu yangını
0: Evet.
2: giderek körükledi. 2019 Covid
0: Evet.
2: salgını ve ardından Ukrayna-Rusya savaşıyla Almanya enerji maliyetlerinin artması şu anda Alman metal sektörü, otomotiv
0: Evet.
2: sektörü derin bir çıkmazın içerisinde.
0: Evet.
2: Yani şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bu ekonomideki bu gidişat AfD'nin ve aşırı uçlardaki siyasetin önümüzdeki günlerde daha da Avrupa çapında etkiler yaratacağını kaçınılmaz bir hale getiriyor
0: Tabii,
2: herhalde.
0: tabii. Yani şimdi her ne kadar son yapılan seçimlerde işte İsveç'te aşırı sağ ikinci parti olarak oy kaybederek mecliste yer alsa bile yine işte Çekya örneği var karşımızda.
2: Fransa var.
0: Fransa

0: Masa şu anda başkanlık seçimine hazırlanıyor. Her ne kadar Melenko'nun burada etkisi küçümsenecek gibi olmasa bile aşırı sağın çok ciddi bir hareketi var ve öne çıkması var. Esas itibariyle baktığımızda yeni dönemle birlikte siyasi söylemlerde de işte enerji alandaki fiyat pahalılaşması, hayat pahalılığı, işte konut yetmezliği vesaire falan esas itibariyle yapısal olan sorunlar aşırı sağcı partilerin söylemlerinde ete kemiğe bürünüyor. İşte suç oranlarının artmasında Arap ülkelerinden gelen mülteciler söz konusu iken, işte Berlin ve Doğu eyaletlerinde konut yetersizliğinin sebebi Ukrayna'dan gelen göçmenler veya Berlin'deki işte diğer ülkelerden gelen mültecilerin veya göçmenlerin suçu olarak gösterilebiliyor. Dolayısıyla burada esas itibariyle sunacağı bir program olmayan aşırı sağ hareket yani AfD mevcut problemleri bir yandan da öteleyerek aslında bir görünmez düşman yaratıyor. Yani bir yabancı düşmanlığı üzerinden ya bir ırka bağlıyor bunu ya da bir dine bağlıyor bu şekilde. İşte örneğin son dönemlerde kadınlara yönelik cinsel suçlarda işte Avrupa'daki yaşayan mültecilerin, göçmenlerin burada ön plana çıktığını ifade eden şeyler var. AfD'nin haberlerinde paylaştığı şeylerde, yaptığı paylaşımlarda böyle sorunlar ile toplumu bir anda hem toplumun dikkatini çekiyor hem de toplumu kendi lehine mobilize ediyor.
1: O zaman çok geriye bırakmayalım Miray. Avrupa genelinde yükselen bu aşırı sağ ve Almanya'daki aşırı sağ buradaki Türk kökenlileri nasıl etkileyecek? Bir de ortada Elif Erelp
0: Evet.
1: örneği var.
0: Evet.
1: Yani Elif Erelp örneği herhalde Linke adayı olarak Berlin'de başbakan olma şansını yakalaması çok değişik ve
0: Oldukça
1: ilginç bir
0: önemli
1: tecrübe.
0: ama bir
1: 60 yıllık bir birikimin aslında ürünü bu.
0: evet.
2: Şimdi Eralp'in seçim kampanyalarını da dinleyicilerimizle paylaşalım. Eralp ne yaptı da hani bu başarıyı elde etti? Seçim kampanyasında konut kiralarının düşürülmesi özellikle ön plana çıkıyordu. Eğitimin daha ulaşılabilir hale gelmesi ve kentte ulaşımla temizlik konuları üzerinde de durdu Eralp ve sık sık da seçmenle böyle dirsek dirseğiydi. Yani sosyal medyadan da görüyorduk, işte sokağa iniyordu, böyle bir kampanya yürütüyordu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu sonuçları?
0: Ben bir seçim geriye gitmeyi isterim. 2025 federal parlamento seçimlerinde özellikle sol partiye verilen oyların bir Filistin meselesinde iki işte Yahudi ve İsrail karşıtlığı üzerinden sol partide yoğunlaştığını görüyoruz. Özellikle Türk ve Müslüman seçmenler, Müslüman seçmenlerin yaklaşık %30'u sol partiye oy vermişlerdi federal parlamento seçimlerinde. Bugün Berlin'de yapılan eyalet seçimlerinde de belirleyici olan konulardan bir tanesi de buydu. Yani diğer işte her ne kadar hukuken bu Almanya'da mümkün olmasa bile diğer partilere de soruldu. Bazı işte YouTuberlar veya işte internetten yayınlanan haber kanallarında diğer siyasilere de aynı soru soruldu. Elif Erelp'e de aynı şey soruldu. İşte Netanyahu'nun Almanya'ya geldiğinde veya Berlin'e geldiğinde işte Mamdani'ye sorulan soru da oydu. Berlin'e geldiğinde ne yapacaksınız şeyi. En net cevap veren, tutuklanması gerektiğini söyleyen kişi yine Elif Erelp oldu. Esas itibariyle bu konuda yine Elif Erelp'e verilen oylarda ciddi bir yani Müslüman ve Türk oylarında ciddi bir artışa sebep oldu. Berlin'deki bu oy dağılımına baktığımızda yani Müslümanların verdiği oy oranlarına baktığımızda yaklaşık %52 oranında sol partiye verildi ve geri kalan kısmın %45'lik 48'lik kısmın diğer partiler arasında dağıldığı yani burada AfD'ye giden Müslüman oylar da var yani ilginç bir şekilde diğer partilere dağıldığı gözlemlenmekte. Tabii burada Elif Erelp'in işte bahsettiğimiz o ekonomik sorunlarla mücadele özellikle Berlin'deki konu

0: sorununa çözüm bulabilmek için büyük şirketlerin, işte Amerikan menşeli özel şirketlerin kamulaştırılması konusunda ısrarcı olduğu ve bunu da gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını açıklaması oldukça önemli. Ancak dün yine Almanya'da yayınlanan Jüdische Allgemeine'deki bir yorumda tabii yine benzer şekilde maalesef işte hani bir yandan Türkler başarılı oluyor. Elif Erhalp işte Türk siyasetçi olarak Berlin'de siyaseten öne çıkıyor şey yaparken öbür taraftan CDU'nun mesela üst düzey yöneticilerinden yine Serap Güler sol partiye verilen oyları küçümseyerek Berlin'de %24,5 oranında antisemit bir
1: Hocam
0: toplum.
1: tam bu noktada size
0: Evet.
1: bir şey ekleyeyim isterseniz öyle
0: Buyurun.
1: devam edin. Almanya Başbakanı Merz de dün yaptığı bir konuşmada yine Sol Parti ve Elif Erhalp'i antisemitik olmakla
0: Evet.
1: suçladı.
0: Evet.
1: Ve Sosyal Demokratlarla Yeşilleri Linke ile işbirliği yapmamaları ve koalisyon hükümeti kurmamaları için
0: Evet. Yani
1: cesaretlendiren söylemleri var.
0: şu anda baskı bu yönde yürüyor ve özellikle o Jüdische Allgemeine'de yayınlanan analizde de sol partinin Berlin'de yönetimi ele almaması gerektiğini, bunun yerine CDU, SPD ve Yeşiller'den oluşan üçlü bir koalisyonun Berlin için daha hayırlı olacağı ifadesi gündeme geliyor. Ve Merz'in de açıklamalarında bu yönde nasıl söyleyeyim ifadeler var. Tabii burada Elif Erhalp'in seçim sonrası ve seçim esnasındaki ifadeleri de yani bizatihi kendi ağzından çıkan işte adaletli, eşitlikçi ve herkesi kucaklayan bir siyaset, ekonomik anlamda da herkes için çözüm üreten bir siyaset anlayışını güdeceği ifade ediliyor. Tabii belki Elif Erhalp'in geçmişi, siyasi kişiliği falan üzerinden değişik yorumlar çıkarılabilir. Yani hangi hususlarda daha dikkatli olunması gerektiği ama burada Elif Erhalp'ten ziyade Berlin'deki Türk seçmenin de Müslüman seçmenin de bu partiye, sol partiye oy vermiş olması ve bu hususun dikkatle takip edilmesi gerektiğini ve değerlendirilmesi gerektiğini burada ben ifade etmek isterim. Dediğim gibi yani bir yandan baskı var, bir yandan da yine Sosyal Demokratlar ve Yeşillerle bir kırmızı kırmızı yeşil koalisyonu olma ihtimali var. Ve bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii şimdi biz Berlin'i konuşuyoruz ama asıl önemli şeylerden bir tanesi yine Mecklenburg-Vorpommern. Orada mesela
1: Evet.
0: Hristiyan Demokratlar parlamento dışı kaldı. Ve Sachsen-Anhalt'taki seçimlerde BSW yani artık solun da daha solunda yer alan Zahra Wagenknecht hareketi AfD'yi gerekli yani eyaletin ve ülkenin faydasına olan hususlarda destekleyeceklerini
1: Güzel.
0: ifade etmişlerdi. Şimdi bunlar denenecek mi? Bunlar
1: Tam
0: gerçekleştirilebilecek mi?
1: onu soracaktım hocam. Şimdi mesela Fransa'da da 40 yıldır aşırı sağın Elize Sarayı'na
0: Evet.
1: gelmesini önlemek için merkezde solun yaptığı ittifaklar vardı. Ancak bunlar artık aşırı sağın karşısında işleyen mekanizmalar
0: Değil.
1: değil.
0: Değil.
1: Çünkü merkez çöküyor. Avrupa'da merkez siyaset
0: Çöküyor
1: çöküyor.
0: diye çöktü diyebiliriz hocam. Ben
1: Çöktü,
0: çöktü
1: tamam.
0: diyorum. Yani bunu çünkü 2013'te kurulmuş bir siyasi hareket 2026'ya geldiğinde bugünkü mesela bu hafta sonu hemen seçim olsa Almanya'da şu anda
1: Birinci
0: AfD
1: parti.
0: birinci parti %30'a dayanmış durumda. CDU bugün
1: Bu, ha,
0: %20'nin
1: onu, onu,
0: altında.
1: onu soracaktım. Şimdi bu koalisyonlarla önünü kesme modeli bir sonuç verir mi?
0: Vermiyor, vermediğini de görüyoruz. Çünkü yönetilmez bir kombinasyon ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi Almanya'da şu anda işte SPD ile CDU'nun büyük koalisyonu var yine. Ama hükümeti kim yönetiyor, kim şey yapıyor bu konuda değişik tartışmalar var. İşte Merz'in de yine açıklaması reformlar devam edecek deniliyor ama ileriki aşamalarda Sosyal Demokratlar buna nasıl destek verecekler? Bu reformlar çünkü Sosyal Demokratları da

0: küçültüyor. Yani baktığımızda işte Mecklenburg-Vorpommern'da ve Sachsen-Anhalt'taki eyalet seçimlerinde çok ciddi oy kaybı yaşadı. Yine arada pek fazla gündeme gelmedi ama Aşağı Saksonya'da eyalet seçim yerel seçimler oldu. Burada da AfD mesela oyunu 3 kata yakın
1: evet,
0: arttırdı neredeyse. Yani ki Aşağı Saksonya eyaletinde İç İstihbarat Dairesi tarafından AfD bir takip edilmesi gereken siyasi
2: evet.
0: hareket olarak, yani ekstrem aşırı bir siyasi hareket olarak tanımlanmış durumda ve takip ediliyor. Bu takibe rağmen oradaki seçmenin AfD'ye yönelmesi, yerel parlamentolar, meclislerde ve belediye başkanları başkanlıkları seçimlerinde oldukça düşündürücü.
2: Yani o Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın AfD ile ilgili görüşlerini ve NSU suikastinin
0: evet.
2: aydınlatılmadan yok edilmesi
0: evet.
2: delillerini, aslında bunu başka bir programda belki tekrar
0: evet.
2: konuşmak lazım.
0: Ya ben bunu değişik mecralarda
2: tabii,
0: yazdım.
2: Tabii tabii. Yani bunu
0: anlamda,
2: mutlaka
0: evet.
2: bunu mutlaka sizi başka bir programda konuk edelim bunun için hocam, ama 2029'a kadar bu hükümet dayanır mı? Merz dayanır mı? Çünkü 2027 yılında yine çok önemli eyalet seçimleri
0: evet.
2: var. Miray, sen istersen takvimi bizlerle paylaş.
1: Özellikle hocamız program öncesi de söylemişti. 25 Nisan'da Kuzey Ren-Vestfalia çok önemli demiştiniz. Bunu bekliyoruz.
0: Evet.
1: 18 Nisan'da Schleswig-Holstein'da var. 18 Nisan'da yine Saarland'da. 30 Mayıs'ta Bremen'de. 26 Eylül'de de yine Niedersachsen'de seçimler var. Şimdi Batı ile Doğu arasında aslında sonuçların gitgide uçlarda olduğunu
0: evet.
1: görüyoruz. Peki özellikle bu eyaletlerin seçim sonuçları bu ayrımı daha derinleştirecek
2: şimdi
1: mi?
2: Bunların,
1: ne
2: bu saydıklarımızın hepsi de Batı eyaletleri
1: evet,
2: bu arada,
1: evet.
2: onu belirtelim.
0: Şimdi zaten Merz yapmış olduğu açıklamada Mecklenburg-Vorpommern eyaleti seçimleri sonrası. Ben aslında bu sonuçlardan sonra Merz'in bir takvim verip o süre içerisinde çekilmesini düşünüyordum. Ancak o bir önceki seçimlerden, işte Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'taki seçimlerden başlayarak orada CDU'nun yapmış olduğu başarılı çıkışı örnek göstererek halen daha Batı eyaletlerinden umutlu olduğunu gösteriyor. Ancak genel seçimler hususuna baktığımızda, işte aşağı Kuzey Ren-Vestfalia'da yine 2025 yılında yapılan mesela bir seçim bölgesi benim çok dikkatimi çekmişti. Duisburg'daki 2 numaralı seçim bölgesi, seçim çevresi sanırım. Burada mesela SPD'den bir Türk aday bu seçim bölgesinde birinci olarak şeyi kazandı ama ikinci sırada AfD vardı. Yani hem yabancıların yoğun olduğu bir bölgede bir Türk adayın seçilmesi normal ama çok az farkla ikinci sırada AfD'nin gelmesi oldukça anormal bir durum. Özellikle ben NRW'deki, yani aşağı Kuzey Ren-Vestfalia'daki seçimden sonra hükümetin eğer o zamana kadar devam ederse, onu söylüyorum. Hatta şu anda işte bazı uzmanlara göre sene sonunu göremeyebilir diyenler de var. Çünkü tartışma derinde devam ediyor. Yani alternatifler var. İşte bir Bavyera'da Markus Söder etkisi var. İşte şu anda çok başarılı olan ve 2027'deki seçimlere hazırlanan Kuzey Ren-Vestfalia Başbakanı Henrik Wüst var. Bunların atacağı adımlar, alacağı tavırlar hem hükümetin pozisyonunu belirleyecek hem de birlik partileri içerisindeki delegelerin, işte yöneticilerin geleceğe yönelik olarak tavırlarını da ortaya koyacak. Bakacağız.
1: Şimdi programımızın sonuna doğru da yaklaşmaya
0: evet.
1: başladık. Hemen şunu sormak istiyorum. Rusya'nın bu AfD zaferlerine dair sevinçlerini nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Yani evet, enteresan bir durum.
1: Evet.
2: Yani bir Rusya seviniyor. Richard Grenell var. 2018'de Amerikan Büyükelçisi
0: evet.
2: geldiğinde biz Alman siyasetini yeniden dizayn edeceğiz diyor.
0: Evet, tabii burada ben bu konularda da değişik alanlarda, değişik yerlerde analizlerimi yazdım, gönderdim. Yani iş aslında sadece Rusya ile bitmiyor. Rusya işin çok az bir bölümünde asıl Avrupa aşırı sağını dizayn eden

0: İşte Steve Bannon ve Trumpizm dediğimiz bir olgu var. Amerika'da gelişen bu aşırı sağa yönelik olan tutum Avrupa'ya da yerleşiyor. Bir yandan bunun işte ideolojik boyutları var. Ayrı bir konu işte remigrasyon bilinçli bir seçilmiş kavram bu. Amerika'da da aynı şekilde, Avrupa'da da aynı şekilde. Yani burada belirli bölgelerin göçmenlerden arındırılması düşünülüyor, planlanıyor ve dolayısıyla burada da seçilen kavram çok ciddi, üzerinde düşünülmesi, durulması gereken kavram. Yani sadece Rusya değil, asıl mesela işte Trump'ın açıklamaları var. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki seçimlerden sonra, hem federal parlamento hem Sachsen-Anhalt seçimlerinden sonra Elon Musk'ın Twitter'da yapmış olduğu AfD'yi öven açıklamaları var. Yani bunlar
1: Ne fayda elde edecekler hocam? Yani
0: yani şöyle yönetilemez bir Avrupa onların daha çok işine
1: işine
0: gelecek.
1: gelecek.
0: Dolayısıyla yönetilemez bir Avrupa demek iç karışık, kendi iç karışıklıkları içerisinde mücadele edilen bir Avrupa'da Amerika veya işte şu anda Amerika'yı yöneten güçler diyelim, yeni bir dünyayı daha rahat dizayn edebilecekler. Ve özellikle ben bu dijital çağda veya dijital çağa geçişi distopik bir eşik olarak tabir ediyorum. Burada da yine Avrupa bir yandan işte şeylerle boğuşurken, yönetim zaaflarıyla boğuşurken, bir yandan da bu aslında çoktan şeyi kaçırdılar. Yani çok uğraşmalarına rağmen bu dijital dünyaya adım atma konusunda geç kaldılar. Peşinden koşuyorlar ama yetişebilirler mi bilmiyorum.
2: Sizin var mı? TikTok'la ilgili galiba bir sorun vardı
1: Evet,
2: senin. Yani Almanya'daki
1: AfD'nin
2: bu hazır dijital çağ sohbeti
1: kesinlikle,
2: açılmışken.
1: yani AfD'nin mesela seçim kampanyalarına baktığımızda sosyal medyayı çok agresif kullandığını görüyoruz.
0: Evet.
1: TikTok'ta vesaire, hani özellikle mesela genç seçmenin de aşırı sağa yöneldiğini de görüyoruz AfD'ye baktığımızda. Acaba bu TikTok siyasetinin de bir sonucu mu? Sosyal medyayı iyi kullanmalarının da bir sonucu mu? Yoksa AfD'yi biraz daha böyle protesto oyları olarak mı değerlendirmek
0: Yani
1: gerekiyor
0: protesto, evet.
1: genç seçmen açısından?
0: Şimdi dün yine başka bir konuyla çalışma yaparken AfD'nin almış olduğu, Berlin'de almış olduğu oy oranlarına baktığımızda, yani bir yandan Müslüman oylara bakarken bir yandan da yaş gruplarına baktığımda gençlerin yine sol partiye oy verdiğini Berlin'de görüyoruz. Okumuş kesimin mesela sol partiye oy verdiğini görüyoruz. Daha düşük seviyede eğitimli olanların ve işte 45 yaş ve üzeri olan kişilerde tercihin AfD'ye doğru kaydığını görüyoruz. Bu 3 aşağı 5 yukarı Sachsen-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern'daki eyalet seçimlerinde de yine benzer şekilde gözlemlenebiliyor. Yani sosyal medya bu anlamda gençleri belki mobilize ediyor ama

0: özgürlük düşüncesi, işte Filistin kavramı, bunu Yahudi karşıtlığı olarak algılamamak gerekiyor. Özellikle bu Filistin'e özgürlük çağrısının veya işte bugünkü Netanyahu'ya karşı yapılan hareketlerin gençler arasındaki bir, nasıl söyleyeyim, yankı bulması, yine sol partiye oy gönderiyor. Tabii sosyal medyayı kullanma da önemli ama AfD'nin ben bu seçimlerde doğrudan bir sosyal medya üzerinden etki sağladığını düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dilberi, değerli
0: Ben
1: katkılarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum.
2: Yani önümüzdeki haftalarda anlaşılan o ki biz Almanya'yı ve AfD'yi daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Kaçınılmaz olarak. Yani sizinle umarız Nisan ayındaki seçimlerden önce de ve
0: İnşallah.
2: AfD'nin
0: İnşallah.
2: bu Anayasayı Koruma Teşkilatı, NSU, bir de Almanya'da ortaya çıkarılan ama üzerinden neredeyse hiçbir şey duymadığımız bir darbe girişimi davası var hocam, değil mi?
0: Tabii.
2: Yani
0: Yani o
2: bütün bunları
0: kapatıldı.
2: daha
0: Evet.
2: uzun süre konuşmamız gerekecek galiba.
0: Evet.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca Almanya'daki seçimleri Mehmet Kancı ve konuğumuz hukukçu ve Köln Başkonsolosu eski eğitim ateşeliği görevinde bulunmuş Doktor Muhterem Dilbirliği ile değerlendirdik. Yönetmenimiz Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

değil misin sen? Sen de geçeceksin. Bahar yağmurları dökülecek gözlerinden, dineceksin. Kanatlarımdan kopan bir tüy gibi yere ineceksin. Bir gökkuşağı uzanacak benden, bineceksin. Eteklerinde yıldızlar olacak, yürüyeceksin. Sorularının yanıtı olacak bir bakış, seveceksin. Yaklaş diyeceğim gecenin bir yerinden, sesim yankılanacak koridorlarda, ürpereceksin. Göz kapakları açılacak ağır ağır yüreğinin. Yaklaş diyeceğim ta derinden, gönlümün koridorlarına gireceksin.

pencereler olacak taş duvarlarda. Her birinde değişik manzaralar. Her gün başka sen, değişik durumlarda. Yürü, sen başkasın. Oyalanma küçük mutluluklarla. Yaklaş, yaklaş biraz daha. Bak ne söyleyeceğim kulağına. Konuşmasan da olur. Yavaşça aralansın dudakların. Yaklaş, su sızmasın aramızdan. Sırılsıklamalım derden. Senle ben her şey olalım bu gece. Geçelim kendimizden. Fısılda, aralansın dudakların. Bir gül yaprağı değil misin sen?

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise binasının yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açılması sonucunda ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi

0: altına alındı. Turgut Doğalbayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayın ardından kaçan saldırgan yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocukla annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da okul yakınında ateş açılması sonucunda konusunda açıklama yaptı. Olayın failinin yakalandığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine gittiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun çalışmalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk Evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Evi'nde birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, New York'ta Vietnam Devlet Başkanı Tô Lâm, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi de kabul etti. Bu yıl 81. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı kapsamında gittiği New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Görüşmede bölgesel güvenlik ve küresel gelişmelerle ülkeler arasındaki işbirliği olanakları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık küresel bir çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Öncesinde ise ABD'den 23 Eylül'den itibaren İran hava yollarına hizmet veren şirketlerin ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklandı. Ve spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam, Viyana ve Brüksel 18, Berlin 19, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü ve Üsküp 29, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Kanun Ne Diyor'da bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, bu hafta Kanun Ne Diyor'da yurt dışında işlenen suçların Türkiye'deki yargılama ve iade süreçleri hakkında konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Ceza hukukunda mülkilik ilkesi nedir ve bir suçun hangi ülkede işlendiğinin belirlenmesi neden önem taşır?
1: Evet, bugün aslında sizinle Tülin Hanım ismi ilk duyduğumuzda mülkilik ilkesi denildiğinde hepimizin aklına geleceği üzere taşınmaz, ev arsa gibi şeyler olarak bildiğimiz bir ilkeyi konuşacağız aslında. Ancak ceza hukukunda mülkilik ilkesi dediğimiz normal hayatta bildiğimiz taşınmaz, ev arsa gibi şeyler değil. Bir suç hangi ülkede işlenmişse kural olarak bu ülkenin ceza kanunları uygulanır demenin ilkeye bürünmüş halidir. Yani Türkiye'de bir suç işlendiğinde Türk ceza kanunu tabii ki gündeme gelecek. Almanya'da işlendiğinde Alman ceza kanunu, Fransa'da işlendiğinde tabii ki Fransız ceza kanunu gündeme gelecektir. İlk bakışta çok açık bir kural gibi geliyor. Evet, hangi ülkede suç işlenmişse o ülkenin tabii ki ceza kanunları uygulamalarını bulunacak diye. Fakat özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından iş birazcık karmaşık hale gelebiliyor olaylara göre. Çünkü günümüzde artık suç dediğimiz şey her zaman aynı ülkede başlayıp aynı ülkede bitmiyor. Hatta içerisinde 4-5 ülkeyi de bir içinde barındırabiliyor. Klasik olarak bizim düşündüğümüz olaylar nedir? Örneğin iki kişi Türkiye'de ya da yurt dışında tartışıyor. Biri diğerini hakaret ediyor. Ve aslında bu suç Türkiye'de ise Türkiye'de başlıyor ve Türkiye'de bitiyor. Etkilerini Türkiye'de doğuruyor. Ve burada artık bir suçun nerede işlendiğini, hangi kanun uygulanacağını o araştırmalara girmiyoruz. Doğrudan diyoruz ki bir kişi bir kişiye Türkiye'de hakaret ettiyse Türk ceza kanunu uygulamaları bulunur diyoruz. Ama bugünün dünyasında, günümüz dünyasında artık olaylar bu şekilde değil. Örneğin bir kişi, vatandaşımız Almanya'da oturuyor. Türkiye'deki bir kişiye telefon açıyor. Sahte bir yatırım fırsatından bahsediyor. Türkiye'deki kişi buna inanıp parasını gönderiyor. Evet, telefon Almanya'dan açılmış oluyor. Mağdur burada Türkiye'de bulunuyor ve suçun başladığı yer ve bittiği yer ve etkileri aslında farklı farklı birçok ülkede kendini gösteriyor. Peki suç burada nerede işlenmiş oluyor? Yani dediğimiz gibi kişi telefon Almanya'dan açılıyor, mağdur Türkiye'de. Kişinin banka hesabından bir para gönderiliyor ve bu banka hesabı da Hollanda'da ve kullanılan internet sitesi de bambaşka bir ülkede olabilir. Bu gibi durumlarda tabii ki mülkilik ilkesi önem kazanıyor. Çünkü ceza hukukunda biz sadece fail hangi ülkedeydi diye bakmıyoruz. Yani fail eğer Türkiye'de ise Türk Ceza Kanunu uygulanır gibi genel bir kuralımız yok. Suç oluşturan hareket nerede yapıldı? Olayın bir kısmı Türkiye'de gerçekleşti mi? Ve suçun sonucu Türkiye'de mi ortaya çıktı? Yoksa mağdurun zararı farklı bir ülkede mi meydana geldi? Bunların hepsini somut olay nezdinde biz özellikle inceleyip mülkilik ilkesi gereği hangi ülkenin kanunu uygulanacağını kararını veriyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda da Türkiye'de işlenen suçlara Türk kanunu uygulanacağını söylüyor. Üstelik suçun tamamının Türkiye'de işlenmesini şart olarak koymuyor. Suç oluşturan hareketin bir kısmının Türkiye'de gerçekleşmesi veya suçun sonucunun Türkiye'de meydana gelmesi ya da suçtan zarar gören kişinin Türkiye'de bulunmuş olması da Türk Ceza Kanunu uygulanabilmesi için yeterli kabul ediliyor. Bu nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız özellikle şu yanlış düşünceden uzak dursunlar. Ben Almanya'dayım. Türkiye'de hakkımda hiçbir ceza işlem yapılmaz. Ya da Almanya'da olduğum için Türkiye'den yapılmış bir tarafıma yapılmış bir suç Almanya'da olduğum için Alman kanunları uygulanır ya da Türkiye'de olduğu için Türk kanunları uygulanır gibi doğrudan her zaman genel geçer bir kural koyamıyoruz. Somut olaya göre ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımızın da kendisini dolandırıldığını söylüyor ve dolandıran kişinin yurt dışında hatta hiç bilmediği bir ülkede olduğunu söylüyor. Bu sebeple artık hiçbir şey yapılmayacağını düşünerek aslında dosyaları boş bırakabiliyorlar. Ancak dediğimiz gibi özellikle İnternet, telefon, sosyal medya ve banka işlemleri devreye girdiğinde ülke sınırları suçun işleniş biçiminde iyice birbirine karışabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda tepkisiz kalmalarından ziyade bir adım atarak sürece ilişkin zaten yargılama makamlar tarafından kendileri doğru yerlere yönlendirilecektir. Mesela Hollanda'da yaşayan bir kişi Türkiye'de bulunan eski eşine sürekli tehdit mesajları gönderiyor. Bunlar ülke olarak farklı ama vatandaşımızın başına müvekkil olarak gelmiş hikayeler aslında. Kişi mesajı Hollanda'dan gönderiyor ama mesaj Türkiye'de bizim kendi vatandaşımız tarafından okunuyor. Mağdur Türkiye'de yaşıyor ve tehditin yarattığı korku da

0: Türkiye'de hissediliyor. Burada hemen vatandaşlarımızın aklına mesaj Hollanda'dan gönderildiği için Türkiye buna bakmaz ya da yeterli araştırmayı ve incelemeyi yapamaz gibi bir düşünce gelebiliyor. Ancak bu doğru değil. Suçun niteliği, mesajın içeriği, tarafların bulunduğu yer ve olayın etkisini doğurduğu yer Türkiye ile bağlantılıysa bu suç Türkiye'de yargılama imkanı bulunur. Aynı durum sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerde de karşımıza çıkıyor. Bir kişi Belçika'dan bir sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki bir kişiye bu vatandaş olur, kamu görevlisi olur. Hakaret ettiği takdirde veya tehditte bulunduğu takdirde burada artık sosyal medya şirketinin merkezi olan Amerika olabilir, İngiltere olabilir. Artık bu önemli değil. Burada dediğimiz şey doğrudan Türkiye'de hiçbir işlem yapılmaz olmamalı. Bunun etkileri eğer Türkiye'de doğuyorsa Türkiye'de de bu işlemler görülecektir diyebiliriz. Burada dediğimiz gibi önemli olan olayın tamamına bakmak. Yani doğrudan örneğin ya yurt dışında iki Türk vatandaşı bir kafede tartışıyor. İki Türk vatandaşı yurt dışında bir kafede tartışıyorsa doğrudan Türk hukuku uygulanır da dememiz mümkün olmayacaktır. Çünkü yurt dışında eğer bir tartışma söz konusu oluyorsa burada artık yurt dışı kanunun uygulama alanı bulacağını söyleyebiliriz. Yani ceza hukukunda özellikle İki ayrı soruya burada bakmamız ve incelememiz gerekecektir. Birincisi suç nerede işlendi? İkincisi Türkiye bu suçla ilgili olarak yargılama yapabilir mi? Türkiye bundan yani Türk vatandaşları bundan etkileniyor mu? Bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Örneğin bir suç tamamen yurt dışında işlenmiş olabilir ama belirli şartlar oluştuğunda Türk hukukunun da konuya dahil olması mümkün olabilir. Ya da tam tersi taraflardan birinin Türk vatandaşı olması da her zaman otomatik olarak Türk hukuku uygulanacağı anlamına gelmiyor. Az önce söylemiş olduğumuz gibi vatandaşlarımızın yurt dışında iki Türk vatandaşının bir kavgaya karışmalarında doğrudan Türk hukuku gündeme gelmeyecektir. Bulundukları ülkenin hukuku gündeme gelecektir. Aslında son zamanlarda da çok sık karşılaştığımız bir husus var. İnternet dolandırıcılığı. Bir vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Sosyal medya üzerinden kendisine bir mesaj geliyor. Bu mesajlar hepimize de geliyor Tülin Hanım. Yani bir mesaj alıyoruz. Mesaj içeriğinde hakkınızda bir yargılama yapılıyor. Bir icra dosyası var. İşte ödeme için son gün gibi mesajlar alıyoruz. Ancak bunların hukuki dayanağını biz en kolay UYAP vatandaş üzerinden baktığımızda UYAP vatandaşlar açık bir dosyamız yoksa biz hiçbir şekilde gelen mesajlara, gelen aramalara inanmayacağız. Bizim aslında hedefimiz, tek noktamız, inceleyeceğimiz tek doğru kaynağımız UYAP vatandaş olacaktır. UYAP vatandaşa baktığımızda hakkımızda bir ceza yargılaması varsa görebiliriz. Hukuk yargılaması varsa görebiliriz. Dediğimiz gibi bir borç, bir icra durumu söz konusuysa UYAP vatandaş üzerinden bunlara bakabiliriz. Dediğimiz gibi gelen sosyal medya üzerinden gelen mesajların içeriğinde banka görevlisi olduğu söylenebiliyor, polis oldukları söyleniyor, yatırım danışmanı veya bir şirketin temsilcisi olarak kendilerini tanıtabiliyorlar. Çok da profesyoneller aslında dilleri olsun, mesaj dilleri olsun. Vatandaşlarımız da inanıyor ve para gönderiyor. Bunu yapan çok fazla vatandaşımız var. Ve daha sonra bu kişilerin yurt dışında olduğu anlaşılıyor. Bu durumda bazen mağdur zaten yurt dışındaymış, şikayet etsem de zaten hani geri ödemiş olduğum tutarı alamam gibi yaklaşımlar, düşünceler olabiliyor. Ancak bu çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü olayın Türkiye'de gerçekleşen kısmı mağdurun Türkiye'de bulunması, para transferlerinin yapıldığı hesaplar ve suçun Türkiye'de doğurduğu sonuçlar bakımından soruşturma açısından Türkiye için önemli. Burada yapılması gereken olayın hemen ardından tüm delilleri toplamak, mesajları silmemek, telefon numaralarını kaydetmek, bunlar yabancı numaralar olsa dahi, banka dekontlarını saklamak, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bir yazışma yapılmışsa bunların ekran görüntüleri, ekran videolarının alınması gerekiyor. Kullanıcı adı, profil adresi, tarih veya saat gibi bilgileri de mümkün olduğunca korumak vatandaşlarımız için aslında soruşturma aşamasında çok önem arz
1: Her şeyi
0: edecektir.
1: kayda almak
0: Her şeyi
1: gerekiyor.
0: kayda almak, çünkü daha sonra hesaplar kapatılabiliyor. Hesaplar kapatıldığında kişinin profiline ulaşılamıyor. Ya da telefon numaraları değiştiriyor ya da iki taraflı olarak mesajlar silinebiliyor. Para bir hesaptan bir hesaba aktarıldığında o hesap da kapatılabiliyor. Banka hesabı da kapatılabiliyor. Bu sebeple vatandaşlarımız biraz bekleyelim, zaten iade edeceklerini de söyleyebiliyorlar bazı durumlarda aslında bu kapatma işlemlerini yaparken. O yüzden vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden doğrudan hemen ilk gördükleri savcılığa ya da bulundukları ülkedeki ceza işlemlerle ilgili ifade verecekleri, suç duyurusunda bulunabilecekleri yerlere giderek bu hususta ifade vermeleri ve bu için aslında ucunu bırakmamaları gerekiyor. Yine yanlış bilinen bir başka konu da konsolosluklarla ilgili oluyor. Halk arasında sık sık şöyle bir ifade kullanılıyor aslında. Türk konsolosluğuna girdiğiniz anda Türkiye toprağına girmiş oluyorsunuz. Evet, bakıldığında hukuken böyle olması da günlük hayatta yaşadığımız gibi

0: Tabii ki yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın konsolosluğa gitmesi kendi ülkesinin tabii ki bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Konsolosluklar ve büyükelçilikler evet özel koruma altındalar. Dokunulmazlıkları vardır. Ancak bulunduğumuz yerde ya da vatandaşlarımızın bulunduğu yerde fiziksel olarak o ülkenin toprağı olmaktan çıkmayacaktır. Yani örneğin Berlin'deki, Almanya'daki bir Türk temsilciliği Almanya sınırları içerisinde olduğu için vatandaşlarımız orada oldukları takdirde yine yargılama değişmeyecektir. Yine Alman mevzuatı eğer gündeme gelecekse.
1: Yani elçilikte olacak bir suçlamada yine Alman
0: Mevzuatı.
1: makamların.
0: Aynen öyle. Tabii ki vatandaşlarımız oradan da dil bilmedikleri takdirde konsolosluk aracılığıyla da suç duyurusunda bulunabilirler. Ancak burada dediğimiz gibi Alman sınırları içerisinde olan bir Türk konsolosluğunda tabii ki eğer olay mülkilik ilkesi gereği Almanya'da olduğu kabul edilecekse Alman mevzuatı olacaktır. Yine vatandaşlarımızın dediğim gibi dilleri bir dil olarak bulundukları ülkenin dilini bilmiyorlarsa Türkiye'ye gelmeden hiçbir şey yapamam düşüncesi bu kendilerde olmamalı. Özellikle ciddi bir olay yaşanmışsa hem bulunan ülkenin polis ve adli makamlarına başvurarak bir tercüman talep edebilirler. Hem de olayın özelliğine göre Türk makamlarıyla ve konsolosluklarla iletişime geçerek kendileri hakkında yapılmış olan bu suçu bir dolandırıcılık işlemini bildirebilirler. Tabii ki burada şunu da söyleyelim. Her olayda aynı yol izlenmeyecektir. Mesela Almanya'da aracınız çalındıysa öncelikle Alman makamlarına başvurmanız gerekir. Ama olayın Türkiye ile bağlantısı varsa, fail Türkiye'ye kaçmışsa, para Türkiye'ye gönderilmişse ve Türk ceza hukukunun uygulanmasını gerektirebilecek başkaca bir durum varsa, Türkiye'de de ayrıca bir hukuki süreç gündeme gelebilir. Bir başka önemli nokta da şudur. Bir suçun hangi ülkede işlendiğinin belirlenmesi yalnızca hangi ceza kanunu uygulanacağını etkilemeyecektir. Soruşturmanın nerede yapılacağını da etkiler, delillerin hangi ülkeden istenebileceğini etkiler, şüphelinin başka bir ülkede bulunması halinde ülkeler arası adli yardımlaşmalar var, istinabeler var. Bunlar gündeme gelecektir. Yani suçun işlendiği yer aslında dosyaya bütün yön verecek olan husustur. Bunu günlük bir örnekle anlatalım. Günlük hayatta çok karşılaştığımız bir örnekle. Almanya'da yaşayan bir kişi Türkiye'deki bir akrabasını telefonla arıyor ve ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Telefon görüşmesinin Almanya'dan yapılması evet önemli ama mağdurun Türkiye'de olması da önemli. Tehditin içeriği de önemli. Olayın sonucu da tarafları etkileyecek olaylarda önem arz edecektir. Şimdi burada sadece biz telefon Almanya'dan açılmış diyerek dosyanın üzerini kapatarak doğrudan Alman hukuku uygulamalarını bulacaktır diyemeyiz. Bu artık özellikle dijital dünyada bu bakış açısı çok daha önemli hale geldi. Çünkü artık bir suç işlemek için aynı şehirde hatta aynı ülkede bulunmak gerekmiyor. Bir bilgisayar, bir telefon ve internet bağlantılarıyla dünyanın başka bir ucundaki kişilere karşı bile artık maalesef suç işlenebiliyor. İşte ceza hukukundaki mülkilik ilkesi de yeni teknolojilerle birlikte daha önemli hale gelmiş oluyor. Eskiden suç nerede işlendi sorusunun cevabı çoğu zaman dediğimiz gibi ilk başta da çok kolaydı. Ancak bugün artık fail bir ülkede, mağdur başka bir ülkede dediğimiz gibi bir dolandırıcılık işlemi olacaksa banka hesabı üçüncü kişilerde ve bu dolandırıcılık işlemi mesaj yoluyla sosyal medya üzerinden yapılacaksa internet şirketinin bulunduğu ya da sosyal medyanın merkezi olan ülkede dördüncü ülke olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından bence burada hatırlanması gereken ya da bilinmesi gereken tek husus şu olacaktır. Eğer vatandaşlarımız doğrudan kendileri hakkında yapılmış bir suç görüyorlarsa, yapılmışsa, burada ben yurt dışındayım artık Türk Ceza Kanunu uygulanmaz, yurt dışında da kendimi ifade edemem gibi olayın üstünü kapatmak yerine doğrudan olayla ilgili mercilere başvurarak bu süreci hukuken takip etmeleri gerekiyor.
1: Evet. Sayın Yiğit, bir Türk vatandaşı yurt dışında suç işlerse hangi ülkenin hukuku uygulanır ve Türkiye'de de yargılanması mümkün olur mu? Biraz aslında Türkan Hanım da bahsetti.
2: Evet.
1: Detaylandırması sizden.
2: Türkan Hanım da bahsetmiş olduğu bu mülkilik ilkesine bakıyoruz. Bu mülkilik ilkesi bizim temel kuralımız aslında. Bizim mevzuatımızda da temel kuralımız, uluslararası ceza mevzuatında da temel kural. Ancak meselenin burada ikinci bir yönü daha var bizim ele almamız gereken. Suç eğer burada yurt dışında işlenmiş olsa bile bazı şartlar oluştuğunda Türkiye'de de soruşturma ve yargılama aynı şekilde yapılabiliyor. Mevzuatımıza bakıyoruz. Türk vatandaşı olan bir kişi yabancı ülkede işlediği suçlar bakımından eğer gerekli şartlar oluştuğunda Türkiye'de de aynı şekilde yargılama yetkisini mevzuatın tanıdığını görüyoruz. Ama bu yurt dışında işlenen her türlü suçun Türkiye'de yeniden yargılanacağı anlamına gelen bir husus kesinlikle değil. Burada bizim öncelikle bu vatandaşımızın işlediği fiilin Türk hukukuna göre de aynı şekilde suç oluşturup oluşturmadığına bakmamız gerekiyor ve burada bizim mevzuat

yaptığımıza göre de bu fiilin suç olması lazım. Burada bizim yaptığımız ikili ayrı bir değerlendirme var. Bizim ülkemizde suç olmayabilir, yurt dışında suç olabilir ya da yurt dışında suç olmayabilir. Bizim ülkemizde suç olarak teşkil ediyor olabilir. Yarın Fransa'da bir dine ya da bir dini inanca yönelik bir sert eleştiri, bir alay ya da kutsal kabul edilen değerlere hedef alan bu açıklamalar kural olarak bakıldığında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca bir dine hakaret adıyla bağımsız bir suç bulunmuyor. Ama Türkiye'ye bakıyoruz, bizim mevzuatımıza bakıyoruz. Halkın bir kesiminin benimsemiş olduğu dini değerleri alenen bir aşağılanması bizim mevzuatımıza göre kesinlikle suç. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. Orada bayrak yakmak şiddet içermediği sürece ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Ama Türkiye'de bizim mevzuatımızda bir Türk bayrağını alenen yırtmak, yakmak ya da başka bir şekilde aşağılamak Türkiye'de kesinlikle suç. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletine bakıyoruz. Onların mevzuatına baktığımızda tehlikede olan bir yabancıya yardım edilmiyor olması tek başına ceza suç oluşturan bir şey değil. Ama bizim mevzuatımıza bakıyoruz. Türkiye'de yaşı, bir hastalığı olabilir, yaralanması ya da başka bir nedenle kendisini koruyamayacak durumda olan bir kişiye yardım etmiyor olmak bizim mevzuatımızda suç olarak kabul ediliyor. Yani bu gibi durumlarda ayrım yapıldığını görebiliyoruz. Yine Avustralya'da tam tersi örnekleri vereceğim. Şimdi bizde suç olmayan ama yurt dışında suç olan. Diyelim ki Avustralya'da bir seçim günü geçerli bir mazeret olmadan kişi oy kullanmıyorsa burada idari yaptırımlarla daha da ilerisinde ceza yaptırımlarıyla karşılaşabiliyor. Çünkü orada oy kullanmak zorunlu. Ama Türkiye'ye bakıyoruz. Sandığa gitmiyor olmak herhangi bir suç teşkil etmiyor. İngiltere'ye baktığımızda canlı bir televizyon yayınlarını izlemek için televizyon ruhsatı alınması gerekiyor. Onların mevzuatına göre ruhsatsız bir şekilde yayın izliyor olmak hem para cezası ve sonrasında yasal takibe yol açabilen bir husus İngiltere, İngiliz mevzuatında. Ama Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de kesinlikle böyle bir suç teşkil etmesi vesaire. Bu gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil. Yine Fransa mevzuatına baktığımızda sokakta bir kişi yüzünü tamamen kapatıyorsa yaptırım doğabiliyor. Ama Türkiye'de bu şekilde bir suç olması vesaire kesinlikle mümkün olmuyor. Dediğim gibi burada ilk önce vatandaşımızın işlediği fiilin hem yurt dışında işlenen yerde suç olması lazım hem de Türkiye bizim mevzuatımızda da bunun suç teşkil ediyor olması lazım. Burada bizim bakacağımız bir diğer husus da bizim mevzuatımıza göre bu fiilin alt sınırı, bu cezanın alt sınırı en az 1 yıl hapis olmalı. Kişi hem Türkiye'de bulunmalı ve yabancı ülkede aynı fiil hakkında bir hüküm verilmemiş olmalı. Yani bu kişi yabancı bir ülkede bir ceza almamış olmalı, bir hüküm verilmemiş olmalı. Bu şartları birlikte gerçekleştiğinde evet biz diyebiliyoruz ki artık bir Türk vatandaşı fiili başka bir ülkede gerçekleştirmiş olmasına rağmen yine aynı şekilde Türkiye'de Türk kanunlarına göre Türk mahkemelerinde yargılanacaktır diyebiliyoruz. Bu şartların hepsi bir araya geldiğinde. Bunu bir örnekle anlatacak olursam da diyelim Belçika'da yaşayan bir Türk vatandaşı var. Orada başka bir kişiyi ağır bir şekilde yaralıyor ve hakkında henüz Belçika mahkemelerince verilmiş bir karar bulunmadan kendisi Türkiye'ye dönüyor. Eğer burada kişiye isnat edilen yani ona yönlendirilen bu fiil Türk hukukuna göre de en az 1 yıl hapis cezasını gerektiriyorsa kişi artık Türkiye'de bulunduğu için Türk savcılığı tarafından soruşturma başlatabiliyor. Bizim idari makamlarımızda aynı şekilde soruşturma ve akabinde kovuşturma evresine geçebiliyor. Yani burada olayın tamamı Belçika'da yaşandığı için Türkiye ilgilendirmiyor vesaire gibi düşünme kesinlikle yanlış. Zaten Türk alanında detaylı bir şekilde bahsetmişti. Evet, burada tanıkların ya da kamera görüntülerinin Belçika'da bulunması yargılamaya zorlaştırabilir. Hem soruşturma aşamasını zorlaştırabilir hem de kovuşturma aşamasını yani mahkeme aşamasını zorlaştırabilir. Ama burada böyle bir zorluk var diye Türkiye'nin yargılama yetkisini kendiliğinden ortadan kaldıran bir husus kesinlikle değil. Deliller ülkeler arasında adli yardımlaşma yoluyla istenebilir ya da sözleşmeler kapsamında isteniyor olabilir. Ama bunların temini zor diye ya da bunların doğruluğu, yanlışlığı vesaire tartışılması zor diye ya da tartışmaya açık diye bu gibi şeylerden kesinlikle Türk mevzuatının buradaki yargı etkisinin kaldırıldığı gibi bir sonuç kesinlikle bu şekilde bir sonuca ulaşmıyoruz. Yine buna karşılık kişinin bir suç işlediği ülkede yargılanmış olması ve hakkında kesin bir hüküm verilmiş olması dediğim gibi sonucu tamamen değiştirebilen bir husus. Bununla alakalı Yargıtay'ın önüne gelmiş gerçek dosyalar var. Bir Türk vatandaşı hakkında Almanya'da gerçekleşen bir kasten öldürme teşebbüs olayı nedeniyle yine aynı şekilde Almanya'da yargılanıyor ve orada bir ceza alıyor, bir hüküm alıyor. Ve bu hükmü kesinleşiyor. Sonrasında buna rağmen böyle bir kesinleşmiş hüküm olmasına rağmen Türkiye'de tekrardan bir dava açılıyor kişi Türk vatandaşı olduğu için ve sana buradaki

ki mahkemelerimiz tarafından 10 yıl hapis cezası veriliyor. Sonrasında bu olay Yargıtay'ın önüne geldiğinde Yargıtay'da aynı olay hakkında yabancının iki kez yargılanmasının yasak olduğunu belirterek bu dosyayı bozuyor ve böyle bir ceza verilemeyeceğini söylüyor. Yani kesinleşmiş hüküm aslında bu kadar önemli. Türkiye'de herhangi bir şekilde yargılamanın kapısını kapatıyor diyebiliriz kesinleşmiş hükümler için. Yine bununla alakalı benzer vereceğim bir olay da Bulgaristan'da meydana gelen bir ölümlü trafik kazası ile alakalı bir dosyada. Yine Yargıtay'ın bakmış olduğu bir dosya. Burada Türk vatandaşı sürücü olan kişi Bulgaristan'da taksiyle bir kişinin ölümü neden oluyor ve Bulgar mahkemesi tarafından yargılanıyor. Sonrasında ülkeye döndüğünde Türk mahkemeleri tarafından aynı olaya ilişkin tekrardan yargılanıyor ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmediliyor kişi hakkında. Yine Yargıtay'ın önüne geliyor ve az önce bahsetmiş olduğum nedenlerden dolayı yani burada Bulgaristan'da verilmiş kararın niteliğine bakılıyor ve sonrasında deniliyor ki burada bir hüküm verilmiş, burada bir kesinleşen bir hüküm verilmiş ve bu kesinleşen hüküm de zaten infaz edilmiş. Yani bu kişi cezasını çekmiş. O yüzden biz bu kişiyi Türkiye'de Türk vatandaşı olmasına rağmen tekrardan bir ceza sürecine sokamayız deniyor Yargıtay tarafından. Bu şekilde dosyaları bozulduğunu ve kesinleşmiş olan hükümlerin Türk makamları tarafından da bu şekilde dikkate alındığını özellikle belirtmiş olalım. Ama burada bizim yaptığımız çok önemli bir ayrıntı var baktığımız. Yabancı ülkede bir dosyanın kapanmış olması her zaman hüküm verildiği anlamına gelmiyor. Örneğin savcılığın dava açmaması, tarafların anlaşması, şikayetin geri çekilmesi ya da bir hukuk mahkemesinde bir tazminat konusunda tarafların sulh olması vesaire mutlaka ceza mahkemesince verilmiş bir hüküm sayılmıyor kesinlikle. Bununla alakalı yine Yargıtay'ın önüne gelen bir dosya var. Taraflar Londra'da yaşıyor, Türk vatandaşı ama buradaki orada yaşanan suçla alakalı taraflar kendi aralarında bir sulh protokolü imzalıyorlar ve şikayetlerini geri çekiyorlar karşılıklı olarak. Sonrasında Yargıtay'ın önüne geldiğinde bu dosya burada Londra'daki işlemin gerçekten bir ceza mahkemesi hükmü olup olmadığının resmi yollarla araştırılması gerektiğini söylüyor. Yani Yargıtay'a baktığımızda, onun görüşüne baktığımızda orada tarafların sulh oluyor olması yeterli bir husus değil. Yani yabancı kararın burada aslı nedir? Tercümesi yapıldı mı ve bu dosyaya kazandırıldı mı? Kararın bir Türk ceza muhakemesi anlamında bir beraat ya da bir mahkumiyet ya da bir düşme gibi bir hüküm niteliği taşıyıp taşımadığını kesinlikle belirlenmesi gerekiyor. Bu örnek bize de dediğim gibi hem yabancı ülkeden alınan her belgenin Türkiye'de aynı hukuki sonucu doğurmadığını gösteren çok da bizim de emsal olarak aldığımız bir örnek esasen. Burada benim bahsetmiş olduğum suçlar ve bu bahsetmiş olduğum olaylarda genellikle cezanın bir yıldan fazla olduğu durumlarda bu şekilde uygulanıyor. Ama Türk hukukuna göre suçun cezasının alt sınırı eğer bir yıldan azsa Türkiye'de yargılama yapılması için bu suçtan mağdur olan kişinin yani zarar gören kişinin ya da ilgili yabancı devletin şikayet etmesi gerekiyor. Üstelik bu şikayetin de Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılıyor olması lazım. Özellikle yurt dışında meydana gelen hakaret, tehdit ya da daha hafif yaralama olaylarında bu süre son derece önemli. Çünkü mağdur olayın üzerinden henüz çok zaman geçmediğini düşünüp bu şikayet hakkının saklı olduğunu düşünüyor olabilir. Ama burada hak düşürücü bir süredir 6 aylık bu şikayet süreci ve kişinin, Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren başlar. Bu da özellikle dikkat edilmesi gereken ceza hukuku kapsamında hak düşürücü sürelerden bir tanesi. Yine bazı suçlara bakıyoruz. Çok daha farklı ve sert kurallar uygulandığını görüyoruz bizim mevzuatımızda. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence suçu, insan ticareti, uyuşturucu madde imal edilmesi, uyuşturucu madde ticareti, bir para sahteciliği, bir rüşvet ya da ulaşım araçlarının kaçırılması gibi uluslararası nitelikte dediğimiz bazı suçlar mevcut ve bizim bu suçlarla alakalı mevzuatımız ayrı bir düzenleme öngörüyor. Bu suçlarla alakalı suçun nerede işlendiği ya da failin vatandaşlığı konusunda daha geniş bir yargılama etkisini kabul ediyor bizim mevzuatımız. Hatta bazı suçlar bakımından yabancı ülkede bir mahkumiyet ya da beraat kararı verilmiş olsa dahi kanundaki burada şartlar tamamlandığında oradaki kesinleşmiş hükmü hiçbir şekilde kabul etmiyor bizim mahkemelerimiz, bizim yargılama sistemimiz ve burada tekrardan bir yargılama başlıyor. Bununla alakalı çok da gündemde olan kararlardan ilk aslında burada işgalci İsrail'in başbakanı Netanyahu hakkında yürütülen bir süreç. Yine Türkiye'de ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazze'de işlenen suçlarla ilgili bir soruşturma başlatıldı 2024 yılında. Daha sonra
Ankara yine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu küresel somut filosuna uluslararası sularda bu gerçekleştirilen müdahalelerden dolayı tekrardan re'sen bir soruşturma başlatıldı. Bu genişleme oldukça önemli çünkü burada Türkiye dışında gerçekleşmiş olmasına rağmen bu olayın mağdurlar arasında Türk vatandaşlarının bulunması ve isnat edilen burada yani onlara yönlendirilen bu fiillerin de uluslararası suç niteliği taşıdığı göz önüne alındığında yine Türk yargısının harekete geçmesi gereken bir dayanak noktası olduğunu biz görüyoruz bizim mevzuatımızda. Yine Netanyahu hakkında somut yakalama emirleri İstanbul'daki soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde verildi biliyorsunuz. Bununla alakalı sonrasında kırmızı bülten de çıktı yine aynı şekilde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. Burada bizim hukuken baktığımız esaslı husus da şu. Burada Netanyahu'nun İsrail vatandaşı olması, suçların Türkiye'de dışında işleniyor olması ya da İsrail'in bir Türk mahkemelerinin yetkisini tanımıyor olması, Türk yargısının soruşturma başlatmasına engel olan bir husus kesinlikle değil. Soykırım ve insanlar karşı suçlara bakıyoruz. Yalnızca işlendiği devletin iş meselesi sayılması kesinlikle mümkün değil. Ne bizim mevzuatımızda mümkün ne de evrensel yine uluslararası ceza hukukuna baktığımızda böyle bir yetki kesinlikle mesele sayılmıyor kesinlikle. Yine bizim mevzuatımızda tam da bu nedenle aslında insanların buradaki ortak değerlerine yönelen bazı suçlarda yine Türkiye'ye geniş bir yargılama yetkisi tanıdığını söyleyebiliyoruz. Yine Türkan Hanım da bahsetti. İnternet üzerinden işlenen suçlarda evrensellik dediğimizde bir de bu kısma bakıyoruz. Bir kişi bilgisayarın başında ya da telefonun başında her yerde oturuyor olabilir. Ama Türkiye'deki bir vatandaşın banka hesabını boşaltıyorsa, Türkiye'deki şirkete bir sahte ödeme talimatı gönderiyorsa vesaire, bu gibi durumlarda artık paranın nereye aktarıldığı ya da parayı kimin kullandığı vesaire önem teşkil etmiyor. Burada mağdurun nerede olduğu tamamen buna bakıyoruz artık suçun işlendiği yerden ziyade. Mağdur eğer Türkiye'de ise ve Türk vatandaşı olması gerekmez burada mağdurun. Eğer Türkiye'de ise yabancı bir devlet vatandaşı olsa bile yine aynı şekilde Türk mahkemelerinin yargı yetkisi doğacaktır. Dediğimiz gibi buradan eğer yurt dışında bir suç işlemesi halinde bir vatandaşımızın

0: kanun ne diyor da yurt dışında işlenen suçların Türkiye'deki yargılama sürecini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Kanun ne diyor?

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün yönetmenimiz Mehmet Birkiye'den söz edeceğiz. Yarım asra yaklaşan yönetmenlik kariyerinin yanı sıra akademik göreviyle sayısız tiyatro insanının yetişmesinde büyük katkıları olan Birkiye, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda tamamlar. Mezun olduğu konservatuarda Yıldız Kenter'in asistanlığına başlayan Mehmet Birkiye, sanatta yeterlilik derecesini de bu kurumdan alır. Uzun yıllar boyunca aynı bölümde öğretim üyeliğini sürdüren sanatçı, tiyatronun teorik altyapısıyla sahne pratiğini birleştiren ekolün en önemli temsilcileri arasında yer alır. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve kent oyuncuları başta olmak üzere önde gelen tiyatro topluluklarında sahneye koyduğu onlarca oyun, onun sahne estetiğine, metin analizine ve oyuncu yönetimine olan hakimiyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yönetmenlik çizgisinde klasik metinleri çağdaş yorumlarla buluştururken görselliği ve dramatik ritmi her zaman ön planda tutar. Usta yönetmenin sahneye taşıdığı eserler antik tragedyalardan modern dünya klasiklerine ve çağdaş Türk tiyatrosunun nitelikli metinlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. William Shakespeare, Anton Çehov ve daha birçok dünya yazarının eserlerini sahnelerken metnin özüne sadık kalıp seyirciye bugünün dünyasından bakan sarsıcı pencereler açar. Tiyatro sanatı üzerine kaleme aldığı makaleler, gerçekleştirdiği söyleşiler ve katıldığı panellerle tiyatro literatürünün gelişimine kurumsal düzeyde ve kuramsal düzeyde de büyük katkılar sunar. Hem konservatuar koridorlarında hem de sahne üzerinde sergilediği disiplinli, titiz ve yenilikçi çalışma yöntemi Mehmet Birkiye'nin çağdaş Türk tiyatrosunun biçimlenmesinde önemli bir figür olmasını da sağlamıştır.

0: Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türkiye'de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında peş peşe toplantılara katılan Fidan, bölgesel güvenlik ve Gazze gündemiyle mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, MİK'te Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta küresel ekonomideki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya nüfusunun %14'ünün küresel ekonomiden sadece %1 pay aldığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin COP31 zirvesinde bu ülkeler için yeşil sanayileşme inisiyatifinin başlatılacağını duyurdu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanların olayın ardından Manisa'ya gitti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ard arda geldi. Meclis Bakanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Durhan da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 gündeminde olacağı hatırlatıldı. Küresel piyasa

0: Haftalarda gözler Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne çevrildi. ABD-İran arasında olası temaslar piyasaların yakından takibinde. Gelişmelerle petrol fiyatları 100 dolar bandında seyrederken altında baskı sürüyor. Yurt içinde gram altın 6750 lirada hareket ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York temasları öncesinde Washington yönetimine tepki gösterdi. Pezeşkiyan, ABD'nin İran'ı teslim olmaya zorladığını söyledi, çünkü bunu askeri yollarla başaramadılar, dedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rus petrol tesisini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın birçok kentine hedef aldı. Saldırılar devam ederken Ukrayna ile Fransa hava savunma sistemi tedariği için anlaşma sağladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'na hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da güzel bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Kurt bir hayvan olarak tabiatta nasıl görünüyor? Nasıl bir ayrıcalığı var ve Türk kültüründe hangi özellikleriyle bizi cezbetmiş konusunu Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz hocamla konuşmuştuk. Ve geçen hafta söylediğimiz gibi kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş
3: tekrar
4: bulduk. Teşekkür ederim.
3: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmaktan çok büyük keyif duyuyorum.
3: Biz de öyle.
4: Sohbet de çünkü çok güzel oluyor sohbet havası içinde.
3: Evet.
4: Teşekkür ederim.
3: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Çok yoğunsunuz, bize vakit ayırıyorsunuz iki haftadır. Çok mutlu oluyoruz sizinle sohbet etmekten. Hocam şimdi insan tabii içinde yaşadığı tabiatı çok gözlemlemiş ve sadece gözlemlemekle kalmamış. Hem hayvanlara hem etrafında gördüklerine, olup bitenlere böyle kültürel hafızasında da yer vermiş. Onlara bir takım sembolik anlamlar yüklemiş. Kültürel hafızasının bir parçası haline getirmiş. İşte kurt da geçen hafta konuştuğumuz gibi bunlardan biriydi. Kurdun çok özel bir yeri var demiştik Türk kültüründe. Şimdi isterseniz geçen hafta kaldığımız, sözü bitirdiğimiz yerden bu hafta tekrar başlayalım. Neden bu kadar kültür hayatımızda anlamlı, kalıcı bir yere sahip olmuş kurt? Hangi özellikleri bunda etkili olmuş?
4: Şimdi tabii burada şunu unutmamak lazım. Biz Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya doğru gelirken çok geniş bir coğrafyanın içinde tabiatla da çok ciddi bir ilişkimiz ortaya çıktı. Tabiatın bütün insanların aslında var ama bizim gibi bu kadar büyük bir coğrafyanın içinde siz bulunursanız temas ettiğiniz tabiatla ilgili unsur sayısı da çok fazla olacak. Gözlemleme şansınız da çok fazla olacak. Ve siz de bunlardan kendinize bir şeyler çıkaracaksınız. Dünyada hayvanları kendine ikon olarak veya totem olarak, tanrı olarak kabul eden çok toplum var. Bunlara baktığınız zaman mesela Hindistan bu konuda biraz öne çıkıyor. Afrika biraz daha öne çıkıyor. Evet. Oralarda çünkü hayvan açısından zengin de bir coğrafya var. Ormanların ve yeşilliğin, yiyecek unsurların çok olduğu yerlerde. Hindistan'da ama baktığınız zaman kurt gibi bir şey değil de bir filin, bir farenin, bir maymunun totem olarak, tanrı olarak önünüzde veya inek için çok daha fazla çıktığını görüyorsunuz. Ya da Afrika'ya gittiğiniz zaman farklı farklı hayvanları kendinizi tanrı olarak seçtiğinizi ve onların özelliklerinin size geçmesiyle ilgili bir takım şeylere başvurduğunuzu, uygulamalara başvurduğunuzu görüyorsunuz. Mesela çok ilginçtir. Ben hekim olarak Sudan

0: Yunanistan'a gittiğimde Suda'nın güneyinden gelen bir hastamda bütün vücudunun ufak ufak yumru tarzında böyle bezelye tanesi gibi yaralanarak bütün vücudunun bu yumrulardan oluşturulmuş çıkıntılarla bezendiğini görmüştüm. Ama bunlar bir çizgi sistemi üzerinden devam etmişti. Ne olduğunu sorduğumda timsaha tapan bir grubun şeyi dediler.
1: Üyesi.
0: Üyesi ameliyatını yapmak için geldi masada gördüğümde. Şimdi insanlar tabii hayvanlardan kendilerine bir şeyler seçiyorlar. Bunların hepsi de niyedir? Hayvanlarda bir güç buluyor, kuvvet buluyor, kendinden farklı bir şey buluyor ve buna benzemek istiyor veya oradaki bir takım özellikleri almak istiyor. Şimdi kurt da bunlardan bir tanesi. Ama tabii bizim atalarımıza baktığımız zaman ciddi bir hayvancılık, sürü, koyunlar, keçiler, inekler, yaklar, develer, bütün bunlar bizim şeyimizde, kültürümüzde var. Öyle olunca da siz doğanın içinde kurtla çok fazla temas halinde bulunuyorsunuz. Kurtları çok güzel gözlemlemişler, görmüşler ve sayısız da özelliğini gördükleri için de kendilerine bir onu totem olarak değil ama özellikleri alınacak, kendilerine ona benzetecek veya ona özenilecek bir yapı olarak da önlerine sembol olarak da koymuşlar. Ve diğer hayvanlarla da kıyasladığımız zaman geçen haftada konuşmuştuk. Gerçekten müthiş özellikleri olan leş yemiyor. Üstün yırtıcı grubunun içinde. Üstün yırtıcı dediğimiz zaman da onu yiyen bir başka hayvan artık yok. En üst seviyede bir sistem içinde aile kuruyor. Sosyal bir hayvan, çok akıllı bir hayvan, avlanması özel bir hayvan, aile yapısı özel,
1: Tek
0: bir tek
1: eşli
0: eşli yavrularına bakıyor. Anne baba öldüğü zaman o yavrulara yine kendi grupları sahip çıkıyor. Her şeyleri planlı, hayatları çok düzgün, tabiatı koruyucu. Çünkü saldırgan hayvanların içinde yavruyu en zayıf değil,
1: demiştik.
0: En hasta olanı, grubun içinde en halsiz olanı. Dolayısıyla onları avladığı zaman aslında dünyadaki canlılar içinde bir tabiat koruyucusu olarak da karşımıza çıkıyor. Ve dünya bunun farkına vardığı için geçen hafta da konuşmuştuk. Kurt koruma programlarını uygulamışlar. Çünkü kurtları önce zararlı hayvan diye yok etmişler ama bakmışlar ki öyle değil işler. Gerçekten önemli. Öyle olunca da siz tarihinize bakıyorsunuz, atalarınıza bakıyorsunuz. Çok zorlu bir coğrafyadan dağlar, kayalar, kar, kış, step, orman, çöl, bütün bu coğrafyanın içinde yaşamış olan bir Türk topluluğu, Türk milleti kurtlarla da çok büyük bir şey içinde karşı karşıya kalma durumunda. Çünkü kurt da dünyada her türlü şartta şeyde bile kutup bölgesinde bile yaşayabilen bir hayvan. Bu kadar dirençli bir hayvan.
1: Dayanıklı,
0: Bunu tabii şey olarak, sembol olarak kullanmak, seçmek gerçekten de çok akıllıca bir davranış. Ve bir de bağımsızlığına çok düşkün diye söylemiştik. Dünyada da sirklerde oynatılamayan tek
1: tekrar.
0: hayvan o.
1: Arkadan saldırmayan,
0: Arkadan
1: doğrudan
0: saldırmayan, yüzüne karşı
1: yüze
0: düşmanıyla
1: saldıran, bir
0: mertçe
1: hayvan
0: saldıran,
1: demiştik.
0: evet. Arkadan saldırma olayı dünyada çok nadir. 3-5 tane ondan da bahsetmiştik. Onların da hepsinin gerçekten özürlü hayvan ya da yaralı hayvanlar olduğunu, gerçek kurt karakterini yansıtmaktan uzaklaştığını hastalıklar dolayısıyla görmüştük. Dolayısıyla sembol seçilirken gerçekten de önemli. Sizin gözünüzün içine bakıyor. Sizin korkup korkmadığınızı tespit ediyor. Korkuyorsanız o takdirde düşmanda bir zayıflık vardır diyerek atağa geçebiliyor. Ama
1: Doğru.
0: siz eğer onun gibi dik durursanız, korkmadığınızı hissettirirseniz sizi o zaman gerçekten şey gibi görüyor. Bu bana uygundur diyerek vazgeçebiliyor saldırmaktan.
1: Gerçekten geçen hafta söyledikleriniz çok ilginçti, aklımızda kalmıştı. Hepsi tekrar etmiş olduk. Kurdun yaşadığı coğrafyayla hocam, tarihi Türk topluluklarının hayat alanlarının kesişmesi de çok önemli. Yani demek ki kültürdeki o kurt imgesini anlamak için insanın önce tabiatla kurduğu ilişkiye bakmak lazım. Oradan hareketle galiba anlaşılıyor bunlar daha çok. Şimdi hocam, Türk kültüründe kurttan söz ettiğimiz zaman demin aslında bahsettiniz ama bunu biraz daha açalım istiyorum. Totem kavramı biraz böyle yanlışlıkla kullanılıyor. Bunu totemizmle açıklamak doğru değil, zaten ifade ettiniz. Daha çok hangi ifadeleri kullanmamız lazım? Yani kurt bizim için ata, belki koruyucu. Bu kavramlarla açıklamak galiba kurdun bizdeki durumunu ve yerini anlatmak için daha doğru olacaktır.

0: kesinlikle doğru, bir sembol olarak kabul edelim. Ama neyin sembolü dediğiniz zaman sizin söylediğiniz konulara geliyoruz o zaman.
1: Evet.
0: Ata olarak sembol, ana olarak sembol, yol gösterici olarak sembol, kurtarıcı olarak sembol. Tabi burada kurtarıcı derken onu Tanrı yerine koyan bir kurtarıcı değil. Mesela bir Ergenekon destanında siz çok büyük bir topluluk haline geliyorsunuz ve artık dünyaya yayılmanın aslında bir şeydir o sembolüdür. Ergenekon'dan çıkış, artık bulunduğunuz yere sığamazsınız, dünyaya açılmak istersiniz, yayılmak istersiniz. Ama oradan çıkmak için sizin bir yola ihtiyacınız vardır. Bulunduğunuz yerden sizi kurtaran, size yol gösteren bir yapı olarak kurtarıcı diye söyledim. Yoksa Tanrı sistemi üzerinden değil.
1: Elbette.
0: Türklerde çünkü onu bir kurtarıcı Tanrı olarak değil, kurtarıcı sembol olarak önüne alıyor. Mürebbiye, öğretici. Çünkü tabiatta yaptığı her hareketin aslında size bir geri dönüşü var. Bunu niye yaptı diye. Çünkü çok akıllı, zeki de bir hayvan. Onu örnek alabiliyorsunuz. Dolayısıyla onun sembol olarak kullanırken atasını, anasını, kurtarıcısını, yol göstericisini, cesaretini, liderliğini, korkusuzluğunu, bütün
1: Evet.
0: bunların hepsini önünüze koyduğunuz zaman bunlarla ilgili bir sembol olarak değerlendirmek çok daha doğru oluyor.
1: Evet, bu totemizm ifadesini gerçekten hani özenle seçmek lazım. En azından Türkler ve kurt özelinde bu kavramdan uzak durmak lazım.
0: Tabii.
1: Çünkü o daha çok toplumsal bir örgütlenme sistemini ve bir inancı aslında temsil eden bir kelime.
0: Tabii zaten şu
1: Bizde,
0: var.
1: Türklerde yok bu
0: Bu
1: anlayış.
0: yok. Zaten şöyle ilahiyat konusuyla, ilahi konularla ilgili olan bilim adamlarıyla da yaptığımız görüşmelerde ve hatta onlarla ilgili aldığımız makalelerde, hazırladığımız kitaplarda onların da fikirleri zaten bu. Asla Türklerde bunun bir totem veya tanrı gibi önümüze koyduğunu görmüyoruz. Yani bir Hindistan'da gördüğümüz dokunulmaz olan hayvanlar, Afrika'da görülen dokunulmaz, öldürülmez olan hayvanlar gibi değil. Çünkü biz bunlarla ilgili kurt tanrıya taptık diye bir ifade hiçbir yerde, ne
1: Asla yok.
0: efsanelerde ne destanlarda var. Kurda tapınmayla ilgili bir resim, bir sembol, bir heykel, böyle bir şey de hiç yok.
1: Evet.
0: Hiçbir yerde, ne edebiyatta, ne şiirlerde, ne efsanelerde, ne mitolojide, Türklerle ilgili hiçbir yerde ya da petroglif dediğimiz taşların üzerine yapılmış olan resimlerde, sembollerde, yazılarda hiçbir yerde bunlarla ilgili runik alfabeyle kurda ait bir tanrı veya totem ifadesine de ait bir şey yok.
1: Evet.
0: Sadece sembol olarak kalmış.
1: Çok doğru hocam. O yüzden de belki de yani kurdun Türk kültüründeki yerini iyi anlayabilmemiz için onun en açık aslında göründüğü yer işte sizin de ifade ettiğiniz gibi kökeni, soyu, rehberlik etme özelliklerini en iyi görebildiğimiz yer anlatılar, mitolojik bir takım efsaneler, anlatılar gibi düşünmek lazım. Ve burada hemen Türklerin köken ve türeyiş efsaneleri aklımıza geliyor. Özellikle Göktürklerle ilişkilendirilen anlatılarda işte Bozkurt'un ataları olduğu, kurdun soyun yok olmasını kurtaran bir sembole dönüştüğünü görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Göktürklerde işte bu türeyiş efsanelerine konu olması, gerçi biraz izah ettik ama daha açmaya sanki ihtiyacı var, açılmaya bu konunun.
0: Şimdi bilim adamları, ben hekim olduğum için tabii bunun benim iddia etmem veya benim öne sürmem diye bir şey yok, ama
1: Evet.
0: bu konularla ilgili olan tarihçiler, mitolojiyle, Türk mitolojisiyle ilgili olan bilim adamları ve çok değerli kişiler bunlar, yazdıkları kitaplarda çok sayıda Türk efsanesini toplamışlar. Onlar tabii bu efsaneleri toplarken aslında mitoloji, destan, efsane, bütün bunları hep farklı kategori üzerinden değerlendirmek lazım. Bunları da ayrı ayrı yazıyorlar. Mitoloji dediğim zaman doğaüstü, gerçekle bağdaşmayan ama hayallerle ortaya çıkan bir şey. Efsane dediğimiz zaman efsanenin içinde gerçeklik de var ama doğaüstü olaylar da var. Ama sanatsal anlatım sistemi çok fazla yok.
1: Evet.
0: Destana döndüğünüz zaman bunu daha böyle epik, daha destansı, daha lirik, şiirlerle donatılmış, daha böyle edebi şekilde anlatabileceğiniz ama gerçeğe daha yakın, biraz abartılı olarak anlatılmış olan şeyler olarak değerlendiriyoruz. Onlar da çok sayıda tabii. Aslında biz dünyadaki efsaneleri değerlendirdiğimiz zaman bize lisede işte bir Hint, bir Finlilerin, bir bizim gibi böyle dünyada meşhur olmuş 5-6 tane efsaneden bahsedilirdi.
1: Evet.
0: Ama daha sonra halk bilim profesörleriyle yaptığımız şeylerde, görüşmelerde, onların

0: yaptığım dinlemelerinde veya okuduğum kitaplarında dünyada en fazla efsaneye, destana veya mitolojik hikayeye sahip olan devletin veya milletin Türkler olduğunu anlattılar ve bunlar yüzlerce. Şimdi
1: Evet.
0: burada da biz hep işte Türeyş efsanesi diyoruz. Aynı kavram içinde Ergenekon veya Göktürk veya
1: Evet.
0: işte Rus'un efsanesi gibi böyle değişik değişik efsanelerin hepsi sanki tek bir efsaneymiş gibi anlatılıyor. Aslında bunlara baktığınız zaman bir Rus'un efsanesi var, bir Töles efsanesi var, bir Ergenekon efsanesi var, bir Türeyş efsanesi var, bir Bozkurt efsanesi var. Böyle farklı farklı bir sürü efsanenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlarda tabii değişik şeyler var. Mesela Rus'un efsanesinde kızlarının mükemmel olduğunu gören bir şeyin Hakan'ın kızlarını kimseye layık görmeyip bir dağda yaptırdığı sarayda
1: Evet.
0: oturtturması, Tanrı'dan gelecek olan onlara layık damatların beklenmesi. Ama hiçbir şey gelmiyor. Sarayın dibinde kurtlar dolaşınca kızlar bu kurtlar bizim şeyimizdir, kısmetimizdir diyerek onlarla inip oradan çoğalma efsanesi var. Sonra arkasından biliyorsunuz Yüeçilerin ki Çinli olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Yaptığı baskınlar sonrasında bir çocuğun elinin, kollarının, bacaklarını kestikten sonra bir bataklığa atılması ama daha sonra Hunların gelip de bu bataktaki çocuğu önce bir kara koşun ki bu bir kuzgun muhtemelen
1: Hı.
0: daha sonra da bir dişi kurdun beslediğini görünce burada Allah'ın onu koruduğu, dinin Tanrı'nın
1: Evet.
0: koruduğuna dair sonra alıp tekrar onu yetiştirip ondan sonra da onlardan aldığı toprağı onlara tekrar geri verip sen geçit demesi
1: Hı.
0: veya işte kurdun bir dişi kurdun bu çocuğu alıp beslemesi ondan sonra ama tekrar yüeçiler geldiği zaman bir mağaraya gitmesi mağaranın arkasında çok büyük bir şeyin alanın
1: Hı.
0: bulunması kurdun 10 tane çocuk doğurması bu çocukların ana olarak
1: Evet.
0: sembol orada. Bu çocukların daha sonra başka kızlar evlenerek Türklerin çoğalması, millet haline gelmesi ya da Ergenekon'dan çıkış efsanesi ya da Oğuz Kandestan'a baktığınız zaman ağaç kovuğundan gökten
1: Evet.
0: gelen şeylerden,
1: Işıktan
0: ışıklardan doğan
1: inen
0: işte
1: bir kızla evlenip suyun
0: oradan gelen
1: türemesi.
0: evet iki defa farklı
1: Hı
0: olayla
1: hı.
0: çocukların üç birinden doğarak bunlara tabiat isimlerini vererek ondan sonra buradan çoğalması. Sonra bu çocuklarla yaptığı seferler, sefer sırasında kendisinin önüne bir kurdun
1: Evet.
0: düşmesi, kurdun yolu göstermesi, o durunca durmaları, gidince gitmeleri ve kurdun orada kendisine söylediği sözler üzerine farklı farklı Türk gruplarının, milletlerin ortaya çıkması ile ilgili efsaneler. Bütün bunlara baktığınız zaman tabii yol gösteren kurt da erkek kurt. Dolayısıyla
1: Evet.
0: kurdun bir de ata özelliği var böylece, yol gösterici özelliği var. Bütün bunlara baktığınız zaman sizin karşınıza farklı şeyler çıkıyor. Mesela başkurtların bu ismi nereden aldığına bakıyorsunuz. Onlarda da böyle bir benzer efsane var. Ya da Türkiye'de 30 veya 40 civarında kurt baba türbesi var. Bu da
1: Evet.
0: çok ilginç. Bunlara da baktığınız zaman kendilerine kurtlarla ilgili bir takım şeylerin olduğunu görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Temaslarının olduğunu. Kimisinde kurdun onu kurtardığı, kimisinde yol gösterdiği, kimisinde işte kurtla iletişimin kurulduğu gibi böyle çok değişik şeyler var aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bütün kültürümüzün içine ister mitoloji, ister destan, ister efsane farklı farklı yapılar olarak kurdun girdiğini hep görüyoruz ama dediğim gibi Tanrı olarak değil ya yol gösterici ya mürebbiye
1: Evet.
0: öğretmen ya ata ya ana ya yiğitlik, liderlik
1: Evet.
0: gibi kavramlar altında girdiğini görüyoruz.
1: Şimdi bu dişi kurdun çocukları emzirmesi ve ölümden kurtulmuş bir çocuktan soyun türemesi aslında hikayesi yalnızca Türk anlatılarında karşımıza çıkmıyor. Mesela Roma'nın kuruluş efsanesinin merkezinde yer alıyor biliyorsunuz hocam bu Romulus ve Remus kardeşlerin dişi kurt tarafından emzirilmesi ve oradan Romulus'un Remus'u yenerek Roma'yı kurma hikayesini hatırlıyoruz. Ama bir fark var işte siz onu cümlenin sonunda aslında söylediniz. Burada kurt çocukların koruyucusu ve süt annesi ama bizim efsanelerimize ve anlatılarımıza baktığımızda işte daha çok fonksiyon yüklenerek daha kalıcı ve daha anlaşılabilir bir hal alıyor kurdun sembol olarak
0: Bir de
1: varlığı.
0: gerçeklerle uyuşan şeyler. Yani önüne kurdu sembol olarak Türkler koyduğu zaman atalarımız koyduğu sembollerin hepsinin kurdun karakteriyle uyuşan
1: Evet.

0: gerçekçi bir de tarafı var. Yani gerçek üstü bir anlam yüklenmemiş, gerçeklerle bağdaşan bir anlam üzerinden bunlar mitoloji, efsane, destan halinde karşımıza
1: Evet.
0: unsur olarak hazırlanıp çıkmış.
1: Çok doğru. Bir de hocam siz de ifade ettiniz onu, gerçekten Türk dünyasının farklı coğrafyalarında sadece bu özellikleriyle değil, motifin farklı biçimlerle yaşamaya devam ettiğini de görünce kurdun ne kadar sürekli bir yani şey sembolik görüntüsü olduğunu da görüyoruz. Yani donup kalmamış orada. Bugün Türk coğrafyalarının başka yerlerinde farklı anlatılarda yine kurtla ilgili, işte bizdeki o kurt baba türbelerinin olması belki bunun bir örneği olabilir. Pek çok şey var. Şimdi Uygurların Türeyş efsanelerine baktığımızda da yine burada kurt motifi karşımıza çıkıyor. Farklı Türk topluluklarındaki bu anlatılar arasında nasıl farklılıklar var hocam? Yani yani anlatıların ayrıntılarını tabii coğrafyaya göre değiştiğini düşünebiliriz, döneme göre değiştiğini düşünebiliriz. Ama kurtla ilişkilendirilen galiba bu soy devamı, işte koruma, yol gösterme, güç gibi anlamların bütün Türk coğrafyalarında tekrar edildiğini
0: Evet, hep
1: nüanslarıyla birlikte.
0: evet arada farklılıklar var. Tabii bunları şundan dolayı da ortaya çıktığını düşünmek lazım. Şimdi yazının bulunuşu başka, kayda geçmesi başka, bu kayıtların çok yaygın olarak kullanılması başka. Dolayısıyla matbaayı bir tarafa bıraksak bile daha öncesine ait yazılı metinler tabii ki var. Bizim runik alfabemiz var, Yenisey yazıtlarımız var. Ama ne olursa olsun bu efsanelerin büyük bir kısmı halkın arasında bizim şu anki gibi işte yazılı olarak elimizde bulunan şeyler değil. Hep anlatıla farklılaşan unsurlar. Dolayısıyla halk biliminde, folklor biliminde bütün bunlara baktığınız zaman anlatılarak bir takım farklılıkların ortaya çıkmasını beklemek gayet normal. Tabi bilim adamları bunların farklı versiyonlarıyla toplayıp ortaya koyacaklar. Evet, biraz önce de söylediğim gibi herkes bu çocuğu besleyen dişi kurt olarak değerlendirirken ya da Ergenekon'dan çıkış olarak yol gösteren kurt olarak şey yaparken biz versiyonlarına baktığımız zaman özellikle Bahattin Ögel'in bizim temel aldığımız o Türk mitolojisiyle ilgili olan kitaplarında bunların farklı versiyonlarıyla ilgili bilgileri de zaten orada görüyoruz. İşte Vuson'un Töles efsanesinde olduğu gibi ki bunlar halk arasında bu isimler çok fazla bilinmiyor aslında. Hep Ergenekon veya Bozkurt veya işte şey gibi diğerleri gibi. Ama şey bu versiyonların hepsinin farklı olması anlatıla aslında farklı yerden insanlardan da katmalar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama temeldeki özellikleri hepsi kurdun gerçekte gördüğümüz özelliklerinin insanlarda hayranlık uyandırması ile ilgili. Aklıma gelmişken şey de söyleyeyim. Mesela yine bizim dinle ilgili olan bilim adamlarından okuduğum bir menkıbe ile ilgili bir şey de vardı. Mesela Peygamberimizle ilgili kurdun hakkını verin diyor bir çobana. Onlar olmaz diyorlar. O zaman kurt kendi hakkını kendi alacak diyor. Öyle olunca da kurt
1: Kendi
0: sürülere
1: hakkını
0: saldırıp hakkını alıyor.
1: alıyor.
0: Tabi burada mesela Anadolu'ya baktığımız zaman kurt girdiği yerdekileri boğup boğup öldürür. 2-3 tanesini alır götürür şeyi var. Geçen toplantı şeyde konuşmamızda da anlatmıştım. Acaba bizim bu simge olarak, sembol olarak önümüzdeki bozkurt ile, çünkü yapı olarak da o daha iri, günümüzdekiler daha ufak. Onunla günümüzdeki kurtlar aynı mıydı, değil miydi? O işin ayrı bir tartışma konusu. Ama ben Moğolistan'a 2 defa gittiğimde ya da işte Türk coğrafyasına yaptığım gezilerde orada korkunç büyük binlerce koyundan, keçiden oluşan veya yaklardan oluşan sürülerle ilgili o büyük coğrafyada bir ağılın içine toplamıyorlar onlar. Geliyor, onlar akşam yatıyorlar, sabahleyin tekrar yayılmaya çıkıyorlar. Kurtlarla ilgili ne yapıyorsunuz dediğimizde onların şöyle bir sözü olup unutulacak bir şey değil aslında. Kurdun da bir hakkı var. Gelir,
1: Alır.
0: alır, alması gerekeni
1: Almasına da izin verilir zaten.
0: izin verilir. Evet, bunun için özel bir şey yapmaya gerek yok diyerek. Tabii bizdeki artık onlar kadar büyük sürüler değil. Çünkü orada bir sürüyü gördüğünüz zaman bir dağdan iniyor, ovadan karşı dağa doğru gidiyor. Bir büyük minicik uzaktan baktığınız zaman kımıl kımıl beyazlıkları görüyorsunuz siz. Binlerce şey. Birkaç tanesi onları etkilemiyor olabilir ama Türkiye'de kalkıp da bir ağıldan 2 tane 3 tane kurdun gitmiş olması bir çiftçi için zor olduğundan dolayı bununla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Türkiye'de zaten baktığınız zaman Anadolu coğrafyasında kurtla ilgili farklı farklı gidişatların olduğunu da görebiliyorsunuz bununla
1: Evet.
0: ilgili.

0: sevgili.
1: Doğru. O yönden çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz, Türk coğrafyasında. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bunu da aslında söylemek lazım. Şimdi Oğuz Kağan Destanı'ndaki işte bu gök tüylü, gök yeleli erkek kurt Oğuz Kağan'a biraz önce siz de ifade ettiniz. Yol gösteriyor çünkü yolu o biliyor. Dolayısıyla kurdun rehberlik özelliğini en çok Oğuz Kağan Destanı'nda ve Ergenekon'da çok net biçimde görüyoruz. Burada artık kurt sadece bir güçlü bir hayvan değil, o yırtıcı özellikleriyle değil, işte o coğrafyayı bilen, doğru yolu bilen hayvan olma özelliğiyle ordunun lideri pozisyonunda. Gök niteliği de zaten hayvanın sıradan bir hayvan olmadığını
0: Kut
1: söylemek için.
0: indirilmiş, kut verilmiş ya
1: Kut
0: da
1: verilmiş bir
0: Tanrı
1: hayvan.
0: tarafından, hani biz Allah diyoruz ama işte Tanrı, Rab,
1: Tabii.
0: İlah hepsi aynı kavram içinde, Tanrı tarafından bir kut verilmiş ve Türk milletine gönderilmiş. Onları da rehberlik etsin diyerek önlerine düşünmüş bir şey. Gök kavramı zaten hani gökbörü, bozkurt. Tabii burada hemen şu kelimelerle de ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu bilgilerin hiçbirisi tabii benim kendi uydurmalarım deyip bilim
1: Estağfurullah.
0: adamlarından okuduğum şeyler doğrultusunda ilgilendiğim için söyleyeyim. Mesela bir alageyik, bir bozkurt, bir de kır at. Şimdi bizim kültürümüzde üçü de bizde kültürümüz açısından öne çıkan ifadeler,
1: Kavramsal olarak da
0: kavramsal
1: hala
0: olarak.
1: yaşıyor.
0: Şimdi kır at, kır, alageyik, ala, bozkurtun
1: Bozkurtlu
0: bozdu.
1: boz.
0: Şimdi bu üç tane renk de aslında birbirine yakın renkler ve bir şeyi var, anlamı var. Bu kavramları gök kavramıyla da birleştirebilirsiniz. Kırı da, alayı da, göğü de. Dolayısıyla Tanrı'dan gelen bir kavram olarak verilmiş olan kutun devamını sağlayan, size rehber olan bir hayvan olarak önünüze düşüyor ve siz onun o aldığı kut ile rehber olduğunuzu veya sizin önünüze düştüğünüzü kültür olarak oradan daha iyi değerlendiriyorsunuz. Zaten gök ismi aslında Türkçe'ye baktığınız zaman da farklı farklı anlamlar da ifade ediyor. Gök, göğermek, yeşillenmek, canlanmak, tazelenmek, gök ekin, genç ekin, gençlik, göksel olmuş olması. Bütün bunların hepsi bize biraz daha böyle kutlu kavramlar olarak önümüze çıkan kavramlar. Dolayısıyla da bir kurda da bu kutlu gök kavramını vermek de çok daha kültürel
1: Çok
0: açıdan
1: doğru.
0: doğru
1: Çok
0: oluyor.
1: doğru hocam. Ve sonra yani ilerleyen süreçte işte Türk anlatılarına baktığımızda tabii belli bir şeyde tekamül de izliyor bunlar. İşte mitolojik anlatılar halk hikayelerine evrilirken bizde böyle bir Dede Korkut dediğimiz nevi şahsına münhasır bir türden söz ediyoruz. Orada da mesela Bozkurt'un artık Dede Korkut'un kimliğinde yaşadığını görüyoruz. Orada da Dede Korkut o rehberliği yapıyor. Demek ki orada hani hakikaten bu yön gösterme, başarılı ve hakimiyet konusunda lider olan kişiye yardımcı olma özelliği hiç kesintiye uğramadan devam ediyor. Günümüzde de aslında çok farklı şeyler söyleyemeyiz.
0: Tabii
1: Yine
0: mesela
1: böyle bir kanaat önderi değil mi
0: o da
1: arıyoruz, bir
0: var.
1: lider arıyoruz
0: Kaldı ki
1: kendimize.
0: hala mesela geçmiş dönemde TRT'deki bir programda şeyi hatırlıyorum ben. Bir yerlerde kayıtları vardı. Şu an kayıt yanımda olmadığı için isim olarak söyleyemeyeceğim. Ama Kurtuluş Savaşı'nın eski gazileri, yaşayanları, o nesil bitmeden önce onların anlattığı bir olay vardı. Mesela Sakarya Meydan Muharebesi'nde gece zifiri karanlıkta önümüze bir kurt düştü, yolu gösterdi. Ha tamam, artık biz bunu kazanacağız diyerek düşündük. Komutanlarımızla diyen bir komutanın hatırası vardı. Benzer şekilde Bilge Kağan'ın mezara kazılırken de bu kazıyı yapan tarihçi ve arkeolog grubu, Türkolog grubunun da yine böyle bir şeyi var, hatırası var. Kurt çıktı önümüze bizim bu şeyleri, anıtları bulurken ve şey yaparken diye.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla hala daha önümüze çıkan bir şey var. Bir halk kültüründe de mesela yolda giderken kurt çıkarsa şans getireceğini, yolun aydınlık olacağını, işlerin yolunda
1: İnanılır.
0: gideceğine inanılır
1: Doğru.
0: ve kullanılır bu.
1: Çok haklısınız hocam. Şimdi bu demin kelimelerle ilgili konuşurken aslında hani işte bozkurt, börü, gökbörü gibi adlandırmaların bize ne anlattığını ben de soracaktım size. Özellikle börü kelimesinin Türkçenin tarihi söz varlığında kurt için kullanılan önemli kelimelerden biri olduğunu da söylemek istiyorum ben de. Gök ve bozun yalnızca fiziksel bir renk olmanın çok ötesinde olduğunu zaten siz de ifade ettiniz, o kutsallık çağrışımlarını. Aslında farklı anlatılarda karşımıza çıkan bir kurdun ortak bir anlatım

0: Bizim sadece bir siyaset unsuru olarak kullandığımız takdirde kurda yazık olacak veya bizim kültürümüze yazık
1: Evet.
0: olacak. Çünkü Yakutistan'a gidiyorsunuz, Tuva Hakasya Altay'a giriyorsunuz, Moğolistan'a giriyorsunuz, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Moğolistan, Macaristan,
1: Evet.
0: Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Kaşgaylar'da,
1: Türk soylu
0: Türk
1: halkların ve
0: soylu
1: Türklerin
0: olan
1: olduğu her
0: her
1: yerde.
0: yerde kurdun aynı sembollerle yaşatıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir siyasetin içine indirgemek aslında bizim kültürümüzle ilgili kurdu çok dar bir kalıba sokmak anlamına taşır ki bu doğru bir şey değil. Kurt bir milli semboldür.
1: Evet.
0: Ve ben şöyle de düşünüyorum. Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın, Avustralya'nın işte kanguruydu, horozdu, kartaldı, ayıydı gibi bir takım hayvanlarla ilgili sembolleri var veya Çin'in panda gibi. Onların böyle bir sembol olarak şeyi var ise o takdirde kurdun da tüm Türk soylu milletler için, topluluklar için bir ortak sembol olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki mesela biliyorsunuz futbolda Demiral'la ilgili çok ciddi bir problem
1: Evet.
0: oldu. O çok yanlış bir şeydi. Çünkü bir milli sembol olarak ben Türk olarak bu işi başardım diyerek
1: Evet.
0: yaptı o işi. Ama yanlış bir
1: Algıya
0: Avrupa'nın
1: sebep oldu.
0: algıyla bir uygulaması oldu. Çünkü siz kalkıp da bir Amerika'ya sizin hayvan sembolünüze yaptığınız takdirde hayır ben bunu kabul etmiyorum bu siyasidir dediğiniz zaman olmaz o. Veya bir ayı için Rusya'nın bunu reddediyorum bu siyasidir demeniz mümkün değildir. Veya bir panda için kanguruya Avustralya için. Dolayısıyla kurt içinde sizin aynı şeyi bir genelleme yaparak tüm Türk toplulukları için ortak sembol olarak kabul etmeniz daha makul bir de bilimsel bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü bunun bilimsel altyapısı var. Hani bu sadece bizim dileğimiz değil. Binlerce yıllık Türk tarihinin içinde kurt hep yer olarak eğer mitolojide varsa bunu
1: Doğru.
0: siyasetin dışında bir milli sembol olarak kabul etmek daha doğrudur.
1: Evet, yani kültürel sembolleri böyle sabit bir gruba hasredilmiş bir şey olarak değil, her dönemin yeniden onu anlamlandırdığı bir şey olarak görmek lazım. O
0: Tabii.
1: zaman çok daha sağlıklı bir
0: Çünkü şuna
1: sembolik
0: bakıyorsunuz.
1: görüntüden söz edebiliriz.
0: Türk halı kilimleri biliyorsunuz. Dünyanın en eski biliyorsunuz halısı pazır halısı. Türk
1: Evet.
0: halısı. Müthiş bir halı. Halı Türklerin sanatı. Halı ismi de zaten kalıdan
1: Kalıdan
0: geliyor.
1: geliyor.
0: Kalıcı
1: Doğru.
0: olmaktan geliyor. Siz halıların üzerine, kilimlerin üzerine kurdu sembol olarak o kadar çok işlemişsiniz ki sayısız kurt ağzı, kurt eli, kurt pençesi motifi halıların, kilimlerin üzerinde var. Ve bu hani yeni bir şey değil. Dolayısıyla hani gerçekten siyasi değil bu. Bir halı kültürünün, bir kilim kültürünün binlerce yıl geriden eğer geldiğini görüyorsanız ve bunların üzerinde bunlar varsa bu sizin gerçekten bir sembolünüzdür. Ya da bir atasözüne dönüyorsunuz. Mesela atasözleriyle ilgili benim topladığım, kitaba aldığım atasöz sayısı 350 civarında kurtla
1: Kurtla
0: ilgili.
1: ilgili olan.
0: Düşünebiliyor musunuz? Siz hayvanlarla ilgili atasözü söyleyin desek sokakta çıkıp röportaj yaparken insanların aklına her hayvandan belki birer tane gelecek. Ama sadece kurda ait Türklerdeki
1: Evet.
0: atasözü sayısı 350'nin üzerinde. Deyim sayısı 100'ün üzerinde. Terim sayısı acayip bir şey sayı olarak. Şimdi bunlara baktığınız zaman aklınıza şu gelecek. Bir atasözü 10 yıllık, 20 yıllık bir ürün değil. Atasözünün en az birkaç yüzyıllık veya 1000 yıllık bir geçmişi var. Bu atasözlerin çünkü hepsinin karşılığı Kazakistan'da da kendi dilleriyle, derken lehçe olarak söylüyorum veya
1: Evet.
0: ağız olarak söylüyorum. Kazakistan'da karşılığı var, Özbekistan'da var, Azerbaycan'da var, Kırgızistan'da var. Aynı
1: Evet.
0: atasözleri. Sadece lehçe ve ağız olarak, şive olarak söylenişleri farklı. Dolayısıyla bunlar bizim hakikaten kadim sözlerimiz. 350 tane atasözü benim tespit edebildiklerim.
1: Evet, ne
0: Ki
1: kadar
0: halk
1: zengin.
0: uzmanı değilim.
1: Evet.
0: Halk bilimleri uzmanı değilim. Buna rağmen benim toplayabildiklerim. Siz buna baktığınız zaman artık kurdun gerçekten bir bütün Türk topluluklarının, Türk milletinin ortak bir sembolü olduğunu ve geliştirdiğini kültür olarak
1: Evet.
0: görebiliyorsunuz. Kaldı ki mesela Türk kültürüyle ilgili olarak halk inancında kurdun nazarla ilgili,
1: Tabii.
0: şifayla ilgili, güçle ilgili
1: Evet,
0: bir sürü
1: evet.
0: özelliğinin olduğunu görebiliyorsunuz. Kurt

0: ağzı bağlama
1: Onu diyecektim
0: ifadesini
1: şimdi.
0: Türk coğrafyasında nereye gidersin
1: Her
0: ki
1: yerde
0: her
1: var.
0: tarafta kurt ağzı bağlama var.
1: Evet, evet hocam. Hocam şimdi konu çok derin ama son olarak artık süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Bize bu fikri veren aslında sizinle geçen yıl yaptığımız programdaki sohbetimizdi. Konuşacaktık bunu ama sizinle konuşmak ta o yıl kararlaştırdığımız bir şeydi. Bir kurt sempozyumu yapıldı geçtiğimiz yıllarda.
0: Evet.
1: Bundan da kısaca hemen bahsedelim ve öyle sözümüzü noktalayalım isterseniz.
0: Evet, o güzel bir şey oldu. Benim uzun yıllardır yazmayı istediğim kurtla ilgili, yani bu bir sembol. Üstelik de kurt sadece bize de ait değil. Aslında mitolojiye baktığınız zaman Yunan, Mısır, zaten siz
1: Evet.
0: bahsettiniz,
1: Roma.
0: Roma'da, diğer milletlerde de şeyler var kurtla ilgili. Mitolojilerinde yer var. Hem de olumlu olarak var, olumsuz olarak yok. Mısır hiyeroglif yazılarında da kurt başlı tanrılar mesela. Onlar tanrı olarak da kabul etmişler. Şimdi biz şeye baktığımız zaman kurtla ilgili bunu görünce bir kurtname kitabı yazılması lazım diye.
1: Evet.
0: Bunun arkasından da bunu gören bu konuyu da meraklı olan bilim adamı arkadaşlar ve bir iş adamının da desteğiyle biz uluslararası bir sempozyum yapalım dedik. Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Gagavuzya, Macaristan, İran, bütün bu coğrafyalardan bilim adamları, sahasında hep bu konuyu incelemiş olanlar, arkeolojik olarak petroglifler de, resimler de, kültürel olarak gerçekten bu bilimin içinde olan kişiler tarafından yapılan bir sempozyum oldu. 2025 yılının son aylarında müthiş ses getirdi. Çok güzel bildiriler hazırlandı ve bunları da hazırlayarak biz 650 sayfalık aşağı yukarı yeni bir kitap daha bildiri kitabını da hazırladık. Türk kültüründe Bozkurt diyerek yakında inşallah o da piyasaya çıkacak.
1: Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam
0: İnşallah
1: onu
0: ve
1: da.
0: onu okudukça iyi ki de bu konunun içindeymişim diye düşündüm. Çünkü bu kadar çok hani kitapla uğraşmama rağmen orada hala okudukça insan farklı farklı şeylerin farkına varıyor.
1: Evet.
0: Bilgilerin, kültürümüzün kurtla ilgili ne kadar zengin olduğunu ve mutlu oluyorsunuz.
1: Evet hocam, biz de çok mutlu olduk bu anlattıklarınızdan, bizimle paylaştığınız
0: Ben
1: bilgilerden dolayı
0: teşekkür ederim.
1: hocam.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük bizden bu kadar sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta Kök Atağı'nın başka bir durağında hep birlikte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türk Başkentleri.
2: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde asıl ününü antik dönemde kazanan, daha sonra uzun yıllar Türk idaresinde kalan Mısır'ın başkenti Kahire'den söz edeceğiz. Mısır toprağında yer alan Nil Nehri binlerce yıl boyunca farklı toplulukların yerleşim alanlarını şekillendirir. Günümüz modern Kahire kentinin bulunduğu bu coğrafi mevkide Türklerin bölgeye intikalinden çok önce antik döneme ait çeşitli yerleşim birimleri varlık gösterir. Bölge, Firavunlar devrinde kutsal ve stratejik öneme sahip olan Heliopolis kentiyle tanınır. Helenistik dönem ve sonrasında ise nehir taşımacılığını ve ulaşım yollarını kontrol etmek amacıyla kurulan Babil Kalesi, bölgedeki askeri mimarinin ilk temel unsurlarından birini oluşturur. Bu antik kökenler, nehir yatağının doğu yakasında korunaklı ve ticari açıdan elverişli bir yerleşim dokusunun gelişmesine zemin hazırlar. 7. yüzyılda İslam ordularının bölgeye ulaşmasıyla birlikte Babil Kalesi yakınlarında Fustat şehri kurulur ve bu yeni merkez sonraki yüzyıllarda gelişecek olan büyük kent dokusunun çekirdeğini meydana getirir.

0: Bölgenin idari yapısı ve mimari gelişimi 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Abbasi Devleti'nin hizmetinde bulunan Türk komutanların ve hanedanların idariyi ele almasıyla yeni bir safhaya geçer. Mısır'a vali olarak atanan Tolunoğlu Ahmet Bey, 868 yılında Bağdat'tan bağımsız bir yönetim geliştirir. Türk kökenli askeri ve bürokratik sınıfın idaresindeki bu dönemde Fustat kentinin kuzeydoğusunda El-Katai adı verilen yeni bir idari ve askeri merkez inşa edilir. Bu yerleşim birimi geniş caddeleri, meydanları, sarayları ve büyük askeri kışlaları barındırır. 935 yılında bölgede hakimiyet kuran bir diğer Türk hanedanı olan İhşidiler de bu kentsel birikimi devam eder. 10. yüzyılın sonlarında Fatimilerin gelişiyle birlikte bugünkü Kahire'nin surlarla çevrili asıl çekirdeği ortaya çıkar ve kent Doğu dünyasının büyük merkezlerinden biri haline gelir. Kahire, Türklerin doğrudan başkenti olma özelliğini en belirgin şekilde 13. yüzyılın ortalarında kazanır. Eyyubi ordusundaki Türk kökenli askeri birliklerin yönetimi devralmasıyla 1252 yılında Memlük Devleti kurulur. Çağdaş kaynaklarda Devlet-ü Türk veya El-Devlet-ü Türkiye olarak adlandırılan bu siyasi teşekkülün idari merkezi Kahire olur. Kent bu dönemde hem bölgenin en büyük siyasi başkenti hem de ticaret ve kültür merkezi kimliğini üstlenir. Memlük sultanları ve emirleri Mukattam Tepesi üzerinde yer alan Kahire Kalesi'ni idari merkez olarak kullanır ve bu kaleyi saraylar, darphaneler, askeri ambarlar ve camilerle tahkim eder. Başkentlik dönemi boyunca şehir uluslararası ticaret yollarının kavşak noktası olması sebebiyle büyük zenginliğe ulaşır. Hint Okyanusu'yla Akdeniz arasındaki baharat ve kumaş ticareti Kahire ekonomisinin temelini oluşturur. Bu ekonomik güç kentte devasa binaların, çarşıların ve hanların yükselmesini sağlar. Memlük döneminde Kahire'nin mimari yapısı Türk mimari zevkiyle yerel taş işçiliğinin birleştiği anıtsal yapılarla öne çıkar. Sultan Baybars, Sultan Kalavun, Sultan Hasan ve Kayıtbay gibi hükümdarlar kendi adlarını taşıyan büyük külliyeler, medreseler ve şifahaneler inşa ettirir. Bu yapılar yüksek giriş portalleri, karmaşık taş süslemeleri ve büyük kubbeleriyle kentin silüetini de belirler. Mimaride vakıf sistemi son derece etkin şekilde işletilir. Medreseler ve hastaneler gibi kamusal alanların giderleri çarşılardan ve tarım arazilerinden elde edilen gelirlerle karşılanır. Kent içi ticareti canlandıran Han el-Halili gibi büyük çarşılar bu dönemde kurulur ve gelişir. Aynı zamanda Kahire, Bağdat'ın Moğollar tarafından yıkılmasının ardından Abbasi hilafetine ev sahipliği yaparak İslam dünyasının dini ve ilmi başkenti konumuna da yükselir. Dünyanın dört bir yanından gelen ulema buradaki medreselerde dersler verir. ...1517 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı'nı kazanarak Kahire'ye girmesiyle birlikte kentin doğrudan bağımsız bir devletin başkenti olma statüsü sona erer. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük ve en önemli eyalet merkezlerinden biri haline gelir. Osmanlı idari sisteminde de Memlük kökenli askeri elit, yerel yönetimde ve vergi toplanmasında etkin bir rol oynamaya devam eder. Bu dönemde Kahire, imparatorluğun güney sınırlarını koruyan, Hicaz bölgesinin iyaşesini sağlayan ve Akdeniz'le Kızıldeniz arasındaki ticareti düzenleyen stratejik bir üs işlevi görür. Kent mimarisine bu defa İstanbul kökenli klasik Osmanlı üslubu dahil olur. Kalelerdeki burçlar yenilenir, Süleyman Paşa Camii gibi kalem işi süslemeli, sivri minareli ve merkezi kubbeli yapılar inşa edilir. Sebil Küttab adı verilen alt katı su dağıtım merkezi, üst katıysa ilkokul olan özgün yapılar kentin her sokağında yaygınlaşır. Kahire ekonomisi, kahve ticareti ve tekstil üretimiyle canlılığını korur. XVIII. yüzyılın sonunda Napolyon komutasındaki Fransız ordusunun işgali kentin idari yapısını sarsar. İşgalin ardından yönetimi ele alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve hanedanı döneminde Kahire modernleşme çabalarıyla yeni bir çehre kazanır. Batı tarzı askeri okullar, fabrikalar ve matbaalar açılır. Nehir yatağı düzenlenerek yeni semtler inşa edilir. Türk askeri ve bürokratik sınıfının Kahire ve Mısır genelindeki siyasi ve hukuki varlığı 19. yüzyıl boyunca İngiliz işgaline rağmen hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak sürer. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte 1914 yılında İngiltere'nin Mısır'ı tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklaması, Türklerin bölgedeki resmi idari varlığı ve siyasi nüfuzunu tamamen nihayete erdirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Albay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: Kumaşı atlas, atlası kırmızı, kırmızısı şehit kanı. Türk bayrağı sancaklı. Ay yıldızı ipekten. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsali. Törenle açılır. İki nöbetçi ve bir sancak subayı olmadan taşınmaz. Muhafazası silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Cumhurbaşkanından başka kimseye tazim yapmaz sancak. Ama onu kılıfından çıkarılıp açılmışken herkes selamlar. Selam, sancağın taşıdığı sembolün manasınadır elbette. O mana, dimdik ayakta varoluşumuzdur. Sancak düşmüşse mağlubiyet söz konusudur çünkü. Onu taşıyan şehit düşerse hemen bir başkası alır eline. Ölen ölür fakat sancak asla düşürülmez yere. Hiçbir sebeple terk edilmez. Bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek sancağı İstanbul'dadır. Dört halifeden sonra Mısır'ın fethi ve Yavuz Sultan Selim'in eliyle getirilmiştir buraya. İstanbul'un mağrur ve vakarlı oluşu bundandır belki de. Bu şerefli emanet ki Osmanlı sancaktarlarının elinde savaş meydanlarında neşeyle dalgalandı. Sonra mukaddes bir emanet olarak bilinmeyen bir tarihte açılmak üzere muhafazaya alındı. Osmanlı arması taşıyan sancaksa üzerinde envai çeşit sembol bulunan bir sanat eseri gibiydi. Ok, balta, mızrak, kılıç, gürz, boynuzdan boru, süngülü tüfek. Bunlar Osmanlı'nın yedi düveli titreten gücünü simgeliyordu. Topuzun kenarına asılmış terazi ise fetihlerle yedi iklime taşıdığı adaleti. Adalet terazisinin üstüne oturtulmuş İslam dinini temsil eden Kur'an-ı Kerim ve hakkaniyeti işaret eden kanun kitabı

0: olmazsa olmazlardan. Hilafet sancağının altındaki zarif çiçek şekilleri Osmanlı'nın estetik yönünü düşündürürken, buket arasındaki güller manevi ilhamları çağrıştırıyordu.
1: Turkuaz.
2: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türkiye'de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. BM Genel Kurulu kapsamında peş peşe toplantılara katılan Fidan, bölgesel güvenlik ve Gazze gündemiyle mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, MİKTA Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta küresel ekonomideki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya nüfusunun %14'ünün küresel ekonomiden sadece %1 pay aldığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin COP31 zirvesinde bu ülkeler için yeşil sanayileşme inisiyatifini başlatacağını duyurdu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar art arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. Küresel piyasalarda gözler Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne çevrildi. ABD-İran arasında olası temaslar piyasaların yakın takibinde. Gelişmelerle petrol fiyatları 100 dolar bandında seyrederken altında baskı sürüyor. Yurt içinde gram altın 6.750 lirada hareket ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, New York temasları öncesinde Washington yönetimine tepki gösterdi. Pezeşkian, ABD'nin İran'ı teslim almaya zorladığını söyledi. Çünkü bunu askeri yollarla başaramadılar, dedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor.

0: Ukrayna Rus petrol tesisini vurdu, Rusya da Ukrayna'nın birçok kentini hedef aldı. Saldırılar devam ederken Ukrayna ile Fransa hava savunma sistemi tedariki için anlaşma sağladı. Ve spor. Amilya futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Civa'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam, Viyana ve Brüksel 18, Berlin 19, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Saraybosna 23. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lofkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Serhat şehrimiz Edirne'ye konuk olacak. Dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzun Köprü'yü konu edeceğiz. Uzun Köprü, tarihi adıyla Cisri Ergene, Edirne ilinin kendi adını taşıyan ilçesinde Ergene Nehri üzerinde konumlanır. Osmanlı Devleti'nin erken dönem mimari, mühendislik ve lojistik dehasını günümüze ulaştıran bu devasa yapı, sadece iki yakayı birbirine bağlayan bir geçit olmanın ötesinde, devletin genişleme politikalarının, askeri stratejilerinin ve estetik anlayışının somut bir nişanesi olarak varlığını sürdürür. Dönemin çetin doğa şartlarını aşmak, askeri seferleri güvence altına almak ve ticari kervanların geçişini kesintisiz kılmak amacıyla inşa edilen eser, yapıldığı dönemin teknik imkanları ve boyutları dikkate alındığında bir ortaçağ mühendislik harikası olarak kabul görür. Uzun Köprü'nün tarihsel serüveni Osmanlı Padişahı II. Murad'ın emri doğrultusunda 1427 yılında başlar ve 1443 yılında tamamlanır. Dönemin baş mimari Müslihiddin tarafından inşa edilen bu abidevi eser, imparatorluğun Balkanlardaki askeri ve idari varlığını pekiştirmek adına hayati rol üstlenir. Ergene Nehri'nin geniş, taşkınlara açık ve bataklık yatağını güvenli bir şekilde aşabilmek için tasarlanan köprü, 1392 metre uzunluğuyla dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüleri arasında yer alır. Yapının inşaında kullanılan yerel kalker ve traverten bloklar, nehrin hırçın debisine ve mevsimsel taşkınlarına karşı sarsılmaz bir dayanıklılık sağlar. Köprünün genişliği 6 metreyi aşar. Bu muazzam genişlik, büyük askeri birliklerin, ağır lojistik araçların ve kervanların aynı anda güvenle karşıya geçmesine olanak tanır. Teknik ve mimari açıdan incelendiğinde Uzun Köprü 174 kemerli yapı

olmasıyla su mühendisliğinin o dönem ulaştığı en yüksek seviyeyi belgeler. Bu kemerlerin her biri nehir yatağının derinliğine, akıntı yönüne ve zeminin taşıma kapasitesine göre farklı açıklıklarda ve formlarda inşa edilir. Dairesel ve sivri kemer formlarının bir arada harmanlanması, köprü gövdesine hem dikey yüklere karşı esneklik hem de yüksek bir taşıma kapasitesi kazandırır. Nehrin taşkın dönemlerinde suyun basıncını azaltmak ve gövdenin zarar görmesini engellemek amacıyla kemer aralarına yerleştirilen tahliye gözleri, mimarın hidrolik ve şehircilik konusundaki derin bilgisini gözler önüne serer. Köprü ayaklarında yer alan üçgen formlu sel yaranlar suyun yıkıcı gücünü kırarak yapıyı koruma altına alır. Köprü sadece ana nehir yatağını değil, ova üzerindeki geniş bataklık alanı da kat ettiği için çevre şartlarına tam bir uyum sergiler. Bu anıtsal yapıyı benzeri tarihi köprülerden ayıran ve sanat tarihi açısından benzersiz kılan temel unsur, kemer ayaklarında, kilit taşlarında ve korkuluklarında yer alan zengin kabartma motiflerdir. Uzun Köprü, Osmanlı'nın erken dönem taş işçiliğinin ve evrensel ikonografik dilinin nadide örneklerine ev sahipliği yapar. Köprünün çeşitli noktalarındaki taşlar üzerine işlenen aslan, fil, kartal gibi hayvan figürleri güç, iktidar ve koruyuculuk sembolleri olarak öne çıkar. Bu dünyevi ve koruyucu figürlerin yanı sıra bitkisel motifler, geometrik bezemelerle evrensel semboller olan güneş ve ay figürleri de taş işçiliğinin zarafetini yansıtır. Bu bezemeler, Türkistan'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyanın kültürel sentezini ve Osmanlı sanatının erken dönem karakterini ortaya koyar. Köprünün orta kısmında yükselen tarihi kitabe ise yapının banini ve inşa sürecini belgeleyen anıtsal bir öge olarak dikkat çeker. Uzun Köprü inşa edildikten sonra sadece bir ulaşım aksı olarak kalmaz, aynı zamanda etrafında gelişen kentsel dokunun da kurucu unsuru haline gelir. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte II. Murat, köprü başında cami, imaret, hamam ve kervansaray içeren geniş bir külliye inşa ettirir ve böylece bugünkü Uzun Köprü ilçesinin kentsel temelleri atılır. Yüzyıllar boyunca korunan bu stratejik yapı, Balkan coğrafyasına uzanan menzil yollarının ana erteri olma özelliğini de sürdürür. Zaman içinde meydana gelen büyük depremler, doğal afetler ve şiddetli nehir taşkınları nedeniyle yapı bazı dönemlerde hasar görür, ancak Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet tarihinde titiz onarımlardan geçer. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bilimsel restorasyon projeleri, köprünün özgün mimari kimliğini, taş dokusunu, harç özelliklerini ve mühendislik niteliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlar. Bu süreçte özgün malzemeye sadık kalınması, evrensel koruma kriterleri açısından büyük önem taşır. Kültürel varlıkların dünya ölçeğinde korunması, belgelenmesi ve tanıtılması hususunda UNESCO listeleri uluslararası bir güvence sunar. Uzun Köprü'de barındırdığı üstün evrensel değerler, mimari özgünlük, boyut ve mühendislik dehası sayesinde 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilir. Bu tescil, yapının sadece bölgesel veya ulusal bir mimari eser olmadığını, tüm insanlığın ortak kültür mirası olduğunu uluslararası alanda doğrular. Uzun Köprü, Anadolu'yla Balkanlar arasındaki kültürel, ekonomik, sosyal ve askeri geçişliliğin en büyük, en anıtsal simgelerinden biri olarak kabul görür. Taşın estetikle, matematiğin ise asırlık bir köprüyle buluştuğu bu şaheser, geçmişle gelecek arasında sarsılmaz bir bağ kurar.

0: Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başladı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın kürsü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Duran, BM kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a gidiyor. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. BM Genel Kurulu kapsamında peş peşe toplantılara katılan Fidan, bölgesel güvenlik ve Gazze gündemiyle mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, MİT'te Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta küresel ekonomideki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya nüfusunun %14'ünün küresel ekonomiden sadece %1 pay aldığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin COP31 zirvesinde bu ülkeler için yeşil sanayileşme inisiyatifi başlatacağını duyurdu. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar art arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını dedi. Küresel piyasalarda gözler Birleşmiş Milletler zirvesine çevrildi. ABD-İran arasında olası temaslar piyasaların yakın takibinde. Gelişmelerle petrol fiyatları 100 dolar bandında seyrederken altında baskı sürüyor. Yurt içinde gram altın 6.750 lirada hareket ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, New York temasları öncesinde Washington yönetimine tepki gösterdi. Pezeşkian, ABD'nin İran'ı teslim olmaya zorladığını söyledi. Çünkü bunu askeri yollarla başaramadılar dedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Rus petrol tesisini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın birçok kentini hedef aldı. Saldırılar devam ederken Ukrayna ile Fransa hava savunma sistemi tedariki için anlaşma sağladı. Ve spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 18, İstanbul hafif yağmurlu 21 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam, Viyana ve Brüksel 18, Berlin 19, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Saraybosna 23. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Katonalı, bendeniz. Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimizi sizlere teknisyen Melih Demirezer iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar, Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam gündemimizde yine önemli başlıklar var. Ancak şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta birçok dünya lideri de
1: Evet.
0: Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York'ta Türkiye'den de birçok heyet gitti. Orada görüşmeler yapılıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da oldu. Şöyle bir BM değerlendirmesini yaptığınız zaman özellikle yani geçtiğimiz yıldaki BM'ye
1: Evet.
0: Ahmet Şaran'ın katılması biraz gündemi oluşturmuştu. Hem Türkiye bağlamında hem Suriye bağlamında gündem biraz oydu ama bu BM'de sanki daha farklı bir gündem ortaya çıkabilir diye düşünüyoruz.
1: Yani tabii bu yılki zirvede iki tane temel konu var. Bir tanesi ABD-İran olası müzakereleri, Hürmüz'ün ve Babülmendeb'in geleceği. Diğer bir meselesi Rusya-Ukrayna çatışması ve bura merkezde oluşan küresel enerji krizinin tahkim olması ve bu savaşın yayılma istidadı. Yani taraflar eskale etmeye devam ediyorlar. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı ihtimali gündeme getiriliyor. Yani endişeler söz konusu. Dolayısıyla bu iki mesele çerçevesinde acaba bir yumuşama olabilir mi? Taraflar görüşürler mi şeklinde beklentiler söz konusu. Tabii Türkiye yine bu meselelere önem vermekle birlikte aynı zamanda Gazze meselesini gündeme getireceği bekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın bu konuda yine Gazze'deki durumu, oradaki insan hakları ihlallerini, soykırım çabasını İsrail'in ve İsrail'in genel anlamda bölgedeki saldırgan tavrını da masaya yatırması söz konusu olabilir. Tabii Türkiye'den güçlü bir heyet şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sayın Hakan Fidan, yine Enerji Bakanlığı, çeşitli bakanlar, askeri yetkililer, diplomatik isimler, ticari iş adamları vesaire büyük bir heyetle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde burada hem diğer devlet adamlarıyla hem de Amerikalı muhataplarıyla önemli görüşmeler söz konusu olacak. Buralarda birçok başlık ele alınabilir. Trump'la Erdoğan görüşmesinde yine önemli Amerika-Türkiye ilişkilerini ilişkilendiren meseleler gündeme gelecektir. Kassa yaptırımları, F-35 meselesi, yine İran'a yönelik ABD'nin yaptırımları ve Türkiye bu yaptırımlar noktasında Amerikan zorlamaya başlaması. Rusya ile ilgili atılan adımlar var. Şimdi orada bir Karadeniz'de yeniden bir tahıl koridoru ve buna benzer bir güvenlik koridorlarını oluşturarak bölgedeki emtiaların dünyaya pazarlanması ile ilgili Türkiye'nin çabaları var. Bunlar masaya yatırılabilir. Yine Mekke İttifakı bağlamında muhataplarla görüşmeler söz konusu olacaktır. Birçok başlık var. Tabii şimdi ana konu şu. Bugün piyasaları da en çok ilgilendiren mesele oldu. Acaba ABD ile İran arasında bir yumuşama olabilir mi? Bir anlaşma zemini ortaya çıkabilir mi? Bununla ilgili spekülasyonlar da yapılmaya başlandı. Petrol fiyatlarında biraz geri çekilmeye başladı. Rafiner

0: harcarına bir düşüş gördük. Piyasalara bir iyimserlik yine pompalanıyor. Ama İranlılar henüz ortada bir şey olmadığını ifade ettiler. Hürmüz'ün açılmasına dair kendi şartları olduğunu, bu şartların ABD ancak yerine getirirse sürecin başlayabileceğini ifade ettiler. Tabii bir de Husilerle Yemen bağlamındaki çalışmalar ve Husilerin Suud hem gemilerine Bab-ül-Mendeb'de hem de Suudi Arabistan kendi topraklarında enerji altyapısına yönelik saldırıları. Biliyorsun bu Yanbu Doğu Batı hattı kesilmişti saldırılardan dolayı. Yine Aramco'nun önemli rafinerileri ve petrol üretim merkezleri Husilerin asimetrik güç unsurlarıyla, dronlarla ve balistik füzelerle vurulmuştu. Burada Suudi Arabistan ciddi anlamda zorlanmaya başladığını gördük. Tabii Mekke İttifakı bağlamında da hem Türkiye hem Pakistan yavaş yavaş sürece dahil olmaya başlıyorlar. Hakan Fidan bu konuda net açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Neye ihtiyacı varsa yanında olacağız dedi. Tabii Türkiye'nin birinci tercihi çatışmaya doğrudan dahil olmak değil. Suudi Arabistan'ın askeri nitelikte teknik açıdan ve diğer bileşenlere bağlamında destekleyebilir. Tabii bunun ötesinde aslında Türkiye Husilerle Suudlar arasında bir arabuluculuk rolü de üstlenebilir. Siyasi bir angajman da bu meselenin halledilmesi çok daha iyi olacaktır taraflar açısından. Ama çatışma dinamikleri devam ederse bu anlamda da Türkiye verdiği taahhütler bağlamında Suudi Arabistan'ın yanında yer alacaktır. Mekke
1: Bence orada
0: İttifakı'nın
1: hocam en kritik
0: kuruluş
1: nokta
0: aşaması açısından da önemli bir gelişme.
1: Türkiye'nin özellikle diğer ülkelerdeki tecrübelerle hareketle askeri kurmayaklığı ve istihbarat yetenek setinin olduğunu görüyoruz. Yani Türk askerinin direkt olarak Yemen'le bir çatışmaya dahil olmasından ziyade özellikle bizim İHA SİHA alanındaki tecrübemiz, özellikle bu operasyonları yürütmedeki kurmayaklığımız, diğer taraftan da yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetenekleri, işte Somali bağlamı yine burada bence önemli. Yani Yemen'deki çatışmaya Türkiye'nin direkt olarak müdahil olmasına ilişkin en azından Ankara'da da öyle bir hava yok. Ben öyle de görmedim, siz de ifade ettiniz. Ama bence Suudların en büyük eksikliklerinden birisi de kurmayaklık. Yani bir savaşı tam anlamıyla nasıl yürüteceklerine dair belirgin bir kanaate sahip değiller. Daha önceki ittifaklarında da işte Birleşik Arap Emirlikleri ile sürekli zorluklar yaşadılar ki son yaşadıkları hadislerde yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın grupların geri çekilmesinden de kaynaklandığını görüyoruz. Yani Husilerin bu kadar alan bulmasında. Bunun sonuç olabileceğini peki düşünüyor musunuz? Yani Türkiye burada müdahil olursa gerçekten bir orta yol, bir masa bulunur mu Yemen'de?
0: Ya bulunması gerekir aslında. Şu anda konjonktüre baktığımızda böyle bir çatışmadan en fazla yararlanacak olan ülke İsrail. Türkiye'de bu gerçekliğin farkında olduğu için daha fazla bu çatışmanın tahkim olmasını istemiyor. Bu bağlamda da siyasete, diplomasiye şans tanınabilir. Yine İranlılarla benzer şekilde bir müzakere süreci oluşturulabilir. Ama bu başarılı olmazsa her türlü askeri, teknik yardımı da Suudi Arabistan'a yapma taahhütü var ve bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma süreci şu anda devam ediyor. Daha başlangıç aşamasındayız. Ama yine de Türkiye, Pakistan da buna dahil, Suudi Arabistan'ı yalnız bırakmayacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Hocam burada hep konuşuyorduk aslında. Biz hep söylemiştik işte giderek Körfez'in, Suud'un askeri anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nden kopuş gerçekleştirdiğini ve giderek güvenlik aktöründe daha bölgesel bir aktöre ve güven veren bir unsura Türkiye'ye yöneldiğini ifade etmiştik. Aslında bu Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaşadığı sorundan kaynaklı olarak işte Mekke İttifakı'nın ortaya çıkması, Suud'un Türkiye ile birlikte çalışmaya bu kadar istekli olmasında yine bu bağlamda değerlendiriyorum. Hani küresel analiz ne konuşuyorsa onu da ortaya koyuyor. Bir de şunu söylemek lazım tabii. Suudi Arabistan'la bizim ilişkilerimiz Cemal Kaşıkçı olayından hatırlayalım. Çok kötü noktalara da gitmişti. Ancak Türkiye'nin birçok sahada elde ettiği başarılar aslında Suud'u Türkiye'ye yakınlaştırdı. Yani Türkiye kendi pozisyonundan aslında ödün vermedi. Ama Suud baktı ki Türkiye ile mücadelenin sonu yok. Daha burada ortaya
0: Tabii
1: bir
0: Suud'un
1: şey
0: Birleşik
1: çıktı.
0: Arap Emirlikleri ile ilişkisinin bozulması, neredeyse çatışma noktasına gelmeleri, burada İsrail'in saldırgan tavrının Suudları da tehdit etmeye başlaması, Amerika'nın artık güvenilir bir partner olmayacağının farkındalığı, İran'ın saldırgan tavrı ve Suud'u tehdit etmeye başlaması burada yeni bir ihtiyaç ortaya çıkardı ve yeni bir güvenlik mimarisinde Türkiye ve Pakistan tarafından sağlanabileceğini farkındalığıyla Suudlar çok daha fazla bir şekilde Türkiye'ye yakınlaşmış oldular senin söylediğin gibi.
1: Ben hocam bu yakınlaşmanın şöyle bir taraf vardır.

0: biliyorsunuz. Suud Körfez'de başı çeker. Yani Suud bir yöne gittiği zaman bunun arkasına Bahreyn'in, Kuveyt'in, Katar'ın katılmama, zaten Katar
1: Kuveyt,
0: Türkiye ile
1: Katar,
0: yakın.
1: Ürdün belki.
0: Ürdün, hatta belki bir miktar Umman bile buna
1: Evet.
0: dahil edilebilir. Çok az bir miktar. Bunun devam edebileceğini ifade edebiliriz. Yani bugün Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinin gelecekte Türkiye Körfez ilişkilerinde de çok büyük bir kaldıraç
1: Yani tabii
0: işlevi
1: Türkiye'nin diğer
0: görmesi
1: Körfez
0: muhtemel.
1: ülkeleriyle ilişkileri zaten iyi. Yani burada Katar zaten en başta geldi.
0: Evet.
1: Kuveyt'le güzel bir zeminimiz var genel
0: Ama şey,
1: anlamda.
0: güvenlik bağlamında
1: Ama tabii
0: söylüyorum
1: güvenlik
0: bunu.
1: mermisi bağlamında söylüyorsan tabii burada hani Mekke İttifakı bağlamında ve genel anlamda güvenlik mermisi bağlamında Türkiye'yi tüm Körfez ülkelerini yaklaştıracak bir katalizör etkisi olur. Yani Suud'un içinde olduğu bir denkleme dediğin gibi diğer Körfez ülkeleri çok daha rahat, kolay bir şekilde, daha
0: Ama orada ben
1: güvenli bir
0: orada bir de
1: şekilde
0: risk
1: dahil
0: faktörü çok
1: olabilirler.
0: daha büyük hocam. Biliyorsunuz aslında İran, yani ABD ile savaşı Körfez'de, özellikle de Hürmüz'de yeni bir rejim inşa etmek üzerine aslında kurguladı. Bugün de işte müzakerelerin tıkanma noktası bu. İran savaş öncesi pozisyonuna geri dönmek istemiyor. Yani bunca yıl bu kadar çile çekilmiş, bu kadar zaten savaş açılmış, benim liderim öldürülmüş. O zaman ben Hürmüz'de rejimi değiştiririm. Tüm Hürmüz, hatta Körfez ülkelerinin bu pozisyonunda tam anlamıyla edilgen bir noktaya getiririm. Çünkü artık Amerika da oradaki varlıklarını azaltıyor. Ben Kuveyt'le, Bahreyn'le tırnak içerisinde haraç almadan buradan onların ürünlerini çıkartmam noktasına getiriyor ki bence önümüzdeki süreçte Türkiye'yi de en çok zorlayacak hadiselerden birisi bu. Ya Türkiye için aslında Hürmüz rejimin nasıl belirlenecek? Aslında belirleyici unsurlardan birisi o. Yani Amerika Birleşik Devletleri yarın öbür gün müzakere masasında artık pes edip Hürmüz'deki rejimi İran'ın lehine bir şekilde verdiği zaman Türkiye'nin buradaki özellikle Körfez bağlamındaki rolü de aslında bir
1: Haşa
0: anlamda
1: Amerika bunu
0: sorgulayacak ama.
1: kabullenemez yani. Burada birkaç tane faktör var. Birincisi şu anda büyük bir bilek güreşi var yani. İran'a yönelik çok sıkı bir abluka var. Ve İran'ın ekonomik açıdan ve toplumsal açıdan sınırlarını zorlamaya çalışıyorlar. Bu birincisi etken. İkincisi İran ise sabrederek dediğin gibi Hürmüz'deki o gücünü, kaldıracını elinde tutmak ve burada yeni bir rejim oluşturmak istiyor. Böylece tüm Körfez ülkeler üzerinde ciddi bir güç elde etmiş olacak. Ama bu aynı zamanda Amerika tarafından bunun kabulü demek Amerikan süper güç olma hüviyetini kaybetmesi anlamına gelir. Dolayısıyla Trump öyle bir denkleme girdi ki yani Netanyahu tarafından öyle bir tuzağa düşürüldü ki ya İran'la çatışacak, İran'ı yenilgiye uğratacak ya da çok askeri ve siyasi ekonomik baskı yaparak İran'a istediği şartları dayatacak ya da İran'ın istediği şartlarla bir anlaşma yapacak. İşte İran'ın istediği şartlarla bir anlaşma yapması demek hem Körfez ülkeleriyle olan ilişkisini inanılmaz derecede bozacak ve onlar üzerinde hiçbir etki gücü kalmayacak. Hem de küresel açıdan artık su yollarını koruyamayan bir devlet konumuna gelecek ve İran karşısında adeta yenilmiş durumuna düşecek. Bu hem Trump'ın siyasi kariyerini ciddi anlamda zedeler hem de Amerika'nın süper güç olma hüviyetini
0: Ama
1: ve
0: hocam şöyle bir
1: Orta Doğu'daki güç dengelerini Amerika lehine ciddi anlamda şekillendirir. Dolayısıyla
0: aleyhine.
1: iki taraf da bunu kabullenemez durumdalar. İki tarafın taviz verdiği bir denklemde ancak anlaşma olursa bunu Amerika en azından kabul edilebilecek görüntüde. Bir de tabii şu var, orta ve uzun vadede bu İran aleyhine de olur. Yani İran mevcut dengeyi korur, Hürmüz'ü kapalı kalmasını büyük ölçekte sağlarsa ister istemez alternatif yol hatlarına yönelik yatırımlar hızlanacak. Yani bu nedir? İşte Basra petrolünün Kuveyt'i de içine alacak şekilde boru hatlarıyla Suriye ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması, Katar gazının benzer şekilde yukarı taşınması, Suud için benzer hatların oluşturulması. Bu hatlar yapıldıkça Hürmüz'ün önemi de gittikçe azalacak. Stratejik değerini yavaş yavaş kaybedecek. Bu da uzun vadede İran'ın çok fazla aleyhine dönecek bir etki yaratabilir.
0: Ama hocam şöyle de bir tarafı yok mu? Yani İran hem Irak'ta, özellikle Irak üzerinden etkisiyle bu projeleri uzun bir süre akamete uğratabilecek bir derinliğe sahip değil mi siyasi anlamda?
1: Ya o
0: Mesela
1: kadar
0: Irak.
1: ben artık Irak'ta o kadar İran'ın eskisi kadar belirleyici tek aktör olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Belirleyici anlamda
1: Irak
0: değil ama.
1: siyaseti değişiyor. Mevcut iktidar İran'a biraz daha mesafeli. Şu anda Haşi Şabi'nin elimine edilmesi ve tasfiye edilmesiyle ilgili ciddi bir süreç var. Diğer Körfez ülkeleriyle zaten düşmanlık oluşturmuş bir yapı var. Çin baskı yapıyor bir yandan. Çünkü Çin'in de çok işine gelen bir şey değil. Bu kadar küresel enerji krizi yaşanması Çin'i tehdit ediyor. Çin'in İran üzerinde etki gücü var. Dolayısıyla bir noktada anlaşılacağını ben düşünüyorum. Bu seçimler önemli. Yani hem Netanyahu'nun işte girdiği

0: seçimler hem Trump'ın seçimleri. Seçimlerden sonra bu mesele öyle veya böyle bir şekilde çözülecek. Ya büyük yeniden bir savaş oluşacak. Taraflar tüm gücünü sahaya koyacaklar. Kazanan orada belirleyici olacak. Ya da iki tarafın da taviz verdiği bir anlaşma zemini eninde sonunda oluşacak diye tahmin ediyorum.
1: Evet, yani bu özellikle Körfez ülkelerinin işte Suud, Ürdün, Suriye üzerinden işte bu hatlar veya Irak üzerinden kendi doğalgaz veya petrol kaynaklarını uluslararası piyasaya çıkarması çok ciddi bir alternatif ki
0: Ha. Bu da Türkiye için çok
1: bu uzun
0: stratejik bir kazanım
1: vadede hem
0: olur.
1: Türkiye'ye hem de Suriye'ye inanılmaz bir kazanım getirecek. Çünkü bir kere yine Suriye'de bu anlamda kendini kilit enerji hub ülkelerinden biri haline getirecek ki bu İsrail karşısında da önemli bir
0: Ha.
1: kaldıraç haline dönüşecek. Yine bu tarafa döndüğünüz zaman aslında İran'ı siz tehdit anlamında geri planda bıraktığınız zaman aslında yönünüzü tam anlamıyla İsrail'e dönmüş olacaksınız. İsrail burayı istikrarsızlaştırmaya çalışacak. Siz de yine bu noktada aktör olarak birlikte olabileceğiniz tek ülke var, o da Türkiye. Yani ben şöyle görüyorum hocam. ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaş hiç, yani ABD ve İsrail lehine bence çok müspet bir sonuç üretmediği gibi neredeyse tüm ihtimaller bir şekilde Türkiye'nin işine geliyor.
0: Türkiye ve Suriye'nin burada
1: Evet,
0: önemli.
1: Türkiye ve
0: Tabii kısa
1: Suriye, ben
0: vadede her iki ülke de aslında kaybediyor yani ekonomik açıdan Suriye ve
1: muhakkak.
0: Türkiye'ye ciddi zararlar verdi bu süreç. Ama stratejik açıdan baktığımızda ciddi kazanımlar elde edecek. Çünkü Suriye'deki istikrar ve Türkiye'deki istikrar ve güvenlik olgusu tüm Körfez'deki enerjinin dünyaya pazarlanması açısından birinci derece önemli hale gelecek. Dolayısıyla bu açıdan öyle veya böyle yani bugün anlaşma olsa bile artık Hürmüz'e ve Babülmendeb'e sadece bel bağlanamayacağını tüm ülkeler farkındalar. Yani 6 ay sonra, 1 yıl sonra yeniden bir savaş olmayacağını hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla öyle veya böyle bu hatları çeşitlendirmek açısından arz güvenliğini ve buradaki akışı kesinlikle yeni hatlar oluşturulmaya başlanacak ve bunların bir kısmı Türkiye üzerinden, bir kısmı Suriye üzerinden Akdeniz'e veya Avrupa'ya kadar uzanacak. Böylece Türkiye'nin hem bir enerjide köprü olma ama aynı zamanda hub yani merkez ülke olma konumunu güçlendirecek bir durum. Türkiye biliyorsun enerji jeopolitiğine ciddi yatırım yapmış bir ülke. Özellikle Berat Albayrak döneminde başlayan bir stratejik akıl bugüne kadar geldi. Kendi arz güvenliğini sağlarken, kaynakları çeşitlendirirken işte yenilebilir enerjiye, güneş ve rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik kaynaklarına ciddi yatırım yaparken aynı zamanda nükleer bir güç haline de geliyor. İşte Akkuyu santrali artık çok yaklaştı enerji üretmeye. Tabii tüm bunlar Türkiye'nin elektrik ve enerji altyapısına yönelik şirketlerin oluşması, ekosistemin oluşması, yine boru hatları işte Türk Akımı bir yandan TANAP projesi, diğer yandan Kerkük-Ceyhan hattının güçlendirilmesi, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulup bunu yerli olarak üretmeye başlaması, Gabar'da işte neredeyse günlük 90 bin varil üretime ulaşmış olmaz. Şimdi Somali kıyılarındaki sismik araştırmaların neticesinde orada ciddi bir rezerv olduğuna yönelik süreç. Libya ile yapılan anlaşmalar. Yani Türkiye enerji alanında da büyük bir oyuncu olmaya
1: Hocam
0: doğru ilerliyor.
1: geçtiğimiz günlerde hatta bir tweet attım ben. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz petrol kaynaklı birçok gösteri düzenlenmişti.
0: Evet.
1: Sonra Suriye'nin resmi haber ajansı Sana bir grafik yayınladı. Şu anda Suriye hocam günlük 100 bin varil
0: Üretimi
1: petrol üretimi
0: yapabiliyor.
1: yapıyor. Türkiye 132 bin varil.
0: Evet.
1: Yani
0: Gabar
1: bizim
0: sadece neredeyse tüm Suriye
1: evet.
0: kadar
1: Yani
0: üretim.
1: biz her zaman Suriye'yi petrol ülkesi olarak görüyoruz. Ancak mevcut haliyle
0: Öyle değil tabii.
1: Türkiye Suriye'den daha fazla üretiyor. Bir de
0: Ya
1: şunu
0: Suriye'nin
1: ifade etmiş
0: geçmişinde
1: olalım.
0: 300 bin, 400 bin varilden
1: 400 bin
0: ulaştığı
1: varil
0: zamanlar olmuştu
1: var
0: Esed
1: zaten.
0: rejiminin geçmiş zamanda. Ama yeni şey aramalar yapılmaması, mevcut petrolünün kötü şartlarda ilkel yöntemlerle çıkartılması savaş sırasında ve tüketilmesi Suriye'nin enerji altyapısına, petrol üretim kapasitesine de büyük zararlar verdi. Şimdi orada yeni kaynaklar bulunursa bu rakamlar yeniden yükselecektir. Ama
1: Tabii
0: Suriye
1: ki.
0: şu anda çok ciddi anlamda neredeyse aylık 1 milyar dolar paraya ihtiyacı var ki enerji ihtiyacını dışarıdan
1: Evet,
0: karşılayabilsin.
1: çünkü Suriye'nin günlük 300 bin varil aşağı yukarı
0: Evet. Petrol ihtiyacı var.
1: petrol ihtiyacı var ama 100 bin varil üretebiliyor. Bu ürettiği petrol de hocam yanlış hatırlamıyorsam şu anda rafinerilerinin 30 bin varil civarında bir petrol işleyebiliyor. Yani o da çok kötü. Yani rafineri bir Banyas'taki var.
0: Evet.
1: Diğer rafineriler hep böyle el yapımı şeyler. Hani böyle çok daha atıl şekilde. Bununla mesela çok daha güçlendirilmesi gerekiyor. O
0: Tabii yeni
1: yüzden
0: rafinerilere
1: Suriye'de yeni
0: yatırımlara
1: rafinerileri
0: ihtiyacı var.
1: yatırımları var. Ben burada Türkiye'nin rol üstlenmesini bekliyorum. Bir de hep biliyorsunuz iç savaş boyunca Suriye petrolleri üzerinde bir sürü şey yapılmıştı. Amerikalıların işte petrollere evet. çöktü. Yani buradaki ekonomik getirinin çok büyük olmadığını ifade etmek lazım. Ya orada şöyle görmeyin.
0: Amerika için çok küçük bir rakam ama bir terör örgütü için çok büyük bir rakam. PKK bundan ciddi anlamda yararlandı. Yıllık 1-2 milyar dolarlık bir hacim oluşuyordu. Onun işte bir kısmı tabii üretim maliyeti, kaçakçıların taşıma maliyeti falan. Ama bir kısmı da PKK'ya kalıyordu ve onu SDG Suriye'nin işte kuzeydoğusuna harcamaktansa çoğunu Kandil'e o parayı göndermek durumundaydı. Ülke kaynakları örgüt tarafından çalınıyordu. Terörizm faaliyetlerinde kullanılıyordu. Şimdi en azından ülkedeki tüm petrol merkez hükümete geçmiş oldu. Oralar ciddi anlamda rehabilite edilirse, yeni yataklar bulunursa, yabancı şirketler, Türk şirketleri dahil yatırımlar yaparsa orta vadede yani 2-3 yıllık perspektifte Suriye kendi en azından petrol ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelebilir. O potansiyel evet. ülkede
1: yani
0: var.
1: Zaten tabii daha önce yapılmıştı hocam. Mesela 2011'de 411 bin varile kadar çıkmıştı. İşte yine yıllık günlük ihtiyacı 300 bin varil civarındaydı. Burada 100 bin varil ihracat yapabiliyordu. Ben de Suriye yeniden o noktalara gelebilir ama işte bunu anlamak lazım. Yani böyle petrol var her şey çözülmüyor. Buna yatırım gerekiyor ciddi bir. Çünkü tabii. Türkiye'de mesela özellikle 2022 sonrasında PKK'nın elinde bulunan bazı petrol kuyularının hava saldırıları gerçekleştirmişti ki bunlar da zaten çok etkili oldu. PKK'lılar bunları doğru düzgün hayata döndüremediler. Çünkü oradaki gerçekten petrol yatakları ki siz Tapka'da falan birkaçını görmüşsünüz evet, hocam. Evet. Ne kadar atıl.
0: Ziyaret ettim o yatakların hepsini. Tabii ilkel yöntemler kullanılıyor. O rafin sondaj sistemleri falan. Onlar modernize edilebilseydi tabii çok daha verimli şekilde o kuyulardan petrol geliri elde edilebilirdi. Ama maalesef iç savaş. Ardından da PKK'nın terör tahakkümü buna imkan vermedi. Ama dediğim gibi ben orada pozitifim. Bu yatırımlar yapıldıkça oradaki petrol kapasitesi artarak devam edecektir. Hatta Türkiye'de ileride ithalat yapabilir Suriye'den. Bu nitelikli petrol üretimi olursa yine TPO ve diğer Türk şirketler de yatırım yapabilirse burada Türkiye'de doğrudan belli sahalarda üretim yapabilir. Türkiye açısından da olumlu bir fotoğraf ortaya çıkar.
1: Hocam bir de son olarak şeye değinelim. Hem BM toplantıları bağlamında da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir? Bize onu anlatırsanız. Çünkü yani orada, Ukrayna'nın evet, çok ciddi saldırıları olmuş.
0: Maalesef eskalasyon tırmanış devam ediyor. Son birkaç gün önce Ukrayna savaş boyunca yani 4,5 yıl boyunca en büyük saldırısını yaptı Rusya'ya ve Moskova'ya, gerçekten başkente tam da Duma seçimlerinin 3. gününde çok büyük darbe vurdular. Moskova'daki ana petrol rafinerisi 4 tane isabet aldı ve çok büyük yangınlar çıktı. Yine depolar, askeri tesisler, stratejik bölgeler vuruldu. Sembolik bir anlamı da vardı bu Putin için. Yani seçim günü işte Moskova'yı koruyamayan başkan durumunu düşürdüler. Tabi orada savaş eskale olurken sahada Amerika ve Şehitleri de ara buluculuk yapmaya çalışıyor. İki taraf arasında en azından kritik enerji altyapısına yönelik bir saldırı olmaması için bir çaba, bir görüşme trafiği var. Ama ben çok umutlu değilim maalesef. Çünkü iki taraf da kış gelmeden önce birbirinin enerji altyapısına büyük zarar vererek yıpratma savaşı veriyor. Sahada cephe hatlarında tırmanış var. Ukrayna'nın bazı karşı saldırıları var. Ruslar hamle yapıyor. Burada bir seferberlik olup olmayacağı tartışması var. Yani Putin'in seferberlik yaparak asker sayısını artırıp kış aylarıyla birlikte büyük bir ofansa saldırıya geçeceği. Bununla birlikte işte balistik füze sayısının, drone kapasitesinin artırıldığı söyleniyor. Ukrayna ise Avrupalı devletlerin özellikle yoğun yardımları var. Göreceğiz yani bu bir şans. Birleşmiş Milletler toplantılarında bir görüşme olabilir mi? Bir şey çıkar mı oradan? Çok umudum olmamakla birlikte en azından dünyanın buna ihtiyacı var. Yani iki cephenin birden devam etmesi, Hürmüz, Babülmendep, Husi, Suudi Arabistan, İran meselesi hem de Rusya-Ukrayna savaşının aynı anda devam etmesini dünya artık kaldıramıyor. En azından bir tanesinin bir ara vermesi, ateşkes sürecine girmesi lazım. Bu olabilecek mi? Çok iyimser olmamakla birlikte takip edip göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Hocam son olarak bir de bugün sosyal medyada bir görüntü gördüm. Ya Rusya'da Ukrayna askerleri, iki asker bir yaralıyı taşıyorlar. Hemen 2 metre önlerine bomba düşüyor ve hiçbir hareket etmeden yollarına devam ediyorlar. Yani bomba düşüyor, bayağı patlama gerçekleşiyor. Ama iki asker hiç böyle irkilmeden, hatta şey diyor, omuzları bile yani şey olmuyor. Evet. Yani bir şey geldiği zaman böyle bir omuzunu hareket eder. Evet. Hiçbir panikleme olmadan

0: devam ediyor. Tabii
1: Robotlaşıyorlar maalesef.
0: savaşın bu görünmeyen yüzü veya çok konuşulmayan yüzünde yani şu anda
1: Tabii her
0: milyonlara
1: an
0: ulaşan
1: binlerce insan hayatını kaybediyor. Yani biz burada analiz yaparken bir gün boyunca belki 1.000'den fazla Rus ve Ukrayna askeri ölüyor, yaralanıyor. Yani çok muazzam rakamlar. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıplardan bahsediyoruz. İki tarafında kaybı, ölü ve yaralı dahil 1 milyonu geçmiş durumda. Demografik yapılar değişiyor artık. Ya bu savaşın bir an önce bitmesi gerekir elbette ama işte jeopolitik ve stratejik öncelikler, arka plandaki güçler, savaşı kışkırtan aktörler olduğu sürece bir noktada uzlaşılmak ve taviz vermek de mümkün olmuyor. İki taraf da hala arzularını, isteklerini gerçekleştirebileceğini düşünüyorlar. Ruslar işgalden vazgeçmiyor. Ukraynalılar belki haklı olarak elbette kendi topraklarını özgürleştirmeden savaşın bitmesini arzu etmiyorlar. Ama maalesef insanlar ölmeye devam ediyor.
0: Ama şunu da görmek lazım. Hani hem Türkiye'de hem de dünyada erkekler üzerinden bir hak hukuk mücadelesi hikayesi anlatılırken şu an cephelerde kendi dünya görüşlerine göre vatanları için ölen milyonlarca da erkek var.
1: Tabii.
0: Öyle ya da böyle.
1: Yani
0: Bunun
1: onu
0: da
1: özellikle Ukrayna bağlamında çok gündeme getirilebiliyorsun. Yani orada
0: evet.
1: erkekler cephede ölürken Ukrayna'da kadınların çoğu zaten ya ülkeyi terk ettiler, Avrupa'da rahat bir şekilde yaşıyorlar ya da Ukrayna'da bu şekilde bir değerlendirme de var.
0: Bu da
1: Maalesef yani.
0: bu da
1: Bu da
0: kıta
1: savaşın gerçekliği.
0: bu da hem de kıtada da bu son dönem erkek kadın
1: Tabii
0: meselesine
1: demografik yapıyı
0: ilişkinde
1: da ciddi
0: bir
1: anlamda değiştirecek.
0: şey olmaya devam ediyor diyelim. Süremizi doldurduk. Hocam aktı be valla.
1: Evet, güzel program
0: Hürmüz'den
1: oldu. Haftaya yine görüşmek üzere diyelim.
0: Kiev'e, New York'tan Ankara'ya kadar konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselleş biter.
2: Küresel analiz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Alo.
0: Sema.
1: Efendim.
0: Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin? Ben arayayım seni yarım saat. Sen arar mısın beni?

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar, sevdadır.

içimde salkım saçar, sevdadır bu deliğim. İçimde salkım saçar, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar.

Anlatsam anlamazlar, yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar, alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok, bulutlar ağlasın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Günün özeti.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere çift 0 90 312 463 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Baş bu konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırıma çekecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında olduğu gibi, bu yılda dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler reformu çağrısı, veto imtiyazı kaldırılmalı. Bloomberg için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Manisa'da okul yakınında silahlı saldırı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açıldı. Saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. 3 bakanlık müfettişi görevlendirildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden Gazze açıklaması. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze'de süregelen insani acılardan derin endişe duyduklarını kaydederek, İsrail'e kapsamlı planın birinci aşaması dahilinde beklenen taahhütlerini derhal yerine getirme çağrısında bulundu. Soykırımcı Netanyahu kendisine savaş suçlusu diyen Mamdani'yi tehdit etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kendisine savaş suçlusu diyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etti. Netanyahu sosyal medya hesabından "Mamdani, Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı. Hamas'ı desteklediği iddiasıyla eleştirdiği Mamdani'nin New York'taki Yahudilere karşı isyanları ve kargaşayı kışkırttığını ileri süren Netanyahu, "Birleşmiş Milletler'e geliyorum, senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim" tehdidinde bulundu. Litvanya Başbakanı Rusya'nın ülkesine saldırması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Litvanya Başbakanı Rusya kaynaklı tehditler karşısında ülkesinin tahliye planları hazırladığını, saldırıya uğramaları halinde karşılık vereceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler, Yemen'de 130 binden fazla kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Balo, Yemen'de devam eden çatışmaların 130 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu bildirerek çatışmaların yükünü sivillerin çektiğini kaydetti. Çin'den Avrupa Birliği'ne ticaret savaşına girmeyelim mesajı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Alman mevkidaşı Johann Wadephul'la yaptığı telefon görüşmesinde Çin ve Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklar olduğunu ve ticaret savaşına girmemeleri gerektiği mesajını verdi. İran'ın ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz'ü 7 gün içinde açacağını Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği öne sürüldü. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiği iddia edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Birleşmiş Milletler'e güvensizlik mesajı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler'in güveni yeniden tesis etmek sloganına atıf yaparak, güven tıpkı onların bahsettiği insan hakları ve birçok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir dedi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 102,08 dolardan.

işlem görüyor. Dün 104,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 100,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.33 itibariyle kapanışa göre %1,7 artarak 102,08 dolar oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Özlem, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. 22-28 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet liderleri, dışişleri bakanları küresel gündemin öne çıkan başlıklarını genel kurul kürsüsünden değerlendirecek. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kürsüdeydi. Onun konuşmasında hangi başlıklar vardı? Onu değerlendirerek başlayalım.
1: Şimdi Trump'ın şüphesiz esas konuşması İran konusu. Ağırlık oraya benim en çok dikkatimi çeken taraf oydu. Çünkü İran konusu öyle bir noktaya geldi ki içinden çıkılmaz hale dönüştü. Ve dünyanın da artık meselesi haline geldi. Yani akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma, bunun ülkelere getirdiği ekonomik yük, keza yine aynı şekilde bu yükün ülkenin enflasyon olarak yansıması, bütün dünyada da bu sürecin esas sebebinin Amerika olarak görülmesi Trump'ı rahatsız yaratan hadiseler. Dolayısıyla bu Trump'ın yani İran'la ilgili sözleri, ona her türlü şans verdik. Fakat bir türlü sonuç alamadık gibi tespitleri kendi değerlendirmesi, kendi penceresinden baktığında bir gerekçe, bir mazeret ama dünyada kabul görüyor mu derseniz ben aynı kanaatte değilim. Keza Ukrayna-Rusya konusundaki vurgulamaları da aynı yönde. Orada da gene çok ciddi bir sarmallar ve o sarmalın da her ne kadar yani esas sebebi yapılan saboteler olsa da arzanım, bu sabotelerden daha çok Amerika'nın malum ikinci büyük denemeyi, şansı, tek başına yürütmek istemesi, orada bir oldu bittiyle Rusya ile arasında yapmış olduğu o pazarlık, Ukrayna üzerindeki o nadir toprak elementlerini paylaşımı gibi başlıklar dünyada dikkatlerden kaçmayan, ülkelerin de dikkatle takip ettiği bir başka siyasi süreçti. Yani baktığınızda gerçekten çok çalkantılı bir dönemin işlediğini ve bu dönemin de dünyayı daha da büyük krizlere ve kaoslara götürdüğünü net olarak görebiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsinin bir izahı gerekiyor. Trump aslında bunlara yönelik bir dünya kamuoyunda bir izah, bir algı oluşturmaya çalıştı. Fakat ne kadar alıcı buldu veya ne kadar etkili oldu tartışılır. Çünkü burada İsrail esas kıvam başı konu ve dünyanın yaşadığı birçok kriz, İran meselesi dahil. Hatta ben buna Ukrayna'yı da dahil edebilirim. Yani orada bu bahsetmiş olduğumuz Zelenski'nin bu konudaki o sabote sürecine dahilini asla unutmamak lazım. Baktığınızda orada da gene İsrail en büyük kriz konularından biri. Fakat bunlara yönelik herhangi bir eleştirinin gelmemiş olması yani dünyada o beşten büyüktür kavramını yeniden hatırlatıyor. Sayın Erdoğan'ın defalarca dillendirdiği. Şimdi Amerika, evet, ardından Ürdün ve sonrasında Erdoğan çıkacak. Bu yani ne kadar Amerika ile bazı konularda, politikalarda örtüşme yaşasak da yani dün Türk iş adamlarına yaptığı bir konuşma vardı Sayın Erdoğan'ın. TRT'de işte gece kez saatte olsa onu birlikte seyrettik, değerlendirdik. Orada da söylemleri Amerika ile çok olumluydu. Yani gerek ticaret hacminin artırılması, gerek işte Türkiye arasında askeri ve siyasi, hatta ekonomik anlamda yeni dönemde planlarla ilgili

0: önemli vurgulamalar yaptı. Ama tabii bu İsrail Gazze konusu olduğunda veya İsrail belası o tehdit gündeme geldiğinde bir anda ayrışan bir politika görmek mümkün. Dolayısıyla yani Sayın Erdoğan'ın birazdan sesleneceği kürsüden o konuşmanın neticesinde ben önemli başlıkların işleneceğini düşünüyorum. Yani o zaman belki dünya kamuoyu vicdanen bazı konularda rahatlama yaşayacak.
1: Evet.
0: Malum geçen sene de Erdoğan konuştuğunda ayakta alkışlanmıştı. Çok büyük bir olumlu tepki aldı. Dolayısıyla burada yani herkes kendi menfaati doğrultusunda bir konuşma gerçekleştiriyor veya bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Trump da onu yaptı. Ama zannederim kamuoyunda yani vicdanen en çok kabul görecek, en çok alkış alacak olan da birazdan Sayın Erdoğan yapacak konuşma olacak arzu ediyorum.
1: Evet, aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres genel kurulda daha öncesinde konuşma yaptı. Dedi ki görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin vermeyeceğiz dedi. Bu açıklama manşete taşındı. Guterres'in açıklamalarını nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, olumlu. Gerçekten de olması gereken açıklamalar. Hatta Guterres bu konuda zaman zaman acizliğini dillendiren bir BM genel sekreteri ama şimdi benim orada eleştirdiğim husus şu evvelden beri. Siz böyle de deseniz orada esas bu konuya çözüm bulacak olan makam sizsiniz. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak sürekli bu konuyu gündeme taşıma veya bu konuda çözüm arama sizin temel göreviniz. Ama bunu yapmadınız. Sadece basit kınamalarla veya bazı idari tedbirlerle geçiştirmeye çalıştınız. Yani gerçek tablo bu. O zaman şu soruyu da bana göre sormakta fayda var. Guterres'in peki elinden gelen bir şey olabilir miydi? Yani Guterres bu konuda bir katkı sağlayabilir miydi? Ben orada da gene bu kişinin elinin bağlı olduğunu, yani gücün yetmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Sayın Erdoğan, dikkat ederseniz bütün eleştiriler hep o beş ülkeye yönlendirdi. Bu beş ülke üzerinden konu tartışıldı, konuşuldu. Ve halen de aynı başlıkta konuşmaya, tartışmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu süreç mağlubun ilanını dillendirmiş. Dediklerin hepsi doğru. Başkanlık döneminde inanılmaz skandal işler yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor. İşin garibi. O zaman yani ağlayacak olan makam bu süreç olmamalı. Çözüm üretmeli. Fakat maalesef o bahsetmiş olduğumuz yapı sembolik olduğundan, Guterres'in de o makamda sembolik bir sekreter olarak oturmasından dolayı çözüm çıkmıyor. O nedenle de Türkiye paykırıyor. Düzen değişmeli, bu yapı yıkılmalı ve yeniden inşa edilmeli. Dolayısıyla Guterres'i o sözlerinden dolayı tebrik ederiz ama yaptıklarını da eleştiririz. Fakat yani böyle tarafsız bir değerlendirme yaptığınızda da zaten Guterres'in elinde çok fazla bir bu konuda güç ya da bir imkan olmadığında özellikle hatırlatırız.
1: Şimdi birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden konuşacak. Biz de o konuşmayı bekliyoruz. O konuşmaya giden dakikalarda biz de aslında biraz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili de ve bu zirve ile ilgili de sorular yöneltmek isteriz size. Bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. Genel Kurulu'nun teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu tema doğrultusunda Birleşmiş Milletler'e bir güvensizlik mesajı da var. Aslında güven tıpkı onların bahsettiği insan hakları ve birçok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir dedi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Birleşmiş Milletler'i eleştiren çok. Hatta bana göre bir de kalsalar o beşli bile zaman zaman eleştirilerde bulunuyor. Ama tabii o gücü elinden bırakmak istemedikleri için de maalesef sistem yürümeye devam ediyor. Şimdi Sayın Erdoğan yapacak konuşma çok önemli Arzu Hanım. Yani bu konuşmada bence Birleşmiş Milletler'e gene damgasını vuracak ve ana gündemi oluşturacak başlıkları ele alacaktır Sayın Erdoğan mutlaka. Ve bu konular içerisinde bana göre temel esas konu da gene sisteme ve BM'ye olan eleştiriler başı çekecektir. Çünkü bakın dikkat edin, geçen sene tarihi konuşmalar yaptı Sayın Erdoğan. Önceki sene keza aynı.

0: Eğer bu konuşmalardan yeterli ders alınsaydı veya bu konuşmalarda vurgulanan konular üzerinde gereken tedbirler alınmış olsaydı, biz acaba Gazze'de bu kadar kaybı yaşar mıydık? Biz acaba İsrail denilen belanın bütün dünyayı bu derece karıştırmasına imkan sağlayacak derecede rahat hareket etmesine şahitlik eder miydik? Şimdi bunlara sorulara cevap aradığınızda, eğer Sayın Erdoğan dedikleri dikkate alınsaydı, İnsanoğlu şu anki yaşanan krizi asla yaşamazdı diye rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Keza işte az önce bahsettim. Yani ekonomideki çalkantılardan, bu gerilimin, kaosun yarattığı ortamdan başlıklar açmaya, anlatmaya çalıştım. Bütün bunların sebebi Sayın Erdoğan'ın yani dikkate alınmayan sözleri. Aslında herkes biliyor tehlike tehdidi. Sayın Erdoğan kitabın ortasından doğrudan çok net, hiç lafı eğip bükmeden konuşan bir lider. Yapılacaklar çok belli ama maalesef işlerine gelmediği için, herkes kendine göre hesap yaptığı için, her ülkenin de kendine göre arka bir planda kirli ajandası olduğu için bu sözler sadece o kürsüde dillendirildi ve orada kaldı. Şimdi Sayın Erdoğan bunu net görebilecek tecrübede bir lider. O nedenle gene lafı esirgemeden, kitabın ortasından konuşarak yapının yıkılması gerektiğini, BM'nin yeniden ele alınması ve yeniden yapılandırılması gerektiğini net olarak vurgulayacaktır. Bundan ufak şüphem yok. Ama bununla birlikte İsrail tehdidini gene öne çıkaracaktır. Ve muhtemelen şu an Orta Doğu'da, Arabistan'da, Körfez'de denen o kirli oyunun arkasındaki yapının gene İsrail olduğuna dönelik önemli vurgulamalar yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugün her ne kadar, hemen vereyim sözü size, her ne kadar bu saldırılar İran üzerinden, Husiler üzerinden okunsa da ben İran'ın vekil güçlerinin İran adına, devrim muhafızları adına bu saldırıları yaptığını, devrim muhafızlarının da İsrail'in vekil gücü olarak sahada bu saldırıları planladığını rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler binasına girdi şu dakikalarda. Konuşma dakikalar içerisinde başlayacak. Biz de dikkatle takip edeceğiz. Öncesinde de ikili görüşmeleri oldu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sadece kürsü konuşması değil, zaten çok hareketli bir seyahat olacağını gitmeden söylemişti, dile getirmişti. O ikili görüşmeleri biraz değerlendirirseniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başlayana kadar neler söylersiniz?
0: Tabii ki Arzu Hanım. Yani şimdi Sayın Erdoğan bir kere gerçekten hani çok öngörüsü yüksek bir lider. O nedenle çeyrek asırdır büyük tecrübe ve bütün liderler yıkılmasına veya bir şekilde uzaklaşmasına rağmen Sayın Erdoğan hep yerini korudu. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türk evi, bu binanın satın alınması, daha sonra restore ile oranın bir adeta diplomatik karargaha dönüştürülmesi, çok akılla planlanmış bir diplomasi örneği. Şimdi o binada Türk heyeti yerini alıyor ve o binaya artık gelenek haline gelen ziyaretler gerçekleşiyor diğer devletler tarafından. Burada çok kritik görüşmeler yapılıyor ki geçtiğimiz yıllarda da bunlara şahit ettik. Ve önemli ülkelerin, önemli liderleri Türkiye ile işte siyasi, askeri, ekonomik, kimisi kamuoyuna açıklanan, kimisi açıklanmayan bir takım diplomatik temaslar sağlıyor. Dikkat edersen Sayın Erdoğan neredeyse bütün bakanlar kurulunu oraya götürerek büyük bir atak yapıyor. Sağlık Bakanı orada, Maliye Bakanı orada, Enerji Bakanı orada, Dışişleri Bakanı orada gibi kalabalık bir kadroyla gidip bu yapılan temaslarda sadece BM'de o konuşmayı yapmak için değil, oradaki oluşan siyasi ortamı fırsata çevirmek için gerçekten inanılmaz bir ortam yaratan bir lider görüntüsü veriyor Sayın Erdoğan. Zannederim, ben çünkü o havayı da hep takip ediyorum, sorguluyorum da, diğer devletlerde ne böyle bir tedbir var ne de böyle bir öngörü var. Yani diğer devletlerin başkanları sıradan gelip işte orada sırasını savarak konuşup dönen, onu bir turistik ziyarete dönüştüren akıl ve mantıkla işliyor. Bizde tam tersi, BM'yi fırsatı çevirip orada diğer ülkelerle temas, diğer ülkelerle askeri, siyasi, ekonomik bir takım konularda işbirliği, aynı zamanda da birikmiş sorunların çözümü gibi bir dizi diplomasi işliyor. Aynı zamanda da oradaki Türklerle yapılan görüşme, konuşma, onların dertlerini dinleme, onlarla ilgili bir takım planlamalar yapma yine bu ziyaretin ana hedefi haline geldi ki bunlar hep Sayın Erdoğan'la olan işler. Hatırlayın, Sayın Erdoğan dünkü konuşmada da Amerika'da bulunan iş adamlarına Amerika ile bundan böyle nasıl yol alınacağını, hedefin ne olduğunu tek tek önlerine hedef koyarak konuşmasını tamamladı.
1: Evet.
0: 100 milyar dolarlık bir ticari belirden bahsedildi veya öyle bir hedef kondu. Bu hayal değil, yapılacak dedi. Önümüzdeki dönemde zihnindeki planları ve Trump'a verdiği de önemi, dostluğu da öne çıkararak dillendirdi. Şimdi baktığınızda saf BM olmayan, yani amaç oraya sadece gidip de sırası geldiğinde 15 dakika süreyle konuşmak olmayan bir devlet aklı var işleyen. Bana göre çok da doğru işliyor. Ve diğer devletlerin hiçbirini de ben bu aklı göremiyorum. O nedenle Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bu ziyaret, bunun yani beraberine getirdiklerine baktığınızda Türkiye için çok tarihi bir fırsatın olduğunu ve bu görüşmelerde de gerçekten hani bagajı dolu halde Türkiye'ye o heyetin döndüğünü görüyorsunuz. Ben bunları çok önemsiyorum ve çok da akıllı stratejik hamleler olarak görüyorum. Zaten Sayın Erdoğan da bunu artık gelenek hale getirdi. Zannederim devlet bundan böyle bütün bu temaslarını aynı akıl ve mantıkla yürütecek. Bu işin önünü açan, temelini atan Sayın Erdoğan da bana göre bu işin mimar olarak gelecekte de anılacak. Çünkü bunlara gerçekten kolay kolay bulunmayan fırsatlar. Sadece BM toplantısı değil mesele. Çok daha geniş bakmak lazım. Sayın Erdoğan hem böyle bakıyor hem de böyle baktırıyor. Artık bu yerleşti. O nedenle gerçekten Türkiye'nin yaptıklarıyla diğer ülkelerin yaptıkları kıyaslanamayacak derecede makas ara açıldı Arzu Hanım.
1: Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır makalenin başlığı. Dünya beşten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu da belirtti makalesinde. Bu çağrıyı nasıl değerlendirirsiniz?
0: İşte zaten o bahsetmiş olduğumuz sistemdeki bozukluk, sistemdeki işlemez hal, sistemi kitleyen durumun tespiti aslında Sayın Erdoğan dediği. Biz niye hep haykırıyoruz? Diyoruz ki bu yapı bu şekliyle 5 ülkenin ağına takılmamalı. Ki gerçekten de aslında müthiş bir handikap. Yani 193 ülke toplamda BM en büyük teşkilat yapı ama o kalan 188 ülke ne hikmetse bir türlü o döngüyü kıramıyor. Fikri söylediği her şey havada kalıyor. Dönüp dolaşıp o beşe takılıyorsunuz. Dolayısıyla sadece göstermelik olan bu yapının bir yerden ele alınması, bir şeylerin değişmesi lazım. İşte Sayın Erdoğan da oraya bir başlangıç olsun diye bu veto hakkıyla ilgili bir yazı veya teklif kaleme aldı. Bana göre çok olumlu. İnşallah fırsat değerlendirilir. Yani ben Sayın Erdoğan bunu dilese de oradaki o mekanizmanın gene bunu ayak direyeceğini düşünüyorum. Ama olsun, bir atılımdır, bir hamledir ve devamı geldiği takdirde de diğer olayların önünü açacak önemli bir gelişmedir. İnşallah da arkası gelir.
1: Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar, çağrılar var. Trump'ın Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğu yönünde Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklaması. Bir de CNN'in bir haberi var. Böyle diplomatik hamleler olur mu? Gerçekleşir mi? Eğer olursa savaş ne yöne evrilir? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Pezeşkiyan'ın ziyareti önemli. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın o yaptığı yani görüşmelerde, tekliflerde o hassas konular işte bunlardı. Diğer ülkelerin de bu konuda yerini alması, bu konuda da gene ülkelerin hak ettiği pozisyona erişmesi. Bu nedenle Pezeşkiyan'ın o görüşmeye katılması, gereken vizenin verilmesi yine bu diplomasi adına bir önemli bir kazanım. Ve Pezeşkiyan İran konusunda benim en çok değer verdiğim ve hani bir barış anlaşma olacaksa İran adına bunun öncüsü olacağına inandığım bir lider. Dolayısıyla Trump'ın Pezeşkiyan'la görüşecek olması İran meselesinde çok önemli bir kazanım. İnşallah devamı gelir ve bu yani barışın önü açılır Arzu Hanım. Çünkü İran meselesi bana göre dünyanın bir krizi halinde inanılmaz derecede önemli bir hale geldi. Hatta ön alınmazsa artık bir bölgesel ardından da küresel savaşında tetikçisi evet. oldu. Dolayısıyla bu işin bir an önce sonuçlanması lazım. BM tam bunun fırsatı. Ben o İran konusunu özellikle takip ettim. Oraya vizenin verilmesi ve pezeşken gibi akıllı, aklı selim bir kişi.

0: de oraya gelmesi çok önemli. Ben o görüşmeden bir umut bir sonuç çıkacağı kanaatindeyim. Bunun havası bile dünyada bütün atmosferi bir anda olumluya çevirir.
1: Bir diğer savaş tabii dünyanın bitmesini istediği Rusya-Ukrayna savaşı. Bu genel kurul, bu zirve o savaşa bir çözüm olabilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı da ayrı bir başlık tabii, İran savaşıyla beraber. Burada da gene o savaşın bitmesi için Türkiye'nin yoğun gayretleri var. Trump'ın da bu konuda cılız da olsa bir takım söylemleri ve gayretleri var ama Trump'ın aklıyla bu işler çözülmez. Çünkü ilk denemesini yaptı. Trump orada o deneme sonucu bir işin noktaya getiremedi. O zaman da eleştirdik. Keşke Türkiye'de yanında olsaydı da beraber o süreç götürülseydi diye. Trump şu an bunu fark etti ama fark etmesine rağmen yani yatağından dönemedi. Ve o iş iyice içinden çıkılmaz hale geldi.

0: Ukrayna konusu da bir mesele, yani çözüm noktasında mesafe kat edilebilir ama burada Trump'ın tek başına değil bu konuyu toplu ele alarak, yani özellikle Türkiye'de yanına alarak çözmesinde büyük fayda var. Çünkü Ukrayna'da en az İran meselesi kadar bana göre dünyada sorun olan ve dünyanın da geleceğiyle ilgili önemli olumsuz anlamda süreç yürüten bir dönemde onun da bir an önce İran meselesi gibi halledilmesi lazım. İnşallah bu toplantı da buna fırsat yaratır.
1: Hı hı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping genel kurula katılmayacak ama sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyareti olacak. Bu ziyareti, olası ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
0: Hocam uçak kalkmak üzere, çok kısa hemen onu da değerlendireyim. Şimdi Çin'in ziyareti önemli. Yani Xi havalanda karşılayacak olması, bahsetmiş olduğum süreçte Xi'ye verdiği önem, Çin'in bu derece önemsenmesi, bunlar boşa işler değil. Xi ile ilgili Trump'ın çok önemli tespitleri var. Bir ticarette bir anlaşma söz konusu biliyorsunuz. 10 Kasım'da bitiyor. O bittiği an tekrar görüşmek üzere bazı altyapı çalışmaları orada mutlaka işleyecektir. O nedenle Xi'nin havaalanında karşılanacak olması, o gelişen Amerika-Çin krizinin çözüme kavuşması adına, Amerika'nın yumuşama adında attığı bir adım olarak değerlendiriyorum. Ve oradan da gene Çin-Amerika ilişkilerinde bir yumuşama dönemine doğru gidilecek diye düşünüyorum.
1: Peki, evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlayacak konuşması, dikkatle takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Bu önemli gündemi sizinle birlikte değerlendirdik bugün.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizlerleydi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor. Canlı aktarıyoruz.
1: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri

üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Baerbock'a teşekkür ediyor. Başkanlığı devralan Sayın Rahman'a da başarılar diliyorum. 10 yıla yakın süredir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten kıymetli dostum Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde 2 kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve anlaşmadan doğan yükümlülükler saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti. Ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının maaşlarını ve naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini, ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan UNRWA yok edilmek isteniyor. Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Sayın Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler 80 girişimi dahil bu yönde sarf ettiği samimi çabaları destekliyoruz. Bu reform iradesinin müteakip genel sekreter döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Tabii burada şu hakikati çok net ifade etmek istiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten

artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Değerli dostlarım, bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken, diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz. Bu noktada bazı temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz tahıl koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecektir. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır. Kıymetli delegeler, Türkiye olarak bu ilkeleri sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Attığımız her adımda daha adil ve insani bir uluslararası sistemin arayışındayız. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suriye

Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz. Dostlarım, 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimi ile birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle,

çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması, açık söylüyorum, mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de kararlılıkla ilerletiyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi Teşkilatı'nın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Aralık ayında Libya'da düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ise 20 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz kurumsal ortaklığımızın sembolüdür. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların Birleşmiş Milletler şartı ve ilgili kararları çerçevesinde diyalogla ele alınması önemlidir. Yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözümü mümkündür. Aynı durum Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerlidir. Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan yeniden Asya girişimimizle Asya Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan kazan anlayışıyla geliştiriyoruz. Değerli üyeler, hepimiz rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak, bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi

ekonomisi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız. Avustralya ile geliştirdiğimiz ortaklıkla COP31'i finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerin somut adımlara dönüştüğü bir uygulama COP'u, özellikle COP31'i bizler için tüm dünyada birleştiğimiz bir birliktelik haline getirecektir. Bu fırsattan istifadeyle sizleri COP31 Liderler Zirvesi'ne davet ediyorum. Eşim Emine Erdoğan'ın 2017'de dünya ortak evimizdir diyerek başlattığı sıfır atık hareketi o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştü. Şurası bir gerçek ki iklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu vardır. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum. Burada şu gerçeği de dikkatinize getiriyorum. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına, gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bu anlayışla Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğüne aday gösterdi. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir. Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde

0: bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve İçe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını canlı aktardık.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
3: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk, önce özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün 16. kez hitap etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ardarda geldi. Eski MİT mensubu Şif Kozunoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Değerli dinleyenler, başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, genel sekreter sıfatıyla son kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne çıktı. Guterres, dünya genelindeki çatışmalarda sivillerin hedef alındığını belirtti. İsrail'in Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir katliam ve yıkıma yol açtığını vurguladı. Batı Şeria'da dahil Filistin topraklarında katliam ve yerinden edilmelerin sürdüğünü ifade etti. Bu barışa giden yolu tıkıyor ve etnik temizlik korkusunu uyandırıyor diyen genel sekreter, iki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz ifadesini kullandı. Guterres, Birleşmiş Milletler'deki reform gerekliliğine de değindi. Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Filistinlilerin haklı davasının sesi olacağı mesajını verdi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan'ın temaslarının ana başlıkları Gazze ve Mekke ittifakı oldu. Fidan, ittifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Ardından 8 ülkenin katıldığı Gazze eş güdüm toplantısından da ortak bildiri çıktı. Bildiride barış planının uygulanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin aktif olması istendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa toplantısına katıldı. Bakan Kacır bu önemli buluşmada iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'yi yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik yatırımların küresel çekim merkezi yapma hedefini vurgulayan Bakan Kacır, yarının teknolojilerine yönelik sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ettiklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerikan şirketlerini Türkiye'de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz dedi. Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik rolünü bir adım öteye taşıyor. New York'ta COP31 eylem gündemi lansmanında

0: konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035 hedeflerini açıkladı. Bakan Kurum, iklim taahhütlerinin somut yatırımlara dönüşeceği yeni küresel mimarinin detaylarını paylaştı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer alanında yeni bir işbirliğine sahne oldu. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında proje bazlı anlaşma imzalandı. ABD ile nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmanın önemine dikkati çekti. Enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a gidiyor. Erhurman, New York temaslarına yarın başlayacak. Yazılı açıklama yapan Erhurman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüşeceğini duyurdu. 11 ayda Birleşmiş Milletlerli Genel Sekreter düzeyinde 3 görüşme yapıldığını vurguladı. Erhurman, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda bizi bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakereyi istiyoruz ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman, Guterres'in Kıbrıs temaslarında güven artırıcı önlemler konusunda mesafe alınması gerektiği yönündeki beyanını hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında yine çelişkili mesajlar verdi. Trump bir yandan İran'la anlaşma ihtimalini dile getirdi, diğer yandan Tahran'ı yok etmekle tehdit etti. Trump, İran'ın tam ekonomik izolasyonunu sağlamak için tüm ülkeleri bize katılmaya çağırıyorum dedi. Küresel piyasalarda enerji arzına yönelik gelişmeler gündemde. Suudi Arabistan'da Doğu-Batı petrol boru hattının tekrar devreye alındığı haberi arz endişelerini bir nebze de olsa hafifletti. Petrol fiyatları 100 doların altına, 97 dolara kadar geriledi. ABD Dışişleri'nden gelen İranlı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüşmeye açık olunduğu haberi de bu düşüşü destekledi. Brent petrolün varilinde düşüş hafta başından bu yana %5'in üzerinde. Güçlenen dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi altına ivme kaybettiriyor. Altının onsunda haftalık %1'lik kayıp öne çıkıyor. Değerli metal içerisinde 4300 dolar sınırına çekildi. Yurt içinde gram altın 6700 ve 6800 lira bandında hareket ediyor. Yurt içinde sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeler takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, BIST 50 endeksindeki hisselerde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verdi. Devreye alınan uygulama bir sonraki duyuruya kadar devam edecek. Diğer bir adımsa hisse geri alımlarına yönelik geldi. Buna göre geri alımlarda toplam bütçe sınırı kaldırıldı. Şirketlere kendi hisselerini alırken daha esnek hareket etme imkanı tanındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmakta, emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralanan evlatlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Bir açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek verildiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da olayın ilk anından itibaren 25 kişilik psikososyal destek ekibinin sahada olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olayla ilgili sosyal medyada kullanılan dilin özenli olması gerektiğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında menfur saldırıyı lanetlediğini söyledi. Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır dedi. Tüm kamuoyunu ve medyayı sorumlu davranmaya davet etti. Teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da okul yakınında ateş açılması konusunda açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz, olayın failinin yakalandığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Geçmiş olsun dileklerini iletti.
1: Manisa Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi önünde iki ağır yaralımız var. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin, adli makamlarımızın kontrolü altında. Yakalanmış

0: Kalmış durumda. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyorlar. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'da okul yakınında gerçekleşen saldırıyla ilgili konuştu. 3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor dedi. Bakan Çiftçi bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti.
2: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta. Onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, Milli Eğitim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle.
1: İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Son operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı da 60'a yükseldi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması için soruşturmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Gürlek soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanır. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Firari 12 şüpheliyi arama çalışması ve gözaltındaki 39 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ'den hükümlü bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Konut ve iş yerlerini TOKİ'den alanlar için indirim kampanyası başladı. Geri ödemesi devam eden yaklaşık 228 bin alıcıya borcunu daha düşük tutarla kapatma imkanı sunuldu. Başvuru 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025'in sonunda başlamış olması gerekiyor. Başvuru yapılan aya ait taksitlerinde yatırılmış olması şart. Geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunanlar kampanyadan faydalanamayacak. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlama rehberiyle kamu yatırımlarında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Kamu özel işbirliği projelerinde yerli malı kullanımına öncelik verilecek. Yerli üretim kamu yatırımlarından daha fazla pay alacak. Projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında erişilebilirlik ve iş güvenliğine verilen önem de artırılacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Kafkasya bölgesinin en büyük askeri ve teknolojik buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 30 Eylül'de başlayacak. 46 ülkeden 270'i aşkın savunma sanayi şirketinin yer alacağı fuara en geniş katılım Türkiye'den olacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bugün 16. kez hitap etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ard arda geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Daniel Farar dönemi sona erdi. Farar'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi Birleşik Amerikalı çalıştırıcı yönetiminde 8 haftada 7 yenilgi bir beraberlik aldı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanlı yarın da sürecek. Son şampiyon Barcelona Paris FC ile karşılaşacak. 22'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlarda olacak.

0: olacak. Yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gece en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Bolu 13, İstanbul, Bursa 14, İzmir, Aydın, Gaziantep, Diyarbakır 17, Muğla, Erzincan 15, Balıkesir, Kütahya, Niğde, Sivas 12, Antalya, Mersin 23, Uşak 10, Kahramanmaraş, Ordu, Rize 19, Hatay, Samsun 20, Elazığ, Bingöl, Hakkari 16, Mardin 25, Van, Bitlis 11, Ardahan 7, Erzurum 9 derece. Yol durumu. Amasya-Turhal yolunun ilk 3 kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Dursun Bey-Harmancık yolunun 28 ile 33. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursun Bey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Ve bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Gülşah Turgut Rahmanoviç ulaştırıyor. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugünkü programımızda gastronomi turizmini konuşacağız değerli dinleyenlerimiz. Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleri gibi zengin mutfak kültürüyle de dünyanın dikkatini çekiyor. Son yıllarda ülkemizin dört bir yanındaki yöresel lezzetler yalnızca yerli turistlerin değil, yabancı ziyaretçilerin de ilgisini cezbediyor. Bu artan ilgi, gastronomi odaklı seyahatlerin artmasına ve ülkemizin bu alandaki potansiyelinin her geçen gün daha fazla öne çıkmasına zemin hazırlıyor. Ve bugünkü konuğumuzsa Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Gastronomi Turizmi Derneği Başkanlığı görevini de sürdüren Gürkan Boztepe. Kendisi İstanbul'dan katılıyor programımıza. Sayın Boztepe, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Funda Hanım. Merhabalar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. İzninizle dinleyicilerimizi size kısaca tanıtmak isteriz. 9 Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Boztepe, Londra'da eğitim hayatını sürdürdü. Sektörde yaklaşık 30 yıl turizm seyahat acenteliği yaptı. Özel sektörde yöneticilik görevlerinde de bulunan Gürkan Boztepe, Türkiye'deki birçok markanın kuruculuğunu üstlendi. 2015 yılından itibaren Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanı olan Boztepe, Gastronomi Turizmi Derneği'nin de kurucu başkanı olarak görevini sürdürüyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Boztepe ve merak ediyoruz, 30 yılı aşkın turizm ve seyahat acenteliği deneyiminiz var. Bu yolculuk sizin için nasıl başladı? Sizi bu sektöre çeken neydi Sayın Boztepe? Anlatabilir misiniz dinleyenlerimize?
1: Tabii ki. Ben İzmir kökenliyim. İzmir biliyorsunuz özellikle Ege bölgesinde farklı farklı illere çok yakın tatil beldelerine ve ilk defa 19 Mayıs tatil dönemlerinde İzmir'deki öğrencileri Bodrum gezisi yaparak turizm hayatına başladım. Sonra seyahat acentamı açtım. Sonra işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vesaire derken en son TÜRTAP ikinci başkanlığına kadar yüklendik. O görevleri aldıktan sonra da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başaran Ulusoy döneminde yurt dışı seyahatleri yaptık ve her gittiğimiz noktalarda da özellikle gastronomi ve turizmin birbirinden ayrılmaz bir entegre olduğunu yaşama imkanı oldu. Özellikle devlet makamlarında VIP yemek ağırlamalarında hep bunları gördük. Bir de İzmirli olduğumuz için biz teknede büyüdük. Bizim 17 metre 4 kameralı bir Boztepe yatımız vardı. Orada da Onassis'in aşçıları bizim teknemizde görev aldı. Güzel Ege bölgesi balık yemekleri dahil olmak üzere Şevketi Bostan'a kadar hepsini oralarda detaylı tatma imkanı oldu ve bu artık bir yaşam tarzı haline geldi.
0: Çok güzel. Ne kadar güzel geçirmişsiniz yıllarınızı. İmrendik doğrusu.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Peki hem gastronomi hem sağlık turizmine yön veren birisi olarak bu iki alanın Türkiye'deki gelişimini bizler için değerlendirebilir misiniz?
1: Şimdi Türkiye'nin aslında döviz kazandırıcı hizmetlerinin en başında gastronomi ve sağlık geldiğini ve hedeflerimiz arasında bunların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii savunma sanayi gibi çok daha derinliği olan farklı konularda da Türkiye çok güçlü olmasına rağmen biz turizmciler olarak ülkemize katkı sağlayabilmek babında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği döneminde gastronomi komitesini oluşturmuştuk ve bu komitenin çok ciddi bir talep aldığını gördük. Hem acentalardan hem de otellerden hem de restoranlardan. Sonrasında da Gastronomi Turizmi Derneği'ni kurdum ve bu yaklaşık 10 yılı geçti. Derneğimiz 21 şehirde faaliyet gösterirken Kahramanmaraş'tan tutun da işte Şanlıurfa'ya kadar buradaki etkinliklerde dedik ki hani gerçekten gastronomi turisti gelip bizim Türk mutfağımızı tatması lazım. Bizim yöresel lezzetlerimizi, coğrafi işaret ürünlerimizi satın alması lazım. Yurt dışındaki hatta marketlerde bunu bulabiliyor olması lazım. Bugün Los Angeles'taki bir markette Meksika yemeği yapacaksanız bunun malzemesini buluyorsunuz. Ama Los Angeles'taki markette siz çiğ köfte yapacaksanız bunun ana ham maddesini bulamadığınız takdirde bu bir problem. Yani biz yemeğimizi, kültürümüzü tanıtırken bunun yanı sıra ürün satışını da gerçekleştiriyor olmamız gerektiğini düşünerek alt marka oluşturduk. Hem ihracat için çalışıyor hem de Anadolu kadının emeğini online şekilde yaklaşık 11 site üzerinden online şekilde coğrafi işareti ürün satın almak isteyen, organik ürün satın almak isteyen, özellikle şehirdeki kesim içinde bir aracı köprü konumunda faaliyetlerine devam etmek.
0: Sayın Boztepe, aynı zamanda marka doktoru kimliğiniz de var. Bununla ilgili bir sorumuz olacak. Peki bu kimliğinizle bir restoran ya da şehir markası oluştururken en çok dikkat ettiğiniz ilk 3 unsur nedir? Merak ediyoruz.
1: Şimdi bu konuda biz Dünya Gastronomi Derneği Başkanı'nı Türkiye'ye getirdiğimiz zaman bize 39 sayfalık bir rapor sundu ve özellikle restoranlarımızda ve Türk mutfağının tanıtımındaki en büyük eksikliğin yemeklerin hikayesini doğru anlatan garsonlarımızın olmaması dedi. Bu birinci madde. Biz de marka doktorluğu kimliğiyle yaptığımız organizasyonlarda olsun ya da faaliyetlerde bir restoranın ne için gidilmesi gerektiği. Çünkü bugün lahmacun her yerde var. Pide her yerde var ya da X bir sushi her yerde var ama hikayesi olan restoranlarda şu anda talep olmakta. Hikayesi olan yazılar okunmakta ve özgün şeyler ilgi görmekte. Biz de bu süreçte mesela Türk mutfağı konusunda uzmanlaşmış bir restoranımızı önce şefin hikayesini, kurulma hikayesini, oradaki yemeklerdeki güçlü olan yanları, belki oradaki ürünlerin nereden geldiği gibi tüm detayları öne çıkarttıktan sonra hani logosu, kurumsal kimliği, marka yüzü falan bunlarla zaten uğraşıyoruz ama en önemlisi dediğim gibi hikayesi olmayan hiçbir şey şu an satmıyor diye düşünebiliriz.
0: Gastronomi turizmiyle gelen turist profili nasıl farklılaşıyor? Deneyimsel turizm bu alanda nasıl bir rol oynuyor sizce?
1: Şöyle söyleyeyim, yurt dışından gelen turistten 7 kat fazla gastronomi turisti ekstra bir ücret ödüyor. Bu çok ciddi bir oran. Yani bir hafta kalan bir misafir 7 kat fazla para ödüyor ama bizim için en önemlisi geceleme, konaklama bedeli ya da sadece ücreti olarak bakmayalım. Kaliteli misafir geliyor ve kaliteli misafir ortalama 5 gün kalıyor Türkiye'de. Bir sağlıklı Türk mutfağını doğru ifade edebildiğiniz zaman bu Kastamonu'daki bir yöremizde de olabilir, bir kahvaltıda olabilir ya da Kahramanmaraş'ta bir dondurma ikramı da olabilir. Buraya gelen turist gerçekten çok daha üst düzey ve kesinlikle daha kısa kalıp daha fazla harcama yapıyor ve genel kültürünü artırmak istiyor. Bizim amacımız da bu tarz kaliteli turistlerin ülkemize gelişini, sayılarını artırması. Yıllık turizm gelirlerinde şu anda ilk 5.1 milyar dolarla başlamıştık biz yaklaşık 10 yıl önce. Şu anda 24 milyar dolar yıllık bir getiri sağlatıyoruz gastronomi turizminden.
0: Bir de gastro show var. Bu fikir nasıl doğdu, nedir merak ediyoruz dinleyenlerimize. Bilmeyenler için kısaca açıklayabilir misiniz? Ve bu etkinliğin Türkiye'nin

0: Gastronomi markasına katkıları nelerdir?
1: Gastro Show'un özelliği şu, coğrafi işaretli ürünleri olan pek çok iller İstanbul'da ya da farklı yerlerde pek çok etkinlik yapıyor ama çok açık konuşmak gerekirse istediğimiz kaliteyi tutturdukları tartışılır. Çünkü biz kendi kendimize

0: 300 kişilik bir yemekli konferans düşünün. Ve bu konferansın içinde de yaklaşık 51 tane konuşmacı geliyor. Hem Türk hem yabancı konuşmacılar ve bir onur ülkesi ve bir onur kenti oluyor. İşte Gaziantep'le başladık. Farklı farklı illerle devam ettik. Geçen sene Erzurum Büyükşehir Belediyesi onur kentiydi. Ve ülke olarak da Rusya ön plandaydı. Ruslar da Karadeniz mutfağını tanıtmak istedikleri için ve sinerji yaratmak için ve Türkiye'ye yatırım yapmak için geldiler. Bu anlamda bu 51 konuşmacı ile küçük bir Davos zirvesi gerçekleştiriyoruz. Ama çağ kebabına kadar kestiriyoruz yani Ruslara ve onların yorumlarını alıyoruz. Diyoruz ki Türk mutfağını nasıl buluyorsunuz? Onlar da dünya basınını gerçekten dünyanın en iyi mutfakları arasında Türk mutfağı olduğunu onlar söylüyor. Bunu biz hem karar aldırdık, hem gazete eki çıkartıyoruz, hem de yurt dışında yayınlattırıyoruz. Aynı zamanda 1600'den fazla uluslararası basın yayın organında haberlerini yaptırıyoruz. Ülkemizde de kendini markalaştırmak isteyen hem şehirler, hem ülkeler, hem de markaları biz burada davet ediyoruz ve bir arena gibi orada bilgilendirme yapıp tirajı yarattırıyoruz.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Gastronomi Turizmi Derneği Başkanlığı görevini de sürdüren Gürkan Boztepe'yi konuk ettik. Sayın dinleyenlerimiz, kendisiyle gastronomi turizmini konuşuyoruz. Sohbetimiz devam ediyor. Sayın Boztepe, genç girişimcilere restoran markalaşması ve turizm alanında kariyer planlarken hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
0: Öncelikle genç arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken restoran açacaklarsa restoranda aşçı olmadığı zaman gerçekten aşçı olarak arka tarafa girip yemek yapmasını biliyorlar mı? Birinci konu bu. İkinci konu, bu yemekleri sadece yöresel anlamda bir lokasyondan bilgi sahibi olmaları değil, Türkiye'de 7 bölgemizi çok iyi gezmeleri, hatta dünyada da farklı farklı ürünleri tadılıyor olmaları çok kıymetli diye düşünüyorum. Bir de hani ustalık olmadan önce çıraklık dönemi var biliyorsunuz. Şimdi biz turizme başladığımız zaman ben yaklaşık işte 3 ay hiçbir ücret almadan British Airways'te bilet kesmeyi öğrendim. Sonra stajyer oldum. Sonra Yaşar Holding Turizm Grup Başkanlığı'na kadar yükseldim. Ama bu süreçlerde dikkat ettiğimiz konu şuydu. Çıraklık dönemi diye bir şey var. Şimdi Mutfak Sanatları Akademisi gibi pek çok okulda okuyan öğrenciler çıktığı zaman hemen kafe açmak istiyor olabilir ya da bir restoran açmak istiyor olabilir. Bu işin aynı zamanda finans olduğu, aynı zamanda bir vizyon gerektirdiği, bir tabağın sunumunun bir sanat olduğu, hatta anneannelerimizin yemeklerindeki koydukları ürünlerin detaylarına kadar bazı püf noktalarını öğrendikten sonra yatırıma girmelerini öneriyorum açıkçası.
1: Sayın Boztepe, Türkiye'nin mutfak mirasının global tanıtımı için neler yapılıyor şu anda ve sizce neler yapılmalı, hangi konuda eksikliklerimiz var?
0: Bizim aslında fazlalıklarımız var. Sadece anlatma oranımız biraz daha fazla olması lazım diye düşünüyoruz. Hani eksikliğimiz yok. Bizim sadece 330'dan fazla bulgurdan yapılan yemeğimiz var. Yemek çeşitlilerimizde bugün Elazığ'ın 1600'den fazla çeşit yemeği var. O yüzden her bölgemiz birbirinden zengin. Yani bugün Trabzon'da da endemik bitkiyle çok değerli otlarımız var. Alaçatı'da da ot festivali yapılıyor. Yani aslında uç noktalara gittiğiniz zaman ülkelerin değişmesi gibi farklı farklı her şehirde Antep'ten Urfa'ya gidiyorsunuz apayrı bir mutfak çıkıyor. Urfa'dan Kastamonu'ya geçiyorsunuz apayrı bir mutfak çıkıyor. İnanılmaz zengin bir kültürü var. Bir de bunu diğer kültürlerle, mesela halı kültürümüz gibi diğer kültürlerle de entegre ettiğimiz zaman muhteşem hikayeler çıkıyor. Şimdi burada keşkek gibi bazı düğün yemeklerini vesaireyi de anlatmamız lazım. Buradaki en büyük konu 3 tane asıl başlık dersek tanıtım. Turizm Geliştirme Ajansı bu konuda ciddi çalışmalara imza atıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 12 bin yıllık tarihi olan başka bir ülke bilmiyoruz. Ama İtalya'ya gidiyorsunuz. 5 tane çeşit yemekle dünyayı ele geçirmiş gibi düşünün, pizzasıyla vesaire. Biz diyoruz ki hani bizim sadece 1600 çeşit yemek sadece Elazığ'da varsa biz neden bunları ön plana çıkartmayalım?
1: Sayın Boztepe, siz 30 yılı aşkın süredir turizm ve seyahat acenteliği de yapıyorsunuz. Türkiye'de evet, örneğin Gaziantep gibi, Hatay gibi şehirlerimiz gastronomi konusunda çok ileride. Ama bir eksikliğimizi gözlemliyorum ben. Örneğin Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda ya da yazın uzun tatillerde. Biliyorsunuz Türkiye turizmde de çok gelişti. Güneydoğu turları, Doğu turları, Karadeniz turları çok fazla yapılıyor. Ve baktığınız zaman özellikle özel günlerde otel bulma konusunda, yeterli yatak bulma konusunda bazı eksikliklerimiz olabilir mi? Çünkü gözlemliyoruz, örneğin 9 günlük bayram tatili var.

0: Bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Otel bulamıyoruz kalacak ya da fiyatları çok yüksek oluyor. Önceden ayırtılmış oluyor. Türkiye'nin gastronomi konusunda bu kadar ileride olması, Güneydoğu'nun, Karadeniz'in ya da güzel mutfağı olan illerimizin büyümesine de turizm konusunda katkı sağlayabilir mi?
1: Doğru, katılıyorum. Burada otel yöneten arkadaşlarımızın dünyayı çok iyi takip etmesi önemli. Çünkü bugün online sitelerden, bugün bir İtalya'da adam işte 30 dolara, 20 dolara, 50 dolara ya da euroya bir konaklama imkanı sağlıyorsa ve kültür turunu da yapıp orada bir gastronomiden de zevk alabiliyorsa, bizim de temiz, hijyenik ve kaliteli otellerimizi uygun şartlarla sunabiliyor olmamız lazım. 5'er yıllık turizm projeksiyonları yapmak zorundayız. Hem otelciler olarak hem bunu taksicilere kadar düşünmemiz gerekiyor. O yüzden turizm uzun bir maraton diye düşünmek lazım. Bugün İtalya'da, Fransa'da adam hani 100 yıldan beri, 150 yıldan beri turizm yapıyorsa ve turizm gelirlerini her geçen gün artırıyorsa, temiz tuvalet, hijyenik tuvalet, onun haricinde garsonun temizliğine kadar hepsi bir bütün olduğunu düşünüyorum.
0: Sayın Boztepe, özellikle gastronomi, kültür, doğa turizmi açısından dünyada öne çıkan bir ülkeyiz. Peki bu zenginliklerin hepsini yurt dışında tanıtmak için neler yapıyoruz?
1: Aslında Gastro Show çok somut bir örnek. New York'ta Türk Evi'nde biz ikinci organizasyonumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Orada yabancı gazetecilerle minik bir Gastro Show yemeği düzenliyoruz. Ama 1641 tane yurt dışında haber çıkartıyoruz. Aynı zamanda coğrafi işareti ürünlerimizi ve şeflerimizi yurt dışına götürüyoruz. Bundan önce yine baktığımız zaman Afrika'da Burkina Faso'da Türk mutfağı tanıtımını gerçekleştirdik. Oradaki Burkina Faso Büyükelçimiz önderliğinde çok nitelikli bir etkinlik gerçekleştirdi ve oradaki marketlere Türk ürünlerinin satılmasını gerçekleştirdik. Türk üyelerimiz orada bir hat kurdurduk ve eskiden Fransız sömürgesi olduğu için Fransız ürünleri satılması yerine Türk ürünlerinin satılmasını empoze ettik. Bu ülkemize ciddi bir katkı olduğuna inanıyoruz. Bunun haricinde Nepal gibi noktalarda 6 tane Türk mutfağı restoranı açtırdık. Şimdi Nepal, Hindistan'ın biliyorsunuz daha güneyinde ama çok ciddi bir yapılanma var Nepal'de de. Hem ruhani anlamda hem de kültürel anlamda çok yoğun olmasına rağmen Türk mutfağına bayıldılar. Şimdi Amerika kıtası ve Los Angeles'ta yine etkinliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçlere baktığımız zaman Gastro Show'u bir dünya markası haline getirip mesela özellikle Yunanistan ve İspanya'da bir çıkartma yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bazı ülkeler bu konuda çok çekimser. İtalyanlar mesela Gastro Show yapılmasına izin vermedi. Çünkü mutfaklarına Türk şeflerin girmesinden rahatsız oldular. Ama İspanya'da ve Yunanistan'da da çok kapsamlı bir Gastro Show etkinliği bizi bekliyor olacak.
0: Türkiye'nin değerlerinde bugün gastronomi turizmini konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Gastronomi Turizmi Derneği Başkanlığı görevini de sürdüren Gürkan Boztepe'ydi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı ve paylaştığı önemli bilgiler için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Kural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Gülşah Turgut Rahmanoviç, haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca Masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır Kısa Dalga Radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Dede Korkut kitabı Türk dünyasının en kadim anlatılarından, eski Türkçenin en güzel dil anıtlarından biri. Oğuz destanlarından bize kalan en eski büyük metin. Türklerin tarihini, inanç dünyasını, toplumsal yapısını ve değerlerini yansıtan çok katmanlı bir kültür mirası. Duayen tarihçimiz Fuat Köprülü'nün dediği gibi bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut destanını diğer gözüne koysanız yine de Dede Korkut ağır basar. Bu miras sadece yazılı edebiyatla da sınırlı değil. Özlü sözler, sözlü anlatımlar, müzik geleneğiyle çeşitli inanç ve uygulamalarda hala yaygın bir şekilde yaşatılıyor. Dede Korkut mirası, destan kültürü, halk masalları ve müzik adıyla 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası temsili listesine kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek bölümlerimizi bu kadim mirasa ayırdık. Bu programda Bilge Ata Dede Korkut'u destan, hikaye, efsane ve müzik geleneğiyle birlikte ele alıyoruz. Konuğumuz Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Öncelikle Dede Korkut kimdir?
2: Evet.
1: Dede Korkut destanını Türk dünyası açısından nasıl tanımlamak gerekir? Buradan başlayalım, ne
2: tabii,
1: dersiniz?
2: Tabii. Şimdi Türk dünyasının kadim eserlerinden bir tanesi Dede Korkut ve hepimizin ortak mirası, bütün Türk dünyasının. Tabii biz bunu halk hikayeciliğe geçiş dönemi eseri olarak kabul ederiz. Çünkü bir destandan halk hikayesine, Anadolu sırasında halk hikayesine geçiyorsunuz. Tabii Dede Korkut'un çok özel bir yeri var. Bunu hem Dede Korkut destanı hem Dede Korkut hikayeleri ya da Dede Korkut kitabı adıyla bilinir. Çok özel bir yeri var. Neden özel bir yeri var? Şimdi 7 ve 10. yüzyıllar arasındaki Oğuzların yaşayışlarını anlatıyor bize. Yani orada hem dil konusunda bilgi ediniyorsunuz, hem sosyal yaşantı yani sosyoloji, hem antropoloji, hem halk bilimi, hem tarih, bütün alanlara seslenen ortak bir miras söz konusu. Bütün disiplinlerin bundan ders alması, bakması gerekiyor. Dolayısıyla Dede Korkut bize kaldığı için çok çok şanslıyız biz aslında. Şimdi onun hakkında biraz bilgi vereyim kitap hakkında. Hı hı. Ne anlatılıyor kitapta? Anlatılan Oğuzların o dönemki yaşantıları. Ya yemek yemesinden tutun, bir şeyi anlatmasına kadar, karşılıklı toplumsal saygıya kadar, aklınıza gelen tüm etik değerleri içeren bir anlatım var. Doğa tasvirleri mesela. Salkım salkım tan yerleri estiğinde der. Bakın benzetmenin güzelliğine bakar mısınız?
1: Evet, olağanüstü bir durum.
2: Müthiş bir edebi bilgi var burada. Şimdi burada anlatılan Bozkır kültürü diye bunu geçiştirmememiz lazım. Ya da göçebe kültürü demememiz lazım. Hı hı. Neden? Biraz onu açmak istiyorum ben. Çünkü bizler göçebe değiliz. Bizler göçer evliyiz. Bakın göçebe olan nerede oturacağı belli olmayan insan demektir. Hı. Oradan kalkar oraya gider. Oradan kalkar oraya. Sen göçer evlisin. Yani senin at arabaların üstünde evlerin var, çadırların var, taşıyorsun. Hayvancı bir toplumsun. Yazın yaylağa gidiyorsun, kışın kışlağa gidiyorsun.
1: Ve kalacak yerlerin
2: kalacak
1: belli.
2: Kalacak yerlerin belli çünkü hayvanların otlak alanları belli ve suya yakın olmak zorundasın. Hı hı. Nehir kenarlarında olmak zorundasın. Yani burada bir medeniyet var.
1: Evet.
2: Ve askeri bir düzen, bir devlet var. Dede Korkut'ta anlatılan bunların başında Bayındır Han, Hanlar Hanı Bayındır Han var. Sonrasında Salır Kazan geliyor. Bir hiyerarşiye göre yer alıyorsunuz. Mesela hikayelerin hepsinde bir kahramanın hikayesi. Bamsı Beyrekli mesela diyelim. Selcan'ın altında Kantural'ın hikayesi diyelim mesela. Bunun gibi farklı farklı hikayeleri var. Dolayısıyla siz bunu bir kültürün uzantısı olarak bakmak durumundayız. O dönem için bize son derece bilgiler veren bir kitap. İki tane nüshası var, onlardan da bahsedeyim. Hı hı. Biri Dresden nüshası, bir tanesi Vatikan nüshası. Bulundukları yerlere göre isim alıyorlar. Son bir tane bulundu 2019'da. Onun adı da Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi. 13. nüshası bu bulunanda. Hı hı. Türkmen Sahra nüshası diyoruz buna da. Türkmen Sahra önemli bir bölge. İran'ın kuzeydoğusunda yer alır, daha çok nüfusu Türkmenlerden oluşan. Burada bulunduğu için adını böyle koyduk. Şimdi ilginçtir. 7 ve 9'u anlatır, onu anlatır. Evet ama yazıya geçirilişi 15. yüzyıl. Ve yazıya kimin geçirdiğini bilmiyoruz. Dua da ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ruhu şad olsun diyoruz. Çünkü bizim için bu kadar önemli bir kaynağı yazıya geçirmiş bir müellif, yani yazar, çok önemli bir insandır. Çünkü eğer geçirmeseydi gerçekten biz bunu bilemeyecektik. Muhteşem bilgiler var. Nasıl başlar? Biraz ondan bahsedeyim. Resulü Aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuz'un tamam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayipten türlü türlü haberler söylerdi. Hak Teala onun gönlüne ilham ederdi. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Demek ki Bayat boyundan geliyor Korkut Ata. Oğuz'un Bayat boyundan. Resulü Aleyhisselam zamanı, yani peygamberin yaşadığı zamana yakın bir zamanda yaşamış diyor. Bakın, yer bilgisi veriyor, soy bilgisi veriyor.
3: Zaman bilgisi veriyor.
2: Ardından başlıyor. Peki Dede Korkut kimdir? O diyor Oğuz'un tamam bilicisi. Tamam bilici, her şeyi bilen. Şimdi burada birazcık Dede Korkut'a değinmek istiyorum ben. Anlatılan coğrafya çok büyük bir coğrafya. Dede Korkut'un anlattığı coğrafya çok geniş. Şimdi ta yukarıdan başlıyor, Türkistan'dan Anadolu'ya kadar. Burada Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Bayburt, Trabzon, yukarıda Ağızka, Gence'ye. Ha, şimdi bulunan Nusayr'a birlikte aşağıda bir sürü yere dayanıyor. Türkmen Sahra'ya dayanıyor. Çok büyük bir coğrafya. Peki bu coğrafyada bu Dede Korkut adı ve sanı nasıl gitmiş? Nasıl değişmiş? Şimdi burada halk felsefesini görüyorsunuz işte. Nasıl devamlılık arz ettiğini görüyoruz burada biz. Kademe kademe nasıl gittiğini görüyoruz. Korkut Ata o dönem için biz ozan, baksı, oyun, kam, şaman, böyle bir terimimiz vardır. Nedir bu, biraz anlatayım bunu ben. Bu bilge bir kişilik. Hükümdar değil. Hükümdarın yanında halka yön verebilen, her şeyi bilen bilgeler var ya, bizim ailede de vardır mesela, evet, değil mi herkesin? Şimdi bunu toplum olarak düşünün. Bu bilge aynı zamanda hastalıkları tedavi ediyor. Bir halk hekimliği yönü var. Bu bilge aynı zamanda şamanlık yapıp ruhlarla iletişime geçebiliyor. Yani öteki taraftan size haberler getiriyor.
3: Gaipten haberler geliyor.
2: Gaipten haberler getiriyor. Aynı zamanda bu bilge toplumun sorunlarını çözüyor. Yani nasıl ki bugün kanunlarla ve yasalarla çözmeye çalışıyoruz, o gün de bu şekilde bir yöntem izliyorduk. İnsanlar birbirlerini dinliyordu. Töre dediğimiz şey, lütfen bugünkü dizilerle karıştırmayalım.
3: Ne o olur, zamanın ne olur. Kanunları evet. Değil mi?
2: Bugünkü kanunlara temel oluşturan yasaların temelidir töre demek. Yani bugün çok saçma algılanıyor.

0: Ben gerçekten çok üzülüyorum
1: ne
0: özellikle
1: yazık ki,
0: dizilerde.
1: Böyle evrilmiş.
0: Onu o yüzden söylemek istedim özellikle. Şimdi Dede Korkut böyle biri. Peki İslamiyet'in kabulünden sonra Dede Korkut nasıl bir kisveye bürünmüş? Şimdi orada kam şaman. Ama sen geldin Orta Asya'dan Anadolu'ya. İslamiyet başladı 15. yüzyılda çok güçlü bir şekilde. İslam etkisinin altındasın. O zaman ne oluyor? Bir bakıyoruz ki menkıbelerde bir veli durumuna geçiyor Dede Korkut. Şimdi peygambere gittiği, hatta peygamberin sahabesi olduğu, hatta getirip Müslümanlığın adetini, töresini, geleneğini halkına öğrettiği yolunda yüzlerce rivayet var. Hı hı. Burada bir önemli nokta, biraz sonra anlatacağım, onlardan bahsedeceğim. Köylerinde anlattığım manzaralarda. Mesela Yelmaya diye bir devesi var. Devesinin derisini kesip Siri Derya'nın üzerine bir örtü yapıyor kendine. Hı hı. Orada oturacak. Şimdi biz bu örtüyü İslamiyet etkisi altında hırkada görüyoruz. Evet. Evliyaların hırkasında. Evet. Biliyorsunuz tasavvufta çok önemli bir şey. Evet. Bir lokma bir hırka. Hırkasını çıkartır koyar oturur bir yere otururken. Bakıyorsunuz Dede Korkut da aynı şekilde ya hırkasını çıkartıyor ya
1: devesinin derisini. Devesini.
0: Yani hı-hı, motif devamlılığını sağladığını görüyorsunuz ama ne yapmış? Form değiştirmiş. Hı-hı. O zaman Orta Asya formüyle kam şaman baksıyken Anadolu'ya geçtikten sonra ne oldu? O artık bir veli haline geldi. Yani Dede Korkut böyle önemli. Peki ne yapıyor hikayelerde Dede Korkut? Destanı Dede Korkut anlatıyor zaten. Hı-hı. Baştan sona elinde kopuzuyla, bu arada Dede Korkut kopuzun piri, bulan kişi, hı-hı, onu. Baştan sona destanı anlatan o, Hanlar Hanı, Bayındır Hanı karşısına geçiyor. Epik destan vaziyetinde anlatıyor. Şimdi hikaye, bu 12 destan, bir sözlü kısım, bir de manzum kısım var. Yani bir mensur sözle anlatılan.
1: Evet. Bir de müzikle anlatılan.
0: Bir de müzikle anlatılan. Hı-hı. İkiye ayrılıyor. Dolayısıyla hikayelerin her birine boy ismini veriyorlar. Boy boylamak demek o boyu anlatmak. Boydaki, hmm, hikayenin kahramanı kim, ne yapıyor, ne ediyor onu anlatmak. Soy da oradaki manzumlar var ya, sazla çalınan, evet, ya da kopuzla çalınan. Soy onların adı. Soy soylamak da onları söylemek demek. O yüzden Dede Korkut için boy boyladı, soy soyladı. Yani geldi hem boyu anlattı hem de soylarını söyledi, evet, anlamını taşıyor. Dede Korkut elinde kopuzuyla bunları teker teker anlatıyor. Ve her bölümün sonunda muhteşem bir Dede Korkut duası var. Gelimli gidimli dünya, iki ucu düğümlü dünya diye başlayan muhteşem bir anlatım. Yani gerçekten hani hayatın sonlu olduğu, buradaki yaptığın işlerin, etik değerlerle işlediğin işlerin topluma yararlı olduğun sürece anılabileceğin, o kadar güzel öğütler içeren bir şey ki, bunun günümüze taşınması, yeniden formatlanması, yeniden anlatılması şart gerçekten. Dede Korkut'la ilgili daha anlatacak çok şey olur ama
1: çok değerli çalışmalar, evet, bunlar. Peki Dede Korkut yalnızca, hı-hı, destanlarda değil, tabii, efsanelerde de yaşayan, hı-hı, bir şahsiyet. Hı-hı. Doğumu, kopuzu icat, hı-hı, edişi ve, hı-hı, ölümden kaçışı ile ilgili anlatılan efsaneler de var. Evet. Bunlardan da biraz söz edelim
0: mi? Tabii
1: ben,
0: tabii. Zaten akılda kalacak olan kısım mutlaka bu efsaneler. Hı-hı. Ya bu akademik bilgi safhasını biz daha çok kendimize ayırıyoruz ama o efsaneleri çok önemli. Şimdi önce bir doğum efsanesinden bahsedeyim. Çünkü böyle bir adamın nasıl doğduğunu, evet, merak edeceğiz, evet, yani. Kesinlikle. Nasıl bir efsanesi var. Şimdi Korkut Ata Küyleri diye özel bir müzik var. Özel bir beste var. Hı. Onu da Korkut Ata yapıyor. Kopuzu icat eden de Korkut Ata. Dolayısıyla müzik onunla birlikte geliyor. Çalıp söyleyen de baştan sona kadar kendisi zaten. Bu nasıl dünyaya gelmiş? Şimdi bir rivayete göre Korkut Ata'nın annesi bir peri kızı. Bir rivayete göre dev kızı. Gözleri çok büyük, boyu 60 arşın, böyle tabii, hmm, hurafeler diyelim onlara.
1: Efsaneler.
0: Efsaneler vesaireler, bunlar var. Şimdi 3 yıl hamile kalıyor Korkut Ata'ya. 3 yıl boyunca doğuramıyor. Biraz öyle
1: gerçekten
0: orijinallik,
1: zorlu.
0: Efsaneler çok fazla. Evet, çok zorlu. Şimdi 1. yılının 9 doluyor, 3. günündeyiz. Birdenbire bir sel. Her yeri, bütün dünyayı sel basıyor. Şöyle açıklanıyor. Yani dünya Dede Korkut'un doğumunun sancısını annesi gibi çekti. Yani bütün evren onun doğumunu biliyordu. Buradan anlayacağımız halk fikri bu. Bütün evren bunu biliyordu. Sancı çekiyor, kadıncağız doğuramıyor. Geçiyor. 2. yıla geliyoruz, 2. zamanda oluyor. Onun 3. günü geliyor. Bu sefer rüzgar. Korkunç bir yel çıkıyor ortalık birbirine göre. Gene doğum yapamıyor. 3.ye geldiğimizde şimşekler, yağmurlar çakmaya başlıyor. Herkes çok korkuyor ama bu sefer doğuyor Dede Korkut. Doğunca da halk bayram yapmaya başlıyor. Ve diyor ki o kadar korkutarak geldi ki biz bunun adını Korkut koyalım. Adı buradan geliyor. Çok korkutarak geldi diyorlar adını.

0: Korkut koyalım. Adı Korkut oluyor. Ardından da tabii doğum anında söylenen olağanüstülükler, gökyüzünden mavi bir ışık indiği. Aynı şey Oğuz Kağan'ın eşleri inerken de, eşleri gelirken de söylenir. Bir mavi ışık indiği, sonra Dede Korkut'un bebek yatağının orada bir kopuz bulunduğu, Tanrı tarafından gönderildiği söylenen bir kopuz. Böyle rivayetleri var ve ayrıca ateşe atıyorsun yanmıyor, suya atıyorsun basmıyor, işte kılıç şey yapıyorsun girmiyor. Yani bir özellik tanınmış bir
1: Hep
0: özellik.
1: Hep önemli kavramlardan bahsediyoruz mesela rüzgar dediniz, sel
0: doğa.
1: Dediniz, su dediniz, sonrasında da ateş ve ışık.
0: Evet, aynen öyle. Bravo. Hepsi birer motiftir zaten.
1: Evet. Çok önemli motifler.
0: Hepsini bir arada tuttuğu için evrensele dayanıyor. Zaten Dede Korkut'un etik felsefesi evrensel. Konu geldiğinde onu ayrıntılı bir şekilde anlat. Mesela onun küylerinden bahsedelim birazcık. Evet. Dede Korkut küylerinden. Küy dediğimiz zaman aklımıza bir sözsüz müzik gelsin. Enstrümantal bir parça. Küy demek enstrümantal bir parça demek. Ama öyle ki o küylerin ne olduğunu herkes biliyor. Çaldığı anda ne söyleneceğini biliyorsun. Yani. Bu gelenekten gelen
1: ama
0: bir şey.
1: Ama söz yok.
0: Söz yok. Hı hı. Söz yok. Ama çaldığı zaman sen bunu hangi şeye ait biliyorsun. Özellikle Kırgız ve Kazak sahasında devam eder bu canlı olarak. Bugün de icra edilen bir gelenek. Dolayısıyla bunu Dombra'yla icra ediyorlar günümüzde. Şimdi eski köycülerde şöyle bir şey var. Önce hikayesini anlatıyor, sonra küyü çalmaya başlıyor. Yeni küyücülerde diyelim, ama bu asırlar geçiyor, hani dün zannetmeyelim. Asırlar geçiyor, artık hikaye unutuluyor ama gene de böyle hasbelkader ne olduğunu biliyoruz. Şimdi müzik bizde her dönemde çok önemli. Dede Korkut'ta özellikle çok çok önemli bir şey. Çünkü zaten kopuz eşliğinde çalınıp söylenen bir şey. Dede Korkut küylerinden bir küy örneği vermek isterim size. Güzel
1: tabii
0: bir
1: ki.
0: Küy örneği bu. Bildiğiniz gibi Dede Korkut ömrü boyunca Azrail'den kaçmış. Ömrü boyunca, yani çok zorlu aslında Azrail'den kaçmak. Ama bunu başarmaya çalışmış.
1: Burada da çok derin bir mana
0: çok
1: var sanki.
0: Çok müthiş derin. Yani birazdan onu da anlatayım bunun bağlamında. Çok şey bir insan, naif bir insan. Azrail'den kaçtığına bile üzülüyor. Onun bile küyü var. Azrail'den neden kaçıyorum küyü var yani. O kadar naif bir insan. Bir gece rüyasında bir evliya görüyor. Bu İslamiyet etkisi işte. Geldi, bir evliya görüyor.
1: Geldi.
0: Evet, evliya geldi. Ve diyor ki ona, Korkut sen ne yaparsan yap. Bu dünyada diyor sadece 40 yıl yaşayacaksın. Ne yaparsan yap. Ya eyvallah, ben yandım o zaman.
1: Çok kısa bir zaman.
0: Çok kısa, 40 nedir ki? Başlıyor kaçmaya. Yel Maya diye bir devesi var. Yel hızlı anlamında. Maya zaten deve demek. Yel Maya hızlı deve. Onunla birlikte başlıyor dünyayı dolaşmaya. Fakat gittiği her yerde mezar kazan insanlar görüyor. Ve soruyor, siz ne yapıyorsunuz? Korkut'un mezarını kazıyoruz diyorlar. Hayda, bir türlü kurtulamıyor.
1: Evet.
0: Gittiği her yerde bu var. En son diyor ki, galiba karada beni her türlü yakalayacak. Ben denize gideyim ya da işte nehire gideyim. Dönüyor kendi memleketine, geliyor Siri Derya'ya. Orada zaten evi bir şey. Siri Derya kıyısında devesini kesiyor. Devesinin derisinden bir kendine örtü yapıyor. Bu örtüyü alıyor, nehrin üzerine atıyor. Ve o nehrin üzerinde tabii keramet sahibi
1: tabii
0: olduğu
1: ki.
0: İçin burada da gene İslamiyet etkisini görüyoruz. Bizdeki evliyaların, velilerin hırkası gibi o da kendi yel mayasının derisini kullanıyor. Oturuyor orada, 1000 yıl boyunca hiç durmadan kopuz çalıyor. Hiç durmadan. Çünkü Korkut kopuz çaldığında bütün evren onu dinliyor. Kurtlar, kuşlar, dağlar, bütün varlıklar, herkes onu dinliyor.
1: Ve bütün kötülükler ondan uzak duruyor.
0: Evet,
1: o yüzden.
0: Dünyada iyilik var o anda, hiçbir şey yok. Ölüm de yanına gelemiyor. Dolayısıyla Korkut 1000 yıl durmadan saz çalmaya çalışıyor. Ama maalesef elinde sonunda uyuyor. Yani bir şey oluyor, uyuyor. Azrail onun canını alıyor. Tabii şimdi farklı varyantları da var. Mesela bir varyantında bir yılan oluyor Azrail. Yılan tarafından onun canı alınıyor. Şimdi öğrendikten sonra bütün bu olacakları, tekrar konuya geri dönelim. Çok üzülüyor Azrail, eninde sonunda beni yakalayacak galiba diye. Diyor ki, gözleyen düşman yenmeden durmaz. Ben ne yapsam ne etsem bu beni yakalayacak herhalde. O sırada

0: Bak geldim, artık benden kaçışın yok. Bu sandığın içine gireceksin, ben de senin canını alacağım. Birden aklına bir fikir geliyor, çok da zeki. Ya tamam ama ya ben diyor nasıl gireyim, bak benim boyuma posuma baksana, koskoca bir insanım ben. Ben gireyim. Sen gir bakayım, ben bir göreyim nasıl giriyorsun. Azrail giriyor sandığın içine. Pat bizimki kapağını kapatıyor, üzerindeki kilidi kilitliyor. Atıyor Azrail'in sandığını nehre. Rahat kafası, oh nasıl olsa kurtuldum. Başlıyor gezmeye. Bir sabah, ama işi öyle değil. Bir süre geziyor da gezdikten sonra malum oluyor ona. Bu arada sezgileri de çok güçlü Tanrı tarafından. Gaybı bilir, ona evet. Söylenir her şey. Azrail'in bulunduğu, çıkacağına dair, yani onu bulacağına dair duyuyor. Üzülüyor, çekiliyor, bir köşe beklemeye başlıyor gelecek diye. O arada bir balıkçının teknesinin ağlarına takılıyor sandık. Çekiyor, çıkartıyor. Çok merak ediyorum, bunda ne var acaba? Hemen açıyor, Azrail hop çıkıyor içinden. Kaçlıyor, Korkut'un yanına geliyor. Bu arada Korkut bir resim çiziyor. Kendinin aynı resmini yapıyor. Bunlardan 40 tane yapıyor yan yana. 40 tane Korkut resmi çiziyor. 41. olarak da kendisi oturuyor. Ya. Gelecek ya Azrail peki.
1: Onların canına
0: Azrail, evet. Azrail geliyor. Abi bakıyor 40 tane Korkut oturuyor. 41. Ay Allah'ım, bir karar veremiyor adam. Oraya bakıyor. Çok öfkeleniyor ve çekip gidiyor. Karar veremeyince. Ama bizim Korkut'a da o kadar hassas ki. Azrail oradan gidiyor, Korkut Ata oturuyor, bir küyü besteliyor. Onun görevini yapmasına engel oldum, beni öldü, almadı canımı diye. O kadar hassas. Bunun da Azrail Korkut Ata'nın canını alamadı, küyü şeklinde küyü.
1: Ona bile üzülüyor.
0: Ona bile üzülüyor. Bir başkasını anlatayım. Akkuğu efsanesi bu da mesela. Ve o kadar güzel çalıyor ki, gene böyle ortada, o kadar güzel çalıyor. O gökyüzünden kuğular iniyor aşağıya, göç döneminde gidiyorlarmış, gitmiyorlar. Geliyorlar Korkut'a, oturuyorlar şeyin etrafına, başlıyorlar onunla birlikte söylemeye. Ve ne oluyor? Hem kuğuların şarkı söylediği, yani onların seslerinin bulunduğu, hem de Korkut'un kendi bestesinin bulunduğu muhteşem bir beste çıkıyor. Bunun da adı Akkuğu Küyü adı. Bir başka küy de var. Bu da hoş bir şey, anlatmak isterim. Alacadana Küyü. Şöyle, şimdi gene Azrail'den kaçarken, diğer diğer gezerken bir gün bir köyün birine gidiyor. Bir taşın başında oturuyor köyde. Yorulmuş çünkü oturuyor. Köyün çocukları da bir dananın peşine düşmüşler. Kovalayıp duruyorlar danayı. Şimdi dana böyle canavarıyla onun önünden geçince Korkut kıyamıyor tabii, çünkü hiçbirine kıyamaz. Hemen atlıyor devesine, şu danayı bir kurtarayım. Dana nereden bilecek Korkut iyi niyetle mi geliyor, kötü niyetle mi geliyor? Dana kaçıyor, Korkut kovalıyor. Dana kaçıyor, Korkut kovalıyor. Bir türlü yakalayamıyor. Ve en sonunda diyor ki, ya dana yolunda ölsem bile seni yakalayacağım. Şimdi ölüm sözcüğünü hiç kullanmaması gerekiyordu. Çünkü evliya ona öyle demişti. Eğer ölüm sözcüğünü kullanmazsan sana ölüm gelmeyecek demişti. Ama kullandı. Dana orada taş kesiliyor. Ve Korkut diyor ki, eyvah ben bu sözcüğü kullandım, daha artık bana ölüm gelecek, anladım. Ve oturuyor, bir küy besteliyor. Buna da Korkut Küyü diyoruz.
1: Korkut Ata'nın peki bütün küyleri mi, yoksa bir kısmı mı ölümden kaçarken yapılmış?
0: Daha değişik farklı küyleri de var. Tabii. Mesela halkına yaptığı bir küy var. Çok güzeldir o da. Şöyle, şimdi onun yılan sokmasından öleceğini, kendisinin mezarının Sirdarya kıyısında olacağını, bunları hep biliyor. Bir rivayette çobana anlatıyor bunları. Aynı şekilde halkının kendi ölümünden 40 yıl sonra zorluk içine düşeceğini de biliyor mesela. Onu bildiği için de oturuyor, elim ay, halkım ay şeklinde adıyla, yani bizim çeviriyle, Türkiye Türkçesiyle, ah yurdum vah yurdum diye bir küyü var, onu besteliyor. Bir başkası gene, bu yazık 1000 yıl boyunca sürekli suyun içinde küyü çaldığı için Azrail'den kaçacak diye, karısıyla da ilgilenemiyor, çocuğuyla da ilgilenemiyor bir türlü. Şimdi kendisi nehrin ortasında, kıyıda da karısıyla çocuğu var. Şimdi çocuk ağlıyor, kadın da bir şeyle ilgilenmesi lazım. Çocuk ağlıyor, kıyamıyor çocuğa bu sefer. Şimdi ah Evip Bay, ah be Evip Bay, yine Türkçesiyle hoppala yavrum hoppala. Hoppala yavrum hoppala diye bir küy yapıyor çocuğunu eğlendirmek için. En azından diyor ben buradan katılayım onun şeylerine. Bir de bakın merhametine tanık olduğumuz bir küy var ki ben ondan çok etkileniyorum. Onu özellikle anlatmak isterim. Şimdi bir geyik avlıyor avcının bir tanesi. Yani yakalıyor geyiği. Kesecek. Evet. Yiyecekler ya, o zaman yiyecek şeyini öyle oluşturacak. Ama geyiğin iki yavrusu ağacın arkasına saklanmışlar. Bir yandan ağlıyorlar annemiz kesilecek diye. Şimdi geyik de diyor ki ya beni kesmeden bir emzirseydim çocuklarımı, veda etseydim, koklasaydım onları. Evet böyle. Şimdi Korkut Ata Hazreti Süleyman gibi gibi bütün dillerden anlıyor hayvanların dilini. Böcek

0: köpekten börtüden büyük hayvanlara kadar hepsini dinliyor. Şimdi ne dediğini onun duyunca gidiyor, dayanamıyor avcının yanına. Sen diyor bak bunu sal, bunun yavruları var, emzirsin, şey yapsın, vedalaşsın yavrularıyla. Geri gelmezse diyor avcı, gelmezse ben sana devemi vereceğim, onu kesersin. Yeter ki gönder. Gönderiyor. Bu da çocuğunu emziriyor, onlarla vedalaşıyor. Ama geyik çok dürüst bir şekilde geri geliyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Kessin diye. Ay bizim Korkut Ata dayanabilir mi? Çok üzülüyor geyiğin haline. Ve oturuyor, öyle içli bir küyü besteliyor ki ona da geyiğin ağlayışı adını veriyor.
1: Çok, yani, çok, çok, çok üzücü
0: böyle,
1: bir küymüş.
0: Evet, çok üzücü bir küy. Çok da derinden insanı etkileyen bir şey. Korkut Ata'nın hikayeleri böyle. Bir de kopuzu icat edişiyle ilgili bir efsanemiz var. O da çok güzel. Ondan da bahsetmek istiyorum.
1: Evet, ondan istiyorum.
0: O çünkü çok özel bir efsane. Şimdi Baş Kürdistan'ın Ufa eyaletindeki Kırgızlar o Korkut Ata soyundan geldiklerini kabul ederler. Şimdi Korkut Ata daha öncesinde bir saz yapıyor. Ama tasarı şeklinde. Hı-hı. Hani bunu yapsam ne olur gibi yapıyor ya. Aslında burada mimarlığı da var Korkut Ata'nın. Halk mimarisini bunu düşünmemiz lazım. Çünkü bir şey yapıyor orada.
1: İcat ediyor
0: sonuçta. Evet. Bunu yapıyor ve ormana gidiyor. Ona uygun bir ağaç arayacak. Yani tasarladığı şeye uygun. Orada da şeytanlar geliyorlar arkasından. Bir grup kalabalık bir şeytan. Aa, bakıyorlar Korkut ne yaptın, elinde ne var falan. Ya diyor biz saz yapmaya çalışıyorum. Bir enstrüman, yani çalgı yapmaya çalışıyorum. Ha ver bakalım, biz bir göz atalım diyorlar. Alıyor. Hemen Korkut Ata biliyor konuşacaklarını onların. Çünkü şeytanlar çenesi düşüktür. Dedikodu yaparlar. Hep böyledir destanlarda. Dedikodu insanlar onlardan öğrenir. Hatta Kur'an'da da vardır ya, şeytanlardan büyü öğrenilir, bilmem ne yapar. Evet. Yani şeydir, iyi bakılmayacak işler yaparlar. Evet. Dedikodular, kötülükler, onlar bunlar. Şimdi hemen saklanıyor bir ağacın arkasında, beklemeye başlıyor. Acaba ne konuşacaklar diye. Şimdi başlıyor şeytanlar. Ya Korkut bilmiyor ki kopuz yapmayı, nereden yapacak? Korkut kopuz falan yapamaz. Kopuz yapmak için bir kere öncelikle iğde ağacı gerekiyor. İğde, ama onun da kurusu gerekiyor. Ama onun da yaban domuzu tarafından devrilmişi gerekiyor. Şimdi bizi aldı bir düşünce. Yaban domuzu tarafından devrilecek, kuru bir iğde ağacı olacak vesaire vesaire. Nedir? Ha şimdi baktığınız zaman enstrüman yapımına ağaçlar suyu çekerler biliyorsunuz. Evet. Ve ay çıktığı zaman yükselir o su. Gelgitle birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi kimi alet o suyun yükseldiği zaman da ağaç kesilerek yapılır. Sesi ona göre. Kimi alet hiç su olmadığı dönemde kesilir yapılır. Tabii bu önemli bir bilgi. Yani şeytan bunu söylüyor ama aslında söyleyen tabii ki şeytan değil de halk arasında bilinen bir bilgi. Bu bunu elde etmiş, asırlardır üzerinden geçmiş. Devam ediyor. Ha bir de yaban domuzu gelecek indirecek ya, kökleri kopmuş olacak sudan. Ama anlıyoruz ki su istemeyen bir ağaçtan yapılması gerekiyor. Ardından devam ediyor. Ya Korkut şeyi de bilmez, bunun ortasında bir yala kaçmak lazım bu ağaç parçasının. Onun da deri devesiyle kaplamak lazım. Arkasından ona kullanacağın telleri de yaban, gene yaban aygırından almak lazım. Neden? Çünkü yaban aygır öyle bir kişiler ki bütün bozkır duyar. Dolayısıyla onun, evet, onun kılını kullanacak. Korkut bunu nereden bilecek ya? Deni devam ediyor. Ya o köprüyü de diyor susak kabağından yapmak gerekiyor. Hani sesleri koyacaksın.
1: Evet.
0: Onu susak kabağı, Korkut onu da bilmez. Ama bir diğeri hemen atlıyor. Ya onu yapıştırırken çam reçinesi kullanmak lazım diyor. Korkut bunu da bilmez. Ne oldu? Korkut hepsini öğrendi. Ve ne yapıyor? Kopuzu icat etmiş oluyor. Tabii efsanelerimiz çok.
1: Evet, çok çok güzel çok. Efsaneler. Çok teşekkür
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: sağ
0: ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halk felsefesi bağlamında Dede Korkut mirasını bir sonraki bölüme bırakıyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçek'i görev aldı.

başka diyarlara, başka denizlere giderim dedin. Bundan daha iyi bir kent vardır bir yerde nasıl olsa. Sanki bir hükümle yazgılanmış bir çabam ve yüreğim sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya. Daha ne kadar çürüyüp yıkılacak böyle aklım? Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam burada gördüğüm kara yıkıntılarıdır hayatımın. Yalnızca yıllar yılı yıktığım ve heder ettiğim hayatımın. Yeni ülkeler bulamayacaksın. Bulamayacaksın yeni denizler. Hep peşinde, izleyecek durmadan seni kent. Dolaşacaksın aynı sokaklarda. Ve aynı mahallede yaşlanacaksın. Ve burada, bu aynı evde ağaracak, aklaşacak saçların. Hep aynı kente varacaksın. Bir başka kent bekleme sakın. Ne bir gemi var, ne de bir yol sana. Nasıl heder ettiysen hayatını bu köşecikte, yıktın onu. İşte yok ettin onu tüm yeryüzünde. İngiliz romancı Lawrence Durrell, kentin yaşlı ozanı demişti o büyük şaire. Ömrünü Lepsius sokağı 10 numarada geçirmişti. Ne başka bir kent, ne de başka bir hayat aramıştır şair. Kleopatra'nın, Hipatya'nın ve en başta Makedonyalı büyük komutan İskender'in şehrinde yaşadığını bilmektedir. Konstantin Kavafis'tir bu şairin adı. İskenderiye'ye yerleşmiş, fenerli bir Rum ailenin çocuğu olan Kavafis. Ne güzeldir değil mi adınızın bir şehirle özdeş hale gelmesi? Şehrin ne zaman, nerede adı zikredilse, evet evet, o da orada yaşamıştı diyerek zihinlerde isminizin yankılanması. Sanat bu değil midir zaten? Öyle diyor Tolstoy. Bir eseri üreten kişi hislerini izleyici ve okuyucuya geçirebiliyorsa işte o sanattır. Yalnız Kavafis mi? Tarihin gördüğü en kudretli kadınlardan biri olan Kleopatra. Felsefenin gördüğü en ihtişamlı filozoflardan biri olan Hipatya. O da Sokrates gibi fikirlerini canını vermek pahasına savunmamış mıydı? Hazır Hipatya'dan bahsetmişken onun hayatını anlatan 2009 yapımı Agora filmini tavsiye ederek İskenderiye tarihine kısa bir göz atalım. Milattan önce 334 yılında Makedonyalı Filip'in oğlu İskender Troya'ya gidip Aşil'in mezarını ziyaret ettiğinde İskenderiye henüz bir balıkçı köyüydü. İlhamını Homeros'un 16 bin dizelik epik şaheseri İlyada'dan alan Makedonyalı İskender, bütün Grek dünyasının en büyük kahramanı sayılan Aşil'in mezarını ziyaret ettiğinde hayali kahramanlıkta Aşil'i bile gölgede bırakmaktı. İsos çarpışmasında Pers kralı 3. Darius'u mağlup edip Suriye'yi ele geçireli bir yıl olmuştu. Artık Mısır'daydı. Memphis'ten yola çıkmış, akıntıdan aşağı Kanopus'a doğru ilerlemekteydi. Mareotis gölünü geçmiş ve karaya çıkmıştı. Ancak kısa bir yolculuğun ardından kara tekrar bitti. Makedonyalı komutan şimdi şahin bakışlarla Akdeniz'i seyrediyor, bir yandan da Nil Deltası'nın kuzey ucunda güneyi bir göl, kuzeyi ise denizle çevrili bu bereketli toprakların şehir kurmak için ne denli ideal bir yer olduğunu düşünüyordu. Tasarımlayıp şehrin planını çıkarmalıydı. Planı çizmek

için yeterli tebeşirin bulunamaması onu durduramadı. Askerlerden un toplayarak derhal işe girişti. Önde İskender, diğerleri ellerinde un çuvallarıyla arkada, onun yönlendirdiği şekilde şehrin planını çiziyorlardı. Bu arada nehirden ve gölden kalkan çok sayıda kuşun kullanılan unu silip süpürdüğü efsanesi ne kadar doğrudur bilinmez. Ama İskender ve mühendisleri Akdeniz'den gelen rüzgarı dikkatle kontrol etmişti. Böylece denizden gelen imbat rüzgarı şehrin birbiriyle kesişen yatay ve dikey sokakları boyunca eserek binlerce yıldır yaptığı gibi İskenderiye'ye nefes aldıracaktı. Kuzeyden Akdeniz'in, güneydense Nil yoluyla Mareotis Gölü'nün getirdikleri sadece rüzgar ve suyla sınırlı kalmayacak, İskender'in şehri kısa sürede Strabo'nun deyimiyle dünyanın en büyük ticaret merkezi haline gelecekti. Anakara'nın hemen önündeki ada Faros ise İskender'in ölümünden sonra Mısır hükümdarı Batlamyus Soter'in yaptırdığı yaklaşık 60 kilometrelik bir mesafeyi aydınlatan, antik dünyanın harikalarından o devasa fener sayesinde sakinlerinin korsanlıklarıyla anılma utancından kurtulacaktı. Şehrin muzaffer komutanı Makedonyalı İskender'e gelince, çocukluk düşlerini kaplayan Odysseus'un vatanı İthaka'ya ulaşmak için atıldığı maceraların benzerini yaşama arzusu mudur bilinmez, 32 yaşında ölünceye kadar yaşadıkları Homeros'un kahramanından hiç de aşağı kalmamıştır. İskenderiyeli şair Kavafis, İthaka şiirinde biraz da Makedonyalı İskender'i anlatır gibidir. İthaka'ya doğru yola çıktığın zaman dile ki uzun sürsün yolculuğun, serüven dolu, bilgi dolu olsun. Ne Lestrigonlardan kork, ne Kikloplardan, ne de öfkeli Poseidon'dan. Bunların hiçbiri çıkmaz karşına, düşlerin yüce ise, gövdeni ve ruhunu ince bir heyecan sarmışsa eğer. Ne Lestrigonlara rastlarsın, ne Kikloplara, ne azgın Poseidon'a. Onları sen kendi ruhunda taşımadıkça, kendi ruhun onları dikmedikçe karşına. Hiç aklından çıkarma İthaka'yı. Oraya varmak senin başlıca yazgın. Ama yolculuğu tez bitirmeye kalkma sakın. Varsın yıllarca sürsün, daha iyi. Sonunda kocamış biri olarak demir at Adana. Yol boyunca kazandığın bunca şeylerle zengin, İthaka'nın sana zenginlik vermesini ummadan. Sana bu güzel yolculuğu verdi İthaka. O olmasa yola hiç çıkmayacaktın. Ama sana verecek bir şeyi yok bundan başka.

İnsanlar, kahramanlar ölür ama şehirler yaşar. Bazen bin yıllarca. Milattan sonra 1500'lü yıllarda tamamen yok olana kadar antik dünyanın harikalarından biri olan Faros adasındaki deniz feneri olağanüstü bir yapıydı. 135 metre yüksekliği ve tepesindeki tunçtan yapılma aynası sayesinde 70 kilometre mesafede bulunan tüm gemiler tarafından görülebiliyordu. Ancak Datçalı Sostratos'un inşa ettiği bu muazzam yapı bile İskenderiye Kütüphanesi'nin ihtişamı yanında sönük kalırdı. İskender gibi Batlamyus Soter de Aristo'nun öğrencisiydi ve Mısır eyalet valisi olduktan sonra hayalindeki büyük kütüphaneyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bu sadece bir kütüphane olmayacak, Musalara ilham perileri olarak ithaf edilen bir tapınak olacaktı. Şiirin, müziğin, dansın, bilimin ilham perilerinden oluşan Musalar, en büyük Yunan tanrısı Zeus tarafından yaratılışın tümünü söz ve müzikle övecek bir ses olması için yaratılmış ruhlardı. Aslında İskenderiye'de temelleri atılan kütüphane projesi Aristo'ya aitti ve Demetrius'un belirttiğine göre kütüphanenin ana parçası Aristo'nun kendi koleksiyonundan oluşturulmuştu. Tarihçi Strabon, Aristo, Mısır krallarına bir kütüphanenin nasıl organize edileceğini öğretti diyerek İskenderiye Kütüphanesi'nin temelindeki Aristo faktörünü vurgulamış olur. İlerleyen yıllarda İskenderiye Kütüphanesi, çağdaşları olan Bergama ve Efes kütüphanelerini kitap ve araştırmacı sayısıyla fersah fersah geçmiş bulunuyordu. Arşimed'in "Evreka, Evreka" çığlıklarıyla fırlayıp sokağa çıkarak suyun kaldırma kuvvetini keşfettiği bilim merkezi, İskenderiye Akademisi'nden başka bir yer değildi. Yine Öklit, geometrinin temel prensiplerini burada, İskenderiye Kütüphanesi'nde yaptığı araştırmalarla ortaya koyuyordu. Meşhur Batlamyus, Newton'a kadar geçerliliğini koruyacak kitabı Almagest'i burada kaleme alıyordu. Asırlardır konuştuğumuz bu kültür hazinesinde sonun başlangıcı M.Ö. 48'de geldi. Bu son, Julius Caesar'ın İskenderiye'yi kuşattığı sırada Kleopatra'nın kardeşi 14. Ptolemyos'un donanmasını engellemek için rıhtımdaki iskelelerin yakılmasıyla oldu. Söylencelere göre yangın kısa sürede yayılarak en az 40 bin kitabın yanmasına yol açtı. İskenderiye Kütüphanesi ilk darbeyi böylece yemiş oldu. Bu rivayet, İskenderiye Kütüphanesi'ni yakan kişinin Jules Caesar olduğuna dair iddiaları ortaya atacak

Bu iddia asırlarca konuşulacaktı. Fakat bilimin yardımı yetişti ve kütüphaneyi yakan kişinin Jules Caesar olmadığı ispatlandı. Böylece Büyük Roma hükümdarı da büyük bir ithamdan adını kurtarmış oldu. Tarihin tam da burasında Kleopatra'yı anmadan geçmek, onun şehri İskenderiye'ye de haksızlık olur. Tarihçi Plutarkos onun hakkında, sesi istediği her titreşimi çıkarıp, istediği her dili konuşabilen çok telli bir müzik aleti gibiydi, diyor. Romalı komutan Marcus Antonius'la dillere destan aşkı edebi eserlere konu olmuş, dünya sinemasının klasik konularından biri olarak onlarca kez film uyarlamaları yapılmıştır. Shakespeare, Antonius ve Kleopatra oyununda gerçek hikayeyi ebedileştirir. Hırs, iktidar arzusu ve politik entrikalarla dolu bu oyunun ana ekseninde yine de hüzünlü bir aşk hikayesi vardır. Romalı komutan Antonius, Mısır'da büyük bir aşk yaşadığı Kleopatra ile birlikte günlerini geçirmektedir. İktidarın, hırsların ve politikaların ülkesi olan Roma'yı neredeyse unutmuştur. Pompeius, Antonius ve Octavianus Sezar'a savaş ilan etmiştir. Antonius da Kleopatra'nın bütün ısrarlarına rağmen savaşa gitmek zorunda kalır. Daha sonra gelişen olaylarla Roma'ya hükmeden üçlüden Lepidus saf dışı bırakılınca Antonius da Octavianus'un kız kardeşiyle siyasi bir evliliğe zorlanır. Fakat bir süre sonra unutamadığı, asıl sevdiği kadın olan Kleopatra'ya geri döner. Antonius'un Kleopatra'ya dönmesiyle Octavianus'la Antonius arasında savaş başlar. Antonius, Octavianus'la savaşa hazırlanmaktadır. Yardımcısı Enobarbus, Antonius'a savaşın karada olmasını önerir. Karada Antonius daha avantajlıdır. Deniz savaşı için Octavianus'un güçleri daha hafif ve daha oynak olup, askerleri deniz savaşında daha tecrübeli ve eğitimlidir. Antonius bunu reddeder. Çünkü Octavianus bir deniz savaşı için kendine meydan okumuştur. Kleopatra Antonius'a kendi Mısır donanmasını vererek ona destek sağlar. Fakat savaş devam ederken Kleopatra 60 gemisiyle savaştan ayrılıp kaçar. Antonius da onu takip eder ve Antonius'un deniz gücü tamamıyla yok edilir. Antonius, Kleopatra'nın ihanetinden dolayı onu öldürmek ister. Kleopatra Antonius'a bir haberci göndererek kraliçesinin intihar ettiğini ve son sözlerinin Antonius olduğunu söylemesini ister. Antonius bu haber üzerine artık hayatının hiçbir değeri kalmadığını söyleyip kendini öldürmeye kalkar. Ama başaramaz. Ağır yaralıdır. Büyük acılar içerisindeyken Kleopatra'nın ölmediğini öğrenir. Sedye ile taşınarak Kleopatra'nın yanına götürülür. Orada onun kolları arasında son nefesini verir. Kleopatra ise Octavianus'un istediği şartlarda teslim olmaktansa ölmeyi tercih eder. Kendisini bir yılana sokturarak öte dünyada Antonius'la buluşma hayalleriyle ölür. Antonius ve Kleopatra uyarlamaları içinde özel bir yeri olan bir filmle devam edelim. 1963 yapımı Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ın başrollerinde oynadığı, Joseph Mankiewicz'in yönetmenliğini yaptığı Kleopatra filmi sinema tarihinde ayrı bir yer tutar. İskenderiye'yi anlatan filmler bölümünde bu esere geri döneceğimizi belirterek bir başka İskenderiyeli kadına açalım kulaklarımızı. En az Kleopatra kadar güzel, zeki ve yetenekli bir diğer İskenderiyeli bu kadın, Hipatya'dan başkası değildir. Milattan sonra 4. yüzyıldayız. İskenderiye bir Roma şehridir ve 100 basamakla çıkılan Serafim Tapınağı'nın içinde meşhur kütüphanesiyle
felsefe ve bilim derslerinin verildiği, derslerin yer aldığı müze bulunmaktadır. İskenderiye Felsefe Okulu'nun başında Theon adında bir filozof vardır ve Hipatya'nın babasıdır. Hipatya, ilk eğitimini babasından aldıktan sonra Atina'ya gitmiş, geometri, astronomi ve yeni Platoncu öğretileri tamamlayarak İskenderiye'ye bir öğretmen olarak dönmüştür. Bu dönem İskenderiyesi, paganların, Hristiyanların, Yahudilerin, yeni Platoncuların bir arada fakat sürekli gerilim içinde yaşadıkları bir şehirdir. Bütün bunları gözünüzde canlandırmakta zorluk mu çekiyorsunuz? O zaman Agora filmini tekrar önermek zorundayız. 2009 yapımı film, yarattığı atmosferle dönemi anlamanızı sağlayacaktır. Hipatya, Serapyum'da ders vermektedir. Öğrencileri arasında paganlar olduğu gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de vardır. Paganlar, çarşı ve meydanlarda tanrılarına hakaret edip aşağılanmalarına itiraz edip ayaklanırlar. Ancak sayıları daha fazla olan Hristiyanların saldırmaları sonucu Serapyum tapınağına sığınırlar. Fakat tapınağın kapısı hücumlara dayanamayıp kırılır ve içeri girenler bütün tapınağı yağmalayarak heykelleri kırar, tapınağı ateşe verirler. Ardından Doğu Roma İmparatoru Theodosius İskenderiye'ye paganlığı yasakladığına dair bir ferman gönderir. Artık Hristiyanlar İskenderiye'de hakimiyeti ele geçirmişlerdir. Hipatya'nın derslerini verdiği müzenin önünde toplanıp beklerler. Yaka paça tutup aldıkları Hipatya'nın elbiselerini yırtıp perişan bir halde kilisenin sunağına getirirler. Yere yıkıp üzerine çullanan keşişler onu öldürdükten sonra ölü bedenini sokaklarda sürüklerler. İstiridye kabuklarıyla etini bedenden sıyırıp kalanını da yakarlar. Kendisi gibi bilime meraklı kölesine şöyle sormuştu Hipatya: "Dünyayı olduğu gibi görmeyi kabul edersek neyle karşılaşırız? Bir anlığına ön yargıları bırakırsak karşımıza nasıl bir dünya çıkar?" Bu soru hala geçerliliğini korumaktadır. Şair Hakan Güzeldere'nin Hipatya şiiri, gerçekte onun en azından fikirleriyle hala yaşadığını anlatır. Hipatya, çöller Nil'e, denklemler formüle susarken, gözlerinin feri, saçlarının sarısıyla İskenderiye meydanında ışıksız geceleri aydınlattın ya, aydınlığı gökte arayanlar,

hasedinden çatlayarak 3 gün 3 gece seni pusuda bekledi. Ve sen daha 4. güne varmadan Minerve tavrıyla vakar ve dünyayı terk etmeye hazır dikildin onların karşısına. Önce saçlarından yakalayıp seni yerlerde sürüdüler. Sürüsünler Hipatya, ne çıkar? Senden evvel kendi mesihlerini de Kudüs meydanlarında delik deşik edip sırtında çarmıhıyla yerlerde sürmediler mi? Ve sonra Hipatya, gören göz, anlatan dil şahitliğinden utanmaz mı? Fakat onlar bir an gözlerini kırpmadan toprak testileri kırıp kırıp içindeki suyu kahredercesine tül gibi narin tenini parça parça etti. Etsinler Hipatya, ne çıkar? Sanki senden sonra Nesimi'yi de derisini bir gömlek gibi üstünden yırtıp Bağdat meydanlarında çırılçıplak bırakarak ölüme terk etmediler mi? Onlar bir sözünden öldürdüler Nesimi'yi. Ama bütün dünya şimdi o sözle secde etmiyor mu? Hipatya, saçlarına toka yerine iliştirdiğin Biruni, Sinesius ve Farabi, Öklit'ten kalan 700 yıllık ödevi sayende bitirip arşa çıktı da, o gün bugündür aydınlığı gökte arayanlar çıkamadı seni son gördükleri yerden. Öl Hipatya, ne çıkar? 5000 yıllık kadim kitap, Pisagor, Thales, Pascal, nihayet aradığı eşi buldu, bilimin ve aklın anacığından nasıl olsa doğacaktır, ışık haresi sarışın çocuklar.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
2: Saat 21.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez açılış konuşması yaptı. İsrail'in Filistinlileri katletmeye devam ettiğine dikkati çekti. İki devletli çözümün yok olmasına izin veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya Sezai Karakoç'un dizeleriyle seslendi. Gazze'de yaşananlara ve Filistin meselesine dikkati çeken Erdoğan, tarih sussa hakikat susmayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında yine çelişkili mesajlar verdi. Trump bir yandan İran'la anlaşma ihtimalini dile getirdi, diğer yandan Tahran'ı yok etmekle tehdit etti. İran'ın tam ekonomik izolasyonunu sağlamak için tüm ülkeleri bize katılmaya çağırıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye'nin barış, istikrar ve diyalog temelindeki yaklaşımının muhataplarla paylaşıldığını belirtti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da okul yakınında gerçekleşen saldırıyla ilgili konuştu. Bakan Çiftçi, 3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti.
3: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli. Düzce, Bartın, Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Adeta film senaryosu gibi bir seyahat hikayesi. Heyecan dolu, merak uyandırıcı ve kimi zaman eğlenceli bir macera. Fayton imalatında çalışan Ernst Christoph Döbel, 1830 yılında mesleki deneyim kazanmak amacıyla doğduğu topraklardan ayrılır. Döbel'in yolculuğu diğer seyyahlarınkinden oldukça farklıdır. Yola çıkış amacı başta mesleğinde ustalık kazanmak iken, mesafeler aşıp yeni yerler gördükçe hep daha ileriye gitmek arzusuna kapılır. Ancak uzun bir seyahat için parası yoktur. Bu yüzden seyahat sırasında çalıştığı farklı işlerden kazandığı parayla seyahat masraflarını karşılar. Onun seyahatnamesinde büyük tarihi olaylardan çok günlük hayatta karşılaştığı beklenmedik durumları, insanların davranışlarını ve yolculukların zorluklarını görürüz. Gelin şimdi Döbel'e katılalım

0: Türkiye'ye uzanan macera dolu yolculuğunda ona eşlik edin. ...1805 yılında Almanya'nın bir köyünde dünyaya gelen Ernst Christoph Döbel, çok genç yaşta baba ocağından ayrılır ve birçok işte çalışır. Sonunda fayton imalatçısı olmaya karar verir. O dönemde bazı zanaatkarlar kalfa olup ustalık eğitimine başlamadan önce kendi yerleşim yerlerinden en az 50 kilometre uzaklıkta bulunan birkaç ustanın yanında çalışmak zorundadırlar. Yaklaşık bir yıl süren bu kalfa seyyahlığının amacı mesleki bilgileri arttırmak yanında kalfanın dünya görüşünün de genişlemesi. Kalfa, kendisine verilen kalfa seyyahlık defterine nerede, hangi ustanın yanında, ne kadar süreyle çalıştığını da kaydettiriyor. Kahramanımız Döbel de 1830 yılının Mart ayında bir süredir para biriktirip hazırlandığı kalfalık seyahatine çıkıyor. Kendisine verilen seyahat belgesi bir sene geçerli ve içinde Viyana'ya kadar ibaresiyle seyahatin güzergahı da kaydedilmiş. Ama ilk defa köyünün sınırlarından dışarı çıkan Döbel hep daha ilerisini merak ediyor ve Viyana'dan başlayıp Belgrad ve Bükreş'i, Elflak ve Boğdan'ı aşıyor. 22 Eylül'de Tuna Nehri'nden bindiği gemiyle Karadeniz'e ve oradan da İstanbul'a ulaşıyor.
1: Fırtınalarla boğuştuğumuz Karadeniz'in karanlık sularında nihayet güzel bir gün. Sağ tarafımızda yüksek Balkan dağları, solumuzda bizimle beraber boğaz içine doğru seyreden küçüklü büyüklü gemiler. Nihayet şu meşhur boğazın sakin sularına girdik. Boğaz içinin şatolarla, köylerle, kayalıklarıyla ve gölgeli korularıyla bezenmiş her iki kıyısı da büyüleyici. Normal koşullarda Tuna Nehri'nin denize döküldüğü yerden İstanbul'a kadar 5 gün süren ama bizim 64 günde yaptığımız Karadeniz seyahatinin bütün sıkıntılarını ve tehlikelerini unuttum. Asya ile Avrupa'nın sınırındayım. Şehrin 7 tepesinden mucizevi bir güzellik göz kırpıyor. Ayaklarının önüne serilmiş rengarenk binaların arasından yükselen minarelerde güneş ışıkları parıldıyor. Sonsuz bolluk ve güzellikte ışıldayan tabiatın bitmeyen büyüsü her yerde görülürken tek bir düşüncem var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şehir yoktur.
0: Döbel, karaya ayak basar basmaz gemide daldığı rüya aleminden çıkar. Suyun üzerinden şehre bakan ruhunu büyüleyici bir şekilde okşayan İstanbul, yakından bakınca onda moral bozucu bir etki bırakır. Limandan Galata'ya doğru giderken engebeli sokakların pisliği, ahşaptan yapılmış küçük evlerin biçimsizliği onu hayal kırıklığına uğratır. Ama şehir aynı zamanda Avrupa'yı bir çehreye sahiptir. Aynı sokakta Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Bu kadar farklı topluluğun aynı ticaret hayatını paylaşabilmesine şaşırır. Pazar yerinde çeşit çeşit görüntü vardır. Bir tarafta ölü balıkların korkunç kokular yaydığı tezgahlar dururken, diğer yanda limonlar, narlar, taze üzümler göz okşamaktadır. Ya kasap tezgahları? Kesilmiş yağlı besili kuzular, kaburgaları kasabın zevkine göre süslerle bezenmiş olarak sıra halinde asılmış. Tabii hiçbirinin kafası yok. Çünkü burada kasap hayvanları Avrupa'daki gibi bıçak sokularak öldürülmüyor. Kafaları kesiliyor.
1: Burası aynı zamanda kapılardan atılan lokmalar için birbiriyle kapışan büyük küçük, genç yaşlı, sağlıklı ya da hasta yüzlerce sahipsiz köpeğin cirit attığı bir yer. Bir Türk'ün bunları dövdüğünü ya da bir kötülük yaptığını hiç görmedim. Köpekler tarafından ısırılmak ya da Türkler tarafından dövülmek istemiyorsa yabancılar da aynı şekilde davranmalı.
0: Uzun bir duvarla Galata'dan ayrılmış olan Beyoğlu'nda hemen hemen bütün Avrupa temsilcilerinin konakları olduğunu görürdü Öbel. Ama buranın da her köşesinden gece gündüz çok daha fazla sayıda köpeğin kulak tırmalayıcı havlamaları ve ulumaları duyulmaktadır. Genç adam iş ararken İstanbul'un iç kesimlerini gezme fırsatı da bulur.

0: şehrin iç kesimlerinde gizlenen o kadar çok garip ve harika şey görür ki bunların hepsini anlatmaya imkan olmadığını söyler. Ona göre İstanbul, büyük meydanlar bakımından çok fakirdir. Meydanlar içinde en iyisi, Türklerin binicilik alıştırmaları yaptığı at meydanıdır. Ama daha küçük Alman şehirlerinde bile at meydanından daha büyük pazar meydanları olduğunu anlatır. Ayasofya'nın içinin muhteşem güzellikte olduğunu ama dışarıdan şekilsiz, çirkin bir kütle gibi göründüğünü söyler. Camiler içinde en çok Süleymaniye Camii'ni beğenir. İlk kez camiye girdiğinde dikkatini çeken şey, kalabalığa rağmen büyük bir sessizliğin hakim olmasıdır. Yüzlerce insan aynı anda ibadet ederken içeride büyük bir düzen vardır. Ayakkabıların bile muntazam bırakılmış olması ona çok ilginç gelir. Devlet görevlileri hakkında da ilginç bir gözlemini paylaşır Döber. Bir işin hızlanması gerektiğinde görevlilere küçük hediyeler veya bahşişler verilmesi olağan kabul edilmektedir. Avrupa'da açık bir yolsuzluk olarak görülen bu durum, Osmanlı'da bürokratik hayatın bir parçasıdır. Döbel, Avrupa kıyafetleriyle dolaşan yabancıların hemen dikkat çektiğini fark edince, şehirde Osmanlı tarzı kıyafetlerle dolaşmaya başlar. Böylece kendisini gereksiz meraklı bakışlardan koruyabilmektedir. Burada birinin kıyafetinden mesleği, dini ve sosyal statüsü kolayca anlaşılabilmektedir.
1: Nüfusun en yoksul kesimi limanda yük taşıyan hamallar. Zayıf vücutlarına rağmen o kadar kuvvetliler ki onlarca kilo malı tek başlarına dik yokuştan yukarı taşıyabiliyorlar. Genelde yalın ayaklar ve kötü ince kıyafetler giyiyorlar. Bu zor işten kazandıkları az parayla bir de aile geçindirmek zorundalar. Hayatları hiç de kolay değil. Buna rağmen neşeli ve mutlular.
0: Bu hamallara şehrin her mahallesinde rastlamak mümkündür. Çünkü sokakların çoğu dar olduğu için arabalar giremez ve eşya taşımak için her zaman hamallara ihtiyaç duyulur. Bu dar sokaklarda gece yürüyen herkes yanında bir kağıt fener taşımak zorundadır. Aksi halde bekçiye yakalanırlarsa geceyi karakolda geçirmek zorunda kalabilirler. Bu şekilde yakalanan kişi yabancı biri ise kendi ülkesinin elçiliğine teslim edilir ve o saatte o sokakta ne işi olduğu konusunda ciddi bir sorgulamadan geçer. Döbel, seyahatnamesinin bir bölümünde İstanbul'un ağır, ezici ve sağlıksız havasından kurtulmak ve temiz hava almak için yapılan ilginç bir etkinliği anlatır. Bugünkü İstanbul'u düşününce 200 yıl önce İstanbul'da ne kadar ezici ve sağlıksız bir hava olabilir ki diye de düşünmeden edemiyoruz.
1: İnsan biraz temiz hava almak isterse bunu en iyi şekilde şehrin ve dış mahallelerin üst taraflarında bulunan büyük, geniş mezarlıklarda yapabilir. Buraya Beyoğlu'nun kuzeyindeki uzun dar sokaktan geçilerek ulaşılıyor ve insan burada özellikle de akşamları hiç yalnız kalmıyor. Ölenlerin yakınları hemen hemen her gün basit mezar taşlarıyla süslenmiş ve koyu servi ağaçlarının gölgesinde bulunan mezarları ziyaret ediyorlar. Ama hiç de sandığınız gibi değil. Bu ziyaretlerde ölülerini anıp kendilerini acıya boğmak yerine şarkılar söyleyip çalgılar çalıyorlar. Her yerde satılan soğuk içeceklerden içiyorlar.
0: İstanbul'a gelen pek çok seyyah gibi Döbel de İstanbul'u çok beğenmiştir. Ama şehrin yaşam koşullarından hoşlanmadığı için burada 15 gün kalmakla yetinir. Sözlerinden İstanbul'da karşılaştığı Türkleri de pek sevmediği ve onları İstanbul'a layık bulmadığı anlaşılıyor.
1: 9 Ocak 1832 günü bir gün artık hiçbir Türk'ün ve vebanın olmayacağı, böylece Avrupa'nın ve Asya'nın hükümdarı olacak olan bu şehirden ayrıldık.
0: Döbel, İstanbul'da edindiği arkadaşıyla Edirne'ye doğru yola çıkar. Geçtikleri verimli toprakları boş ve ıssız görmek canını sıkar. Konaklamak için durdukları Yunan hanında, hancının da işbirliği yaptığı soyguncuların elinden zor kurtulurlar. Başka bir kasabaya kadar yürüyüp bir Türk kahvehanesinde konaklamaya karar verirler. Yatak olmasa da burası güvenli bir yerdir. Çünkü Türkler genelde çok misafirperver ve dürüsttür.
1: Yolda yiyecek

0: yemeğimizin kalmadığı ve açlıktan gücümüzün tükendiği bir sırada iki Türk atlıya rastladık. Öğrendiğim az Türkçe ile hiç ekmeğimiz olmadığını söyledim. Onların da çok az ekmekleri olmasına rağmen yarıya bölüp bizimle paylaştılar. Para vermek istedim, geri çevirdiler. Elimi ateşe koyarım ki bunlar Yunan olsaydı, bırak para karşılığı bize ekmek vermeyi, bizimle alay eder, hatta neyimiz var neyimiz yoksa çalarlardı.
1: Döbel ve arkadaşı uğradıkları yerleşim yerlerinde bir yük hayvanı bulamadıkları için bozuk yollarda günlerce yürümek zorunda kalırlar. Neyse ki Türkiye'den başka hiçbir ülkede görülmeyen bir tesisat dediği çeşmeler sık sık karşılarına çıkmaktadır. Zorlu yolculukları süresince bu tertemiz kaynak suları onlara biraz olsun teselli verir. İstanbul'dan çıkıp yürüdükleri 8 gün boyunca her ne kadar binbir zorluk çekmiş olsalar da gördükleri manzaraları cennet gibi diye tanımlar Döbel. Ve nihayet küçük bir tepenin üstünde koyu renk yapraklı ağaç sıraları arasından Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti Edirne gözlerinin önüne serilir. Bu manzara genç seyyahı tam anlamıyla büyüler. İlk görüşte beğenip sevdiği Edirne'de şansı da yaver gider Döbel'in ve bir çilingirin yanında iyi para kazanacağı bir iş bulur. Edirne'de tüccarların dükkanları kendi memleketinde olduğu gibi evlerinin olduğu binalarda değildir. Dükkanlar uzun bir sokak meydana getiren üzeri kubbeli bir çarşıda bulunur. Camiye giderken kimse dükkanını kilitlemez. Cezası çok ağır olduğu için burada hırsızlık pek görülmemektedir. Döbel, Türkiye'de eşi benzeri olmayan, hatta Ayasofya'dan bile güzel olduğu iddia edilen Selimiye Camii'ne de hayran olur. Mimari açıdan muhteşem güzellikte bulduğu minarelerden birine çıkar. İlk başta yükseklik nedeniyle başı döner ama sonra gördüğü manzarayla adeta sarhoş olur. Sokakları ve pazarlarıyla hareketli hayatı, İlkbaharın zengin renkleriyle bezenmiş ve içinden Meriç Nehri'nin kıvrılarak aktığı görkemli bahçeleri ve korularıyla bütün Edirne ayaklarının altına serilmiştir. O günden sonra hemen her gün minareye çıkar ve şehre gelen yabancıları da minareye çıkarmaktan zevk alır. Bu arada Türk ahbaplar da edinmiştir.
0: Bir Türk'e işiniz düşerse son derece büyük bir misafirperverlikle karşılanır ve odaya girer girmez bir divana davet edilirsiniz. Kölelerden biri hemen gelip sütsüz kahve ve tütün çubuğu ikram eder. Türk şahıs bir müddet misafirinin yanında hiç konuşmadan oturur. Kahve içilip tütün çubuğu tellendirildikten sonra Türk sayı saymakta kullandıkları Hristiyan tesbihine benzer dizilmiş taşları olan bir ipi eline aldığında sohbet başlar. O az konuşur ama her bir kelimesini düşünüp taşındıktan sonra söyler. Bir şey alacaksa uzun pazarlıklar da yapmaz. Anlaşırsa hemen parasını öder.
1: Edirne'de işleri yolunda giden Döbel küçük bir tamirhane açar ve burada zaman zaman fayton imalatı yapar. Ancak tamirhane çok küçük olduğu için imalat yaptığı zamanlar sokakta çalışmak zorunda kalır. Bu yüzden de yoldan geçenlerin ilgisine maruz kalır.
0: Beni en çok seyredenler kadınlar. Saatlerce etrafımda duruyor, çiçek ve başka süsler boyarken hayranlıkla seyrediyorlar. Çocuklar gibi meraklı ve saflar ve aynı çocuklar gibi her beğendikleri şeye dokunmak istiyorlar. Aralarında bazen peçesini müsaade edilenden biraz daha aşağı indiren çok güzel siması olanları da görüyorum.
1: Edirne'den aynı yılın Kasım ayında ayrılır Döbel. Yenice'den bindiği gemiyle İzmir'e ulaşır. Tarih kitaplarından öğrendiği ve hayalinde canlandırdığı İzmir değildir gördüğü. Dar ve dolambaçlı sokakları, bozuk yolları ve özensiz yapılmış evleriyle bütün Türk şehirleri gibi diye anlatır İzmir'i. Çok gürültülü bulduğu bu şehirde yaklaşık 5 ay kalır ve İskenderiye'ye gitmek üzere bir gemiye binerek Türkiye'den ayrılır. Döbel'in seyahatnamesi merakla bakan bir zihnin izlerini de taşır. Küçük ayrıntılarla canlı bir hikayeye dönüşen bu seyahatname, aradan geçen yüzyıllara rağmen yalnızca bir gezginin anıları olarak değil, Anadolu

0: Çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki, hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Yayınımızı dinleyen herkese mikrofonda Doktor Var programından sağlık, mutluluk ve enerji dolu bir gün diliyoruz sayın dinleyenlerimiz. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyor, yaşam kalitemizi artıracak ipuçlarının peşine düşüyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Can Berk Satır. Hep mikrofonda Doktor Var diyoruz, peki hangi doktor var? Tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için büyük bir özveriyle hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta bir ebeveynin ya da bir yetkinin

0: Yetişkinin hayatında karşılaşabileceği endişe verici anlardan birini, bir çocuğun nöbet geçirdiği anları, sebebini, sonuçlarını, o anki endişemizi, paniğimizi, o anda neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Aklımıza takılan tüm soruları uzman konuğumuza soracağız. Hemen tanıtmak istiyorum sizlere uzman konuk doktorumuzu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan. Hoş geldiniz TRT stüdyolarına Sayın Arhan.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel tanıtımınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Asıl ayağınıza sağlık, şeref verdiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımıza bilimsel gelişmelerle başlıyoruz. Hocam nedir son haftanın bilimsel gelişmeleri?
2: Şimdi Amerikan Kanser Derneği bir paylaşım yaptı. Nemlendirici, serum, parfüm, deodorant, makyaj, bir sürü bir şeyler kullanıyoruz. Kozmetik ürünleri kullanıyoruz. Bunlar ne kadar kanser yapar veya kanser yapar mı? İnsanların kafasında bu tür sorular var. Ben bir estetik hekim olarak diyorum ki normalde kozmetik işlem, kozmetik çok kullanılıyor. Özellikle gençlerde kullanmayın. Cildinizde 3 tane kullanmanız gereken şey var diyorum. Güneş kremi, nemlendirici, bir de temizleyici bir şey akşamları. Cildinizi çok da temizlemeyin de diyorum. Niye? Cildimizde bir mikrobiyata var, bakteri var. Onların dengesini bozduğunuzda akne falan hepsi çok daha fazla olur. O yüzden sadece bu üç ürünü kullansak yeter ama çok fazla kullanılıyor. Burada sosyal medyanın da etkisi var. Peki işte parabenler kansere neden oluyor, birçok şeyler kansere neden oluyor diye bir durum var. Evet, kozmetik ürünlerinin kullanımının kansere artırdığına dair tam güçlü kanıtlar yok ama kanıtlar var. Niye burada kanser derneği tam bu işleri bilemiyor? Çünkü bu uzun süre kullanım gerekiyor bu ürünleri. Uzun süre kullandığınızda. Mesela saç boyalarıyla ilgili de çıktı biliyorsunuz. Saç boyalarının kanser içerisinde işte kansere neden olan maddeler var. Ama bu diyelim ki siz o saç boyasını yılda bir yaptırıyorsunuz. 6 ayda bir yaptırıyorsunuz. Ama onu uygulayan kişi, yani mesleki olarak onu uygulayan kişi bir kere o havayı soluyor. Orada daha fazla biraz daha mesleki maruziyetten dolayı işte mesela radyolojiyle ilgili radyologlar veya o teknisyenler normalde bizden bir iki yıl daha erken emekli olur. Çünkü o maruziyetleri falan vardır yani. Burada da öyle bir durum söz konusu. Bunları eğer bir de doğal organik diye falan da pazarlayanlar da oluyor. Fark etmiyor bunların içerisinde. Yani bir şeyi pazarlama aracıdır doğal organik. Hiçbir şeyin doğal organiği falan kalmadı zaten. Onlara kesinlikle inanmasınlar. Ama bu bir kansere neden olabilir ama çok uzun süre kullanım gerekir. Ama endokrin bozucu fonksiyonları da vardır bunların. Onlara da dikkat etmek gerekir. Mümkün olduğunca az ürün kullanmak gerekir. Bunlar cilt bariyerini de inceltiyorlar. Yani gençlerde cilt bariyerleri çok kötü geliyor. Mesela aknesi varsa bir gencin bu aknenin hijyen eksikliğinden olduğunu düşünüyor. Akne hijyen eksikliğinden değildir. Hijyen eksikliğinden olduğu için arkadaşlarına 18 yaşında çocuk, 17 yaşında ergen, psikolojik olarak da çok strese giriyor, cildini daha çok temizliyor. O tüm influencerların ne söylediyse her gün birini kullanıyor ve cilt bariyerlerini daha çok bozup tamamen bir kısır döngüye giriyorlar. O yüzden ne olur kozmetik ürün mümkünse hiç kullanmasınlar. Yani bir doktora gitsinler, akne tıbbi bir problem, doktora gitsinler, zaten doktor uygulamadan tedavi uygular. Bir bu araştırma var. Bir de pancar suyunun gebelikte böbrekleri koruyabilir mi diye yeni bir araştırma yayınlandı. Kidney International Reports'ta yayınlanan bu araştırmada da evre 2-4 kronik böbrek hastalığında bulunan 108 gebe kadında yapılmış bu araştırma. Şimdi pancar suyunu biz daha önce de zaten öneriyorduk. Yani mutlaka pazara gidin, bir pancar, o kırmızı pancarlardan alın, turşusunu yapın, salatalara ekleyin. Çünkü içindeki nitrat nitrik okside çevriliyor. Mesela etleri de kırmızılaştırmak için nitratla muamele ediyorlar ama o zararlı olan kısmı. Bunlar nitrik okside. Yani doğal olarak pancardan aldığınız şey nitrik oksit. Nitrik oksit bizim kan damarlarında en istediğimiz şeydir. Çünkü herkeste neredeyse damar sertleşmesi var. Bende daha fazla var. Benim daha fazla pancar suyu içmem lazım. Mesela damarların olduğu yerde mesela kalple ilgili bir şey varsa her zaman biz böbreklere de bir bakarız. Yani mesela hipertansiyonun nedenlerinden birçoğu da böbrekten kaynaklanır. Oradaki süzme fonksiyonu, yani vücutta su atılımının olduğu yer. Burada da standart bakıma ek olarak

0: bu kronik böbrek yetmezliğinde pancar suyu kullanıyorlar. Bu pancar suyunun da nitrik oksitten dolayı ciddi olaylarda azalma, yani istenmeyen olaylar evre 2-3 böbrek yetmezliğinde azaldığı gözlenmiş. Zaten biz pancar suyunun hem böbreklere hem kalp damarlarına iyi geldiğini nereden biliyoruz? Bir önceki araştırmalardan zaten biliyoruz. Vaktiniz varsa pazara gidin. O pancarlardan, kırmızı pancarlardan alın. Turşusunu yapın. Yemeğe katın. Nasıl yapıyorsanız yapın ama turşu en yararlısı. Fermente olduğu için yararı çok çok daha fazla.
1: Çok da hocam aslında lezzetli, özellikle haşlayınca yaygınlaşmaya başladı. Salatasını da tüketiyor artık
0: Yani
1: insanlar.
0: biraz
1: Ben de
0: bazen çok
1: seviniyorum.
0: tatlı gelebiliyor. Orada bir ekşi falan bir şeyler atmak lazım içerisine. Mesela limon tuzu atarsanız kırmızılığını da daha çok artırıyorsunuz. Başka bir tarif verecektim de şimdi vazgeçtim. Reyhan şurubu da aynen yapabilirsiniz. Bir sürü saçma sapan şeyler içiyoruz ya. Onun yerine diyorum ki reyhanı istediğiniz zaman alın. Kırmızı suya koyun, kaynamış suya koyun. İçine 3-4 tane şey açın. Limon da sıkabilirsiniz. Limon tuzu da atabilirsiniz. Çok güzel de rengi olur. Reyhanın kokusu da güzeldir. İçine bir iki tane de tarçın atın. Dolaba koyun. Çocuklara kolalı içecekler yerine, saçma sapan içecekler yerine azıcık da şeker atabilirsiniz tadı için. Limon da koyabilirsiniz. Onlardan verin. Fıstık gibi içecek, değil mi?
1: Evet.
0: Osmanlı şerbeti gibi bir şey tarif ettim aslında.
1: Ne güzel anlattınız hocam ama asıl konumuz çocuklarda nöbet, evet, epilepsi. Bu hafta bunu konuşacağız. Ne
0: Şimdi
1: kadar acı değil mi hocam? Yetişkinlerde bile gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bir de çocuk versiyonunu konuşacağız bunun şimdi.
0: Ebru hocam iyi ki davet etmişiz. Çünkü bazen aileler de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani her türlü nöbet olaylarında bir nöbeti ayırt etme var. Ne nöbeti geçiriyor? Çünkü mesela ilk başa geldiğinde ne nöbeti geçiriyor bu çocuk diye bir şey var. Tamam, nöbet geçirdiğinde aileler bu arada şöyle bir hassasiyetleri var. Çocukken daha çok hemen doktora götürürler. Daha çok üzerine titrerler. Benimki mesela 20 yaşına geldi. Şu anda çok üzerine titremiyorum. Ama küçükken azıcık bir şey olsa doğrudan hastaneye giderdik, değil mi hocam?
2: Kesinlikle İbrahim
0: Ama
2: Hocam.
0: 20 yaşından sonra çok gitmiyoruz
2: Artık
0: gibi geliyor.
2: yetişkin olarak gördüğümüz
0: Evet,
2: için
0: kendi
2: herhalde
0: gitsin
2: kendi
0: diyoruz.
2: sorumluluklarını
0: Peki
2: hatırlamıyor.
0: hangi durumda hangi nöbeti düşünmemiz lazım? Yani çocukta neler oluyorsa mesela epilepsi nöbeti nasıl olur?
2: Öncelikle verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ediyorum. O tarifi deneyeceğim hocam.
0: Reyhan şurubu
2: Reyhan
0: çok
2: şurubu
0: güzel bir şeydir.
2: mutlaka deneyeceğim. Pancarı da artık günlük şeyimize girdi gerçekten de. Nöbeti nasıl anlarız? Hani ya da her nöbet epilepsi mi İbrahim hocam? Bir kere her nöbet epilepsi değil. Beyinden kaynaklanan bu epileptik nöbetler, siz biraz önce bahsettiniz, hani epileptik olmayabilir her nöbet. En çok motor bulgularla tanıyoruz. Nasıl oluyor? Vücudun bir tarafında ya da her yerinde, tüm vücutta olan kasılmalar, buna eşlik eden bilinç değişikliği, esnada etraftakilere yanıtsız olması. Eğer böyle halk arasında bildiğimiz sarı nöbeti dediğimiz büyük nöbetse idrar kaçırma gibi bulgular da olabiliyor. Bunlarla tanımak çok kolay nöbeti. Ama sadece bir bilinç değişikliği olup fark edilmeyecek şekilde üzerine eşyalarını bir çekiştirme, sadece boş boş bakma, yani yaptığı işi birdenbire bırakıp, yemek yiyorsa birden bırakıp boş bakma, ağız şapırdatma, gözleri yukarıya doğru dikme şeklinde nöbetler de oluyor. Bunlar fark edilemeyebiliyor. Büyük nöbetleri çoğunlukla fark ediyorlar. Nöbet ne? Beyindeki hücreler aniden hep birlikte senkron bir şekilde anormal elektriksel bir yayılım yapıyorlar. Bu anormal elektriksel yayılım elektrik açığı gibi düşünelim. Beynin hangi bölgesinden kaynaklanıyorsa işte ona göre bulgular veriyor. Absans dediğimiz dalma nöbeti ise tüm beyinde birden oluyor. Ama beynin yan bölgelerini tutuyorsa bilinç kaybı yapıyor. Arkada bir görme merkezine yakın bir yerde ise görme bulanıklığı, görememe gibi bulgular yapabiliyor. Bütün bulgular bir nöbet bulgusu olabiliyor. Tek nöbet epilepsi kabul etmiyoruz. Çünkü nöbetin güneş çarpması da nöbet yapar. Sadece bir enfeksiyon, febril konvülsiyon, halk arasında ateşli havale, o da nöbet yapar. Ya da kalsiyum düşüklüğü, beyindeki metabolizma ile ilgili bir maddenin fazlalığı ya da eksikliği de nöbet yapar. Epilepsi demek için iki ya da daha fazla tanıklı ve net olarak tanımlanan bir nöbet olacak epilepsi. Ya da tek nöbet artı yardımcı tanı koymada yardımcı bazı tetkiklerimiz var. Bunlardan en çok kullanılan

0: andığımız elektroensefalografi. Beynin bu elektriksel aktivitesini kafa üstüne yerleştirilen elektrotlarla biz görüntüleyebiliyoruz şu anda. Yani yıllardır yapıyoruz. Bununla birlikte görüntülemeyle tek nöbet artı EEG bozukluğu varsa da epilepsi denebiliyor. Epilepsinin tanısı bu şekilde konuyor.
1: Peki başka nöbetler olur mu? Epilepsinin dışında geçirilen başka nöbetler var mıdır?
0: Tabii ki non epileptik, yani epilepsi dışı dediğimiz psikojenik nöbetler olabiliyor. Bunları psikojenik nöbetleri en çok ergenlik döneminde görüyoruz.
1: Konversif.
0: Konversif gibi, yetişkinde daha konversif diyoruz. Biz hani
1: Konversif dediğimiz şey, yani etrafın bazen ilgisini çekmek için.
0: biraz
1: Mesela
0: öyle.
1: yeni gelinlerde olur. Mesela yeni gelinler olduğunda biraz daha dikkat çekmek için. Kaynanasının yanında da kalıyorsa zaten eskiden vardı. Şimdi kaynanasının yanında kalan yok zaten. Herkes ayrı evlerde. Daha ilgi çekmek için ilgisi azaldığında eşi veya işte başkalarının hastaneye giderler. Ne oldu? Aslında bir şey yoktur. Ama o

bir takım kimyasal değişiklikler var. Yani elektriksel değil, kimyasal bozukluklar var. Onlar da işte ciddi şeylere de yol açıyor. Kendilerini yere atıyorlar, çırpınıyorlar. İdrar kaçırma bile oluyor. Dilini ısırma, dilini koparan yalancı nöbet bile olan var. Bunun da yalancı nöbet mi değil mi, epileptik nöbet mi tanısını Atakan'da EEG bağlı iken beyindeki dalgaların değişimiyle kesin tanıyı altın standart görebiliyoruz, koyabiliyoruz. Bir ikincisi senkop dediğimiz ani bayılmalar epileptik nöbetle karışıyor. Burada da sebep çoğunlukla aç kalmak, uykusuz kalmak ve uzun süre bunun üzerine ayakta kalmayla birlikte

0: beyine giden, damarlardan giden kan akımı bozuluyor. Önce bir tipik olarak şu oluyor. Bir gözü kararıyor. Gözünün önüne bir şeyler, cisimler geliyor. Ardından başı dönüyor ve aniden yere düşüyor. Aslında tam bir bilinç kaybı olmuyor bunlarda ama etrafta söylenenleri duyuyor. Ancak beyin oksijenlenmesi tam olmadığı için yanıt veremiyor. Tam bir bilinç kaybı olmuyor senkopta. Bu tür şeyler olabiliyor. Bebeklik çağında çok daha farklı epilepsiyle karışan durumlar da var tabii ki. Hani onlar bir takım hareket bozuklukları, ani sıçramalar olabiliyor. Bunların kesin ayrımı içinde biraz önce bahsettiğim videolu EEG monitörizasyon dediğimiz uzun süreli izlem yapmak gerekiyor. Kesin tanısını koymak için de.
1: Peki epilepside titreme olur mu Sayın Arhan?
0: Tabii olur. Yani titreme, kasılma mutlaka olur. Sıçrama gibi olabilir Funda Hanım. Bazı epilepsi türlerinde sabahları çok fark edilmez, sakarlık zannedilir. Ani kolda, bacakta, el özellikle ellerde sıçrama olur. O kadar kısadır ki bu. Yani 0,5-1 saniye arası olduğu için hiç aile de fark etmez. Bunu ancak sorgulayarak bilebiliyorsunuz. Bazen büyük bir nöbet geçirerek, sara nöbeti geçirerek acile gelirler. Bu ergenlik çağındaki çocuklar aileyi sorguladığınızda der ki evet hocam sabah uykudan uyandığında elinde bazen sıçrama oluyor, elindeki bardağı düşürüyor, kalemi düşürüyor diye söylerler. İşte bu da bir epilepsi türünün, epilepsinin nöbet şekli oluyor. Miyoklonik nöbet diyoruz hani bu daha tıbbi adıyla. Sıçrama şeklinde, titreme şeklinde, kasılma şeklinde nöbetler oluyor. Evet.
2: Ağızda köpürme genelde ekranlarda da veya filmlerde de öyle bir şey olur. Bu
0: Evet.
2: arada şunu da söyleyeyim. Ankara'da bir AVM var. İsmini vermeyeyim.
0: Hı.
2: O AVM'nin çıkış yolunda, tabii bu 10-15 yıl öncesinden falan bahsediyorum. 2-3 kez rastladım. Bir adam vardı orada. Orada arabalar geçtiği güzergahta çok güzel rol yapıyordu. Ağzından köpük gelerek en azından orada durdurmasını sağlıyordu. Öyle bir şeyler de vardı. Ama ağzından köpük getiriyordu.
0: Belki bir ilaç kullanıyordur hocam.
2: Muhtemelen.
0: Yani nöbet anında ağızdan köpük gelme ya da salya akması aşırı fazla olur. Çünkü o büyük nöbet, sara nöbeti dediklerimiz de olur. Diğer böyle küçük beynin bir bölgesinden kaynaklanan nöbetlerde çok olmuyor. Ya da sadece dalma nöbetlerinde. Büyük nöbetlerde tüm vücut kasılıyor. Tüm vücut kasılırken bir boğazdaki solunum, üst solunum yolu ve alt solunum yolu birleşme yerinde de kasılma oluyor. Ve onlara bağlı tükürük tabii ki ve sekresyonlar yutulamadığı için dışarıya akacak. Bir süre sonra da çok kasıldığı için de tabii ki o köpük şeklini de alabiliyor. Sara nöbetlerinde bu olur. Olabilir. İdrar kaçırma. Büyük abdestini kaçırma da olabiliyor. Ama dediğim gibi ağızdan kaçırma bir ilaçla çok rahat simüle edilebilir. İşte bu da yalancı nöbet, dikkat çekme nöbeti oluyor maalesef.
1: Ne güzel aydınlattınız bizi. Ben de şahsen bilmiyordum hangisi nöbet
0: Yapılabilir.
1: ya da Allah korusun bir çocuk, kendi çocuğumuz da olabilir, nöbet geçirirse nasıl ayırt edeceğiz? Gerçekten bu ne yapıyor diye herhalde bakarız, böyle anlamayız ne olduğunu. Allah korusun bütün çocuklarımızı. Peki o zaman geçelim, o nöbet anında ne yapmalıyız değil mi hocam? Bunu soralım.
0: Nöbet anında bir kere
2: Nöbetin durumuna göre bir soralım. Mesela diyelim ki kasılmaları olan bir nöbet var. Bu arada şunu da sorayım. Nöbetler genelde okulda falan mı oluyor yoksa evde mi oluyor? Yani bunun bir istatistiği gibi bir şey var mı?
0: Stres altında daha çok oluyor.
2: Okulda
0: Çünkü
2: daha mı çok uzun?
0: okulda, dışarıda, dış ortamda stres olduğu, kaygılı olduğu ortamda çok daha sık görülüyor. O nedenle de hani okuldakilerin de bilgilendirmesi mutlaka gerekiyor. Ebeveynler kadar öğretmenlerin de gerçekten bilgilendirmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Arkadaşların da. Mesela kasılmalı bir nöbet. Bu işte büyük nöbet oluyor. Biz halk olarak çok paniğiz biliyorsunuz. Onu yapmamamız gerekiyor. Biraz soğukkanlı olacağız. Kasılmalı bir nöbet geçiriyorsa bir kere hastayı önce rahat bir yere, batıcı, kesici bir şey olmayan, sert olmayan bir zemine alıp hemen yan çevireceğiz. O kasılmayla demiştik ya, boğazdaki solunum yolu kasları da kasılıyor ve tükürük sekresyon ağızda birikip solunum yoluna kaçabilir. Bunu önlemek için yan çevirmemiz mutlaka şart. Sağ ya da sol fark etmiyor. Ardından şunu söylüyoruz. Yanlış birçok uygulama var. Ağzını açıp dili geriye kaçmasını engellemeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Dil geriye zaten yan çevirince kaçmaz kesinlikle. Ve hastaya da kendinize de zarar verebilirsiniz. Bu dili geriye kaçmasını engellemek için ağzına bir şey sokarsanız. İkincisi, pozisyonunu verdik. Üzerinde sıkı bir giysi varsa onları çıkarmalıyız mutlaka, çocukta ya da yetişkinde. Artık herkesin elinde 24 saat ekran var. Yapabiliyorsak video

0: olayalım ki hekime danıştığınızda hani nöbet şeklini nasıl tedavi edeceğimizi yönlendirecek bir video kaydı elimizde bulunması çok önemli. Tüm vücudu içe alacak şekilde bir video çekilmesi. Eğer nöbet şeyler 3-5 dakika yazıyor ama 3 dakika süren nöbet bilin ki uzayacaktır. 3 dakikaya geçecek gibi ise de hemen 112'yi arayıp hastanın sevkini hastaneye 112 ile yapmak lazım. Kendi aracınızla da değil. Çünkü bu şudur, artık hastane yatışı gerektirecek bir nöbete dönüşebilir demektir. Ama sakin olmak, pozisyon vermek ve sakıncalı bazı ağzını açmak, dilini geriden çıkarmak. Ha bazen de soğan, işte kolonya, eter gibi şeyler koklatılıyor. Bu bilakis şuna yol açıyor. Solunum yollarında kasılma. Spazm yaparak soluk alıp vermesini de güçlendiriyor. Bunları da yapmamak gerekiyor. Ateşli nöbetlerde ne oluyor? Anne babalar üzerine hemen suyu boca ediyorlar. Bu da soğuk su üstelik de damarlarda kasılmaya yol açarak çocuğun nöbet süresini uzatabiliyor. O nedenle su dökmek, ağızdan bir ilaç vermeye çalışmak, aspirasyonu artıracağı için yapmamak gerekiyor. Sakıncalı davranışlar bunlar.
1: En çok
0: Nöbet
1: en
0: anında.
1: çok
0: En çok
1: yapılan da
0: yapılanlar
1: onlar.
0: da bunlar maalesef.
2: Özellikle hocam geceleri küçük çocuklar değil mi? Grip oldukları
0: Evet.
2: zaman, ateşleri çıktığı zaman ilaç
0: Hemen.
2: etki etmezse çocuk uykuda titremeye başladığında hemen ne yapıyor anne babalar, ne yapması
0: Suya
2: gerekiyor?
0: tutuyorlar maalesef değil. Hani üzerini çıkarıp ateşliyse ateş düşürücüyü o anda vermemek lazım. Zaten ateşli olduğunu biliyorsa öncesinde vermek lazım. Ateş düşürücüler nöbeti engellemez. Bir çocuğun eğer beyni ateşli nöbet dediğimiz nöbetlere yatkınsa ateş düşürücü bunu engellemez. Beyine giden o mikropların yarattığı bazı kimyasal maddeler beyindeki nöbet geçirme odaklarını uyarır ve zaten geçirir. O nedenle üzerini çıkarıp hani yine nöbet geçirme andaki pozisyonu vermeleri lazım. Üzerine soğuk su vesaire ılık suyla yapmalarının artık bir anlamı yok nöbet geçirdiyse. Yine 112 ile acile gitmelerini öneriyoruz. Artık nöbet geçirecekse geçiriyorlar zaten Funda Hanım. Yani buna engel olamıyorsunuz.
2: Uyusun diye bırakmamak gerekiyor değil mi yatakta?
0: Kesinlikle yok,
2: Devam etsin diye.
0: kesinlikle. Ve 3 dakikayı geçtiyse kesin hastaneye götürmek lazım. Çünkü uzamış nöbet dediğimiz hastane yatışı gerektiren nöbetlere sebep olabiliyor. Bu da çocuğun artık hayati tehlikesi. Nöbetin tüm vücuttaki sistemlere zarar vermesine neden olabiliyor. O nedenle öyle bırakmamak lazım.
2: Hocam ne kadar önemli bilgiler paylaşıyoruz. Soğan, sarımsak, kolonya hiç bilmezdik
0: Kesinlikle.
2: mesela koklatmak gerekiyor diyebiliriz
1: Evet,
2: değil mi?
1: kolonya
2: Halk
1: özellikle
0: arasında.
1: hemen koklatmak lazım ama spazm
0: Spazm
1: yapıp daha
0: yapıyor.
1: fazla
0: Nefes alıp
1: şey yapar.
0: vermeli.
1: Yani bir de yan yatırma. Yani genelde dik
0: Önemli.
1: olup ağzından işte dilini çekme gibi falan olur. O anda mesela ısırırsa seni de ısırabilir.
0: Tabii.
1: Mesela bazı hastanelerde de yanlış uygulamalar yapılır. Abeslangı bu ağzın çenesini ısırmasın diye öyle yapılır ama yan yatırıldığında zaten bu risk
0: Dışarı
1: ortadan
0: çıkıyor.
1: kalkıyor. Yani önce
0: Kesinlikle.
1: airway dediğimiz solunum yollarını halletmemiz lazım. Yani önce bir soluk alsın. Soluk alması için de ne yapmamız lazım? İşte dilini çıkarmamız lazım diye düşünürüz ama yan çevirdiğimizde zaten oluyor. Yani önce bir ağası vardır. Ağzını yaptık. Solunum yollarını açtık. Ondan sonra işte circulation falan dolaşımın gider. Ama önce sınavlarda da çok sorulur. Her türlü soruda mesela tıp fakültesinde TUS'ta da dahil olmak üzere solunum yollarını aç varsa bilin ki şık odur zaten. Direkt onu işaretleyebilirsiniz. Soruyu okumanıza bile gerek yok. Genelde de birçokta da sorulmuştur zaten. Peki hocam mesela tip 1 diyabet. Çocukta var. Hipoglisemi veya hiperglisemiye girdi. Çünkü nöbetler nedir? İşte bayılma nöbeti en sık görülen, hiperglisemi, hipoglisemi, epilepsi nöbeti. Yani bunlar 4-5 tanesi zaten en sık görülen nöbetlerdir. Çocuklarda da sık görülüyor mu hiperglisemi, hipoglisemi gibi nöbetler?
0: Tabii yetişkin kadar değil bu şeyler ama çocuklarda da hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğüne bağlı nöbetler oluyor. Diyabet ve diğer metabolizma hastalıkları nedeniyle geliyorlar. Hastaneye geldi artık aileden çıktı Funda Hanım. Aile gerekeni yaptı işte pozisyonunu verdi ama hastaneye getirdi. İlk yapılacak ne? Hava yolunu açtık dedik. Oksijeni hemen takıyoruz nöbet devam ediyorsa. Ardından mutlaka sebep ne olduğu önemli değil. Hemen serumu takıyoruz. Serumu da özellikle şekerli serum dediğimiz dekstrozu takıyoruz ki hipoglisemiye bağlı bir nöbeti engelleyelim diye. Yani çocuklarda da ilk akla gelmesi gereken aslında hipoglisemi gerçekten de. Diğer vitamin eksiklikleri de oluyor bebeklik çağında. İşte

0: kahvaltı vesaire, ama hipoglisemi çok önemli bir sebep gerçekten de. Bununla da epilepsi olmuyor tabii ki. Hani tek bir nöbet ve hipoglisemiye bağlı, kan şekeri düşüklüğüne bağlı bir nöbet. Bunu epileptik nöbet kabul etmiyoruz. Onu tedavi ediyoruz. Ama acil serviste nöbet ilacı bile vermeden ilk yaptığımız şekerli serum takmak olması gerekiyor. Oksijenden hemen sonra gerçekten. Kanlarını da bu arada alıyorsunuz zaten.
1: Peki epilepsi teşhisi konuldu çocuğumuza. Bunun nöbetinin daha az geçirmesi için yapmamız gereken bir şeyler var mı?
0: Epilepsi tanısını koyduktan sonra İbrahim Hocam, aslında çocukluk çağında bazı epilepsi türleri, iyi huylu diyorum ben, çocukluk çağında olup geçiyor. Yani çok ağır da değilse o epilepsi türleri, bazıları ilaçsız bile düzelir, ama epilepsi tanısını koyduysanız bu nöbet ataklarını, epileptik nöbet ataklarını engellemek için ilk yaptığımız şey nöbet ilacı vermektir. Nöbetleri engelleyici ilaç, yani direkt epilepsi ortadan kaldırıcı değil, nöbet önleyici ilaç vermektir. Her hastada yapmayabiliyoruz dediğim gibi. Nöbet sıklığına, epilepsinin türüne ve epilepsinin şiddetine bağlı olarak da. Çocukluk çağında bildiğimiz bir tıbbi adı rolandik epilepsi olan en sık gördüğümüz epilepsi türü var. Bunda eğer hafifse belki bir nöbetle bitecek. Bizim verdiğimiz ilaçların da çok fazla yan etkisi var. Çocuğun algısını, dikkatini, öğrenmesini çok etkilediği için kar zarar oranını şey yaparak nöbet ilacı başlayıp başlamamayı aileyle birlikte karar veriyorum ben bu tür hastalarda. Ama biliyorsam ki çocuğun beyninde bir yapısal bozukluk var, metabolik bir hastalık var, sebep olabilecek ciddi bir şey varsa mutlaka nöbet ilacıyla başlıyoruz tedaviye. Onu da düzenli kullanmasını, yan etkiler açısından takip etmemizi, çocuğun nöbetini durdurdu mu durdurmadı mı, bunları da aralıklı takiplerle çocuk nörolog olarak izliyoruz mutlaka.
2: Peki bu hastalık genetik midir Sayın Orhan?
0: Genetik olduğu, artık genetik birçok sebep olduğu anlaşıldı. Öğrencileri anlatırken de gösteriyorum. 1970'lerde bir epilepsi sebebi grafiği var. Çoğu bilinmeyendi. Şimdi o bilinmeyenlerin %80'i epilepsi de genetiğe kaydı. Çünkü genetik teknolojisi çok ilerledi. Sadece tanı değil Funda Hanım, tedavide de kullanıyoruz. Çünkü kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz tedaviler çıktı. Direkt genetik bozukluğa hedefleyen tedaviler çıktı ve bunlarla birlikte nöbet ilaçlarına ihtiyaç duymadan sebebi tedavi edebiliyoruz. O nedenle genetik inceleme mutlaka yapılması gerekiyor. Genetik şu demek değil ama çok üzülüyor aileler. Hangimizden oldu? Anneden, babadan mı diye. Bu şu demek değil. Anne ya da babadan illa olmak zorunda da değil. Çocukta yeni bir genetik bozukluk ortaya çıkıyor. Bir de novo deniyor. Anne baba sapasağlam da olsa yeni bir bozukluk ortaya çıkabiliyor maalesef. Bunda da İbrahim Hocam, beslenme, çevresel faktörler, epigenetik o kadar etkili ki. Yani anne baba sapasağlam ama çocukta genetik bozukluk ortaya çıkabiliyor. Ama genetiğin çok çok majör bir sebep olduğu artık günümüzde biliniyor. Epilepsi de maalesef.
1: Peki bayılma nöbeti de çok sık oluyordur hocam. Evet. Orada ne yapmaları lazım? Sadece epilepsi nöbetini konuşmayalım. Yani en çok tabii, da onlar da oluyor.
0: Evet, senkop en çok da küçük çocuklarda çok olmaz ama ergenliğe doğru oluyor maalesef. Bir kere beslenme çok önemli. Bayılma nöbetlerinde hani bunu düzenli olması gerekiyor. Uzun süreli aç kalmamaları gerekiyor. Ve hani uykusuzluk da çok etkiliyor maalesef. Uykusuz kalmamaları gerekiyor. Ve uzun süre hani sıcaklık, ayakta kalmak, onları da yapmak gerekiyor. Eğer bir çocuk, biraz önce bahsettim, bayılmanın öncesinde bir baş dönmesi, göz kararması olur. Bunu hissettiyse olduğun yere otur diyorum ben. Ki bayılıp da hani ani düşüp de bir travmaya maruz kalmaktansa olduğun yere otur, beyine biraz kan gitsin, beyin oksijenlensin ki senin bayılman engellenmiş olsun. Uzan ya da otur. Ayaklarını da yukarıya kaldırmak gerekiyor. Direkt hani ayaklardan dolaşımı beyine doğru kaydırmak için bayılma nöbetlerinde bunu yapmak gerekiyor.
1: Allah'tan orada bildiğimiz doğruymuş. Yani genelde
0: tabii,
1: bunu vatandaşlarımız da genelde bunu yapar. Evet. Yani bir bayıldıysa hemen bir yere yatırırlar. Ondan sonra bacaklarını kaldırırlar. Yani doğru yaptığımız işler de var.
2: Evet, o kadar ama da kötü. Oksijenlenme dedi hocamız, biraz da açmak lazım değil mi? Bayılanın
0: tabii,
2: üzerine eğilip de oksijenini de azaltmamak gerekiyor. Halkımız ne yazık ki özellikle çarşıda, pazarda görüyoruz. Hemen bir böyle etrafını çevirir insanlar ama değil mi? Tam
0: bunu
2: tersini
0: yapmamak gerekiyor. Evet,
1: ortamı... Açılım ben doktorum demek lazım orada. Açılmak lazım zaten.
2: Evet, son dakikalarımız. Peki nöroloji uzmanına geldiler, başvurdular. Uzun süreli tedaviler var mıdır?

0: Hayatının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele eden var mı? İstatistikler
1: Tabii
0: nedir?
1: var. Epilepsinin %70'ini biz bu nöbet ilaçlarıyla tedavi ediyoruz. Bir ya da iki ilaç. %50'si bir ilaçla ama %70'i de iki ilaçla bitebiliyor. Ama bazı sebebe göre değişmekle birlikte epilepsi türleri var Funda Hanım. Bunlar adına dirençli epilepsi diyoruz. Yani ilaca direnç gelişmiş epilepsi. Bunları tedavi edemiyoruz. O zaman ilk yapmamız gereken acaba ameliyat gerektiren bir beyinde bir nokta var mı? Bir yer var mı? Onu araştırıyoruz. Uzun süreli bir süreç bu. Eğer ameliyatlık bir yer varsa, tek bir odak varsa orayı ameliyat ederseniz %90'ın üzerinde epilepsi tedavi etmiş oluyorsunuz. Ama bunu yaptınız. İşte MR'lar, video, EEG monitörizasyon vesaire, ameliyatlık bir odak yoksa sebep maalesef bu ömür boyu sürebilir. Bunu da ketojenik diyet duymuşsunuzdur. Ketojenik diyet ama bu tedavi şekli. Yağlı diyetle, yağı yüksek, karbonhidratı düşük ve proteini çocuğun gelişimine uygun şekilde düzenlenen diyetlerle tedavi edebiliriz. Bir de epilepsi pili diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Daha elektriksel uyarım veren bir pil. Çocukta beyin içine değil, hemen göğüs üzerine, cilt altına yerleştirilip aralıklı olarak beyni elektriksel uyarı veriyor ve ben şöyle diyorum, beyin hücrelerini eğitiyor. Artık nöbet geçirme artık nöbet geçirmeyelim diye zaman içerisinde, yıllar içerisinde etkili olan bir tedavi şekli var. Bu şekilde oluyor ama bu çocuklarda maalesef dirençli epilepsilerde nöbet yaşadığı sürece devam edebiliyor.
0: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kapanışı yapalım yavaş yavaş.
2: Belki de hocamın oradaki bir altını çizmek lazım. Önce bir soğukkanlı olmak lazım dedi ya hocamız. Panik yapmadan önce bir soğukkanlı olup hastaneye bile gelse bazen yapabileceğimiz kısıtta, sizin de orada yapabileceğiniz sadece duruşunu değiştirmek. Başka çok fazla bir şey yok. Ondan sonra 112'yi aramak. 112 de zaten Türkiye'de, yani yurt dışındaki ilgiler gibi falan değil, çok hızlı geliyorlar. Tabii o anda dakikalar geçmez, size uzun gelir, görecelidir Einstein'ın dediği gibi. Yani size yarım saatte geldi dersiniz ama normal 6-7 dakikada gelmiştir. Ki ortalaması bildiğim kadarıyla 8-9 dakika falandı. O zaman uzun gelir size ama dediğim gibi mutlaka hemen 112'ye de haber verin. Ne olur ne olmaz.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta nöbet geçiren bir çocuğa ilk müdahale nasıl olmalı? O saniyelerle yarıştığımız anda neler yapmalıyız? Bunları konuştuk. Uzman konuk doktorumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan'a çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim bundan.
0: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Unutmayın ki en büyük zenginliğimiz sağlığımızdır. We'll be right back.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı akşam maddesinden hepinize merhaba sevgili dostlar. Ben Burak Pekcan. Bugün Teknik Masa'da Fatih İnce. Saat 23'e kadar birlikteyiz dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Barış Manço'yu saygıyla rahmetle anarak ilk şarkımızı dinledik dostlar ve şimdi gördüm Gürcan Hüspal'a da armağan etmiş olalım bu güzel şarkıyı. Çünkü o şarkıya istek yapmış, güzel de bir mesajı var akşamın konusuyla ilgili. Akşamın konusu demişken efendim sevgili dostlar, mutfak sadece karın doyurmak değildir, bir hafızadır. Kültürün ve emeğin nesilden nesile aktarılmasıdır. Saray mutfağından Anadolu sofralarına kadar uzanan öyle reçetelerimiz var ki, hani mutancanadan piruhiye, sabırla pişen baharatıyla şifa dağıtan, bugün hızlı tüketim çağında unuttuğumuz o ağır ağır pişen sofraların lezzet yolculuğuna çıkalım istiyorum. Babaannenizden, anneannenizden, dedenizden, babanızdan öğrendiğiniz unutulmaya yüz tutmuş yemekler varsa şöyle kısaca hatırlatırsanız, ismini yazarsanız çok ama çok sevinirim. Ayrıca tabii ki isteklerinizi bekliyorum efendim. Yazanlara da şimdiden teşekkürler. Onları da bir yandan hazırlamaya çalışıyordum az önce. Evet dostlar, bir müzik daha dinleyelim. Sonra Facebook sayfamıza yazdığınız mesajlara bakacağım. Kayahan mikrofona geliyor.

Kayhan'ı da almış olduk böylece dostlar ve efendim Facebook sayfamıza yazdığınız mesajlara bakıyorum. İlk olarak Ahmet Can yazmış. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Ayşe Tunalı, unutamam seni. Radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilere armağan ediyor. İlyas Aydın Orman Beyliköy Tokat'tan selamlar gönderiyor. Her akşamki uyarılarını yapmış. Vatanımızı, ormanlarımızı koruyalım diyor. Trafik kurallarına uyalım diyor. Selamlar demiş Hatice Öney, sevgiler gönderiyor. Güzel bir eser lütfen demiş Kopenhag'dan. İlyas Aydın sıradaki müziği kimlere armağan etmişti? İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Can, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Murat Şükür, Murat Odabaşı, Veysel Şahin, Gürcan Üspal'a armağan ediyor. Tokat'a bir kez daha selamlar olsun. O ne güzel fotoğraf öyle Hatice Öney. Sanki bahar gibi görünüyor. Ankara'da bugün efendim bayağı bir kapalıydı hava, hatta yağmur vardı. Programdan bir saat kadar önce başladı ciddi bir yağmur. Gök gürültüsü falan daha fazlaydı. Hani daha çok korkutuyordu ama o kadar da çok yağmadı diyebilirim yine de. Evet, yavaş yavaş sonbahar, kışa doğru yaklaşıyor havalar. Ankara'da daha da soğuyacağına dair meteorolojik tahminleri de duyduk. Durumumuz böyle efendim ama sıkıntı yok, sorun yok. Devam ediyoruz günümüze. İlkay Karabiber, Konya Akören Ağdan Köyü'nden bakalım neler söylemiş. Selamlar Burak Bey, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, mutlu yayınlar diliyorum. Teknik masaya, dinleyici dostlara, Ankara'ya sevgiler, selamlar diyor. Aleyküm selam. Benim istemden bir sanat müziği sizin için seçeceğim efendim. Hiç merak etmeyin. Ve Veysel Şahin de Antalya'dan sesleniyor. Her zamanki dostları Mehtap ve Fikret Karleyla Çavuk İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverdiler için rahmetli Ahmet Turan Şan'dan bir türkü hazırdır. Abdülkadir Yentur Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. Radyomuza, TRT'ye olan beğenilerini dile getirmiş. Eksik olmasın. Ordu'dan Leyla Çabuk, selamlar. Makber şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Elbette ki efendim, hem de Hamiyet Yücesi'nden dinleteceğim o güzel şarkıyı. Annem işkembeyi soğanla kavururdu. O kadar lezzetli olurdu ki hala tadı damağımda demiş Leyla Çabuk. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. İhsan Özdoğan, selamlar Burak Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, radyo dostlarına ayrıca Gülşehirlilere selam olsun diyor. Nevşehir, Gülşehir'den İhsan Özdoğan. Ne güzel bir bölgedir. Nevşehir, Gülşehir, birkaç kez gittim. Gürcan Üspal Mersin'den merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Bu akşamımızın menüsü eski yemeklerimiz, saymakla bitmez. Benimkisi profesyonelce değilim ama yapamayacağım yemek yok demiş. İçlerinden kaburga dolmasını tek geçerim. Evet, aslında hani sadece babaanneler, anneanneler değil, babalar da güzel yemek yapar. Belki anneler gibi her gün yapmaz ama yaptığı zaman da çok lezzetli, güzel.

yemekler yapar. Memleketimizde babalar da unutmayalım. İçerinden evet kaburga dolmasını seçmişti. Tek geçerim diyordu. Barış Manço'dan Halil İbrahim sofrasını ben tam yayına verdiğim sırada o da aynı şarkıyı istemiş. Değerli radyo dostumuz zaten armağan etmiştik de. Kime armağan ediyordu? Akşamın adresine abone yaptığımız Ermenek Olukpınar'dan Emine Sezgin ve tüm dinlemekte olan dostlara armağan olsun demiş Gürcan Üsval. Evet, Emine Sezgin'e de selamlar olsun. Kitabını da başarılar diliyoruz. İnşallah çok çok okunur efendim. Bol bol baskılar yapar. İsmet Köklü Kayseri Karakimse'den selam ve sevgiler, iyi yayınlar dilerim demiş. İsmet Köklü'ye Kayseri'ye sevgiler, selamlar olsun. Açılış parçası tam 12'den. Emine Sezgin, Mevlana diyarından selamlıyorum. Merhaba, hayırlı akşamlar. TRT Akşamın Adresi diyor değerli radyo dostumuz. Güzel bir türkü gönderirseniz çok mutlu olurum. Olukpınar'ın Sessiz Çığlığı adlı kitabın sesiyle selamlıyorum demişler. Sevgili Burak Bey, gözü kulağı bu frekansta olan herkese Olukpınar sedasıyla selamlıyorum demişler. Sizin için dün galiba arada kaynadı, unuttum mu son şarkıyı armağan ettim, öyle bir şey oldu Emine Sezgin. Bugün daha önlerden hemen sizin unutmadan türkünüzü, benim de borcum olan türküyü dinletmiş olayım. Havamız çok güzel sevgili sunucum burada, evet diyor Kopenhag'dan Hatice Öney. Yani efendim ne mutlu size, çok sevindim. O bölgede her zaman böyle açık hava bulamıyorsunuz. Evet dostlar, şimdilik görebildiğim mesajlar böyle. Eklenenler olursa onları da birazdan tamamlarım. Şimdi ilk isteğimize dönelim. Ankara'dan Ahmet Can istemişti. Dostlara da armağan ediyordu Ayşe Tunalı mikrofonda.

Ankara'dan Ahmet Can için de efendim Ayşe Tunal'dan dinledik. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Evet, Uşak makamındaki bu güzel şarkı için teşekkür ederim demiş sevgili Ahmet Can da. Eksik olmayın dostlar, sağ olun, sağ olun. Ve diğer bir isteğimizle yolumuza devam edeceğiz. Kopenhag'dan Hatice Öney güzel bir eser lütfen demişti. Melihat Gülses söylesin Hatice Öney için de.

Hatice Öne içinde efendim bu güzel şarkıyı Melihat Gülses'ten dinledik. Dünden borcum var demiştim efendim. Kimin için? Emine Sezgin için, Mevlana diyarından bizleri selamlayan değerli radyo dostumuza bir kez daha selamlar olsun. Bir türkü istemişti kendileri. Buyursunlar efendim, dinliyoruz türkünüzü.

Konya'dan Emine Sezgin'e armağan etmiştik efendim. Daha doğrusu bir Konya türküsü armağan etmiştik. Olukpınar'dan bizleri selamlayan değerli radyo dostumuza. Ve efendim sıradaki isteklere geçmeden önce yoklamaya yetişenler var. Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Möhlin'den. Hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa bir şarkı dinlemek istiyorum demiş. Bordo Mavi Kalp'le. Tabii ki sizin için de bir şarkı seçeceğim. İbrahim Yalçın Almanya'dan selamlar göndermişti. Barış Manço'dan Dürüye çalar mısınız lütfen demişti. Tabii ki efendim onu da çalacağız. Murat Adabaşı'na avcılara selamlar olsun. Yine çok güzel bir mesajı var. Hem de akşamın temasıyla konusuyla da ilgili. Selamlar bir kez daha avcılara. Geliyoruz diğer isteğimize. Nerede kalmıştık efendim? Şöyle geri geliyorum. İlkay Karabiber benim istemden bir müzik seçmemi istemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Teknik Masa'ya dostları Ankara'ya sevgiler selamlar demişti. Buyursunlar efendim eşiniz Fatma Hanım'a da armağan edelim. Ahad Uruk'tan dinliyoruz bu şarkıyı.

İlkay Karabiber için de efendim bu güzel şarkıyı Ahad Oruk'tan dinledik. Kürdeli Hicazkar şarkıydı. Ve efendim oradan Leyla Çabuk annem işkembeyi soğanla kavururdu. O kadar lezzetli olurdu ki hala tadı damağımda demişti. Benim için zaten sakatat olsun.

Efendim hani bunu da yemiyorsundur diyeceğiniz bir sakatat yoktur. Yemediğim bir sakatat yoktur. O kadar da çok severim. Ne güzel, ne güzel. Selamlar olsun orduya Leyla Çobuğa. Buyursunlar efendim, sizin için Hamiyet Yüce ses geliyor ama bu arada hatırlatmak istiyorum dostlar. İsteklerimiz artık, süremiz tamamlandı. Yeni istek gelirse belki yayınlayamayabilirim. Şimdiden söylemiş olayım efendim. Hamiyet Yüce ses mikrofonda, buyursunlar.

Ordu'dan Leyla Çabuk için dinlettik efendim. Hamiyet Yüce Ses mikrofondaydı. Hani rivayet olunur ki İstanbul'da Boğaz'ın bir yakasında mikrofonsuz söylediğinde Boğaz'ın diğer tarafından bile duyulurmuş bu şarkıyı söylediği zaman. Zehra Kayan Fırıncı, selamlar olsun bir kez daha. Hatice Öne'ye çok teşekkür ediyorum efendim bu güzel seçim için ve Ahat Uruk için de saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar demiş ay yıldızlı bayraklarımızla. Teşekkürler size de hayırlı akşamlar olsun. İşkembe kelle paçam istiyor Hatice Öne'ye. Evet efendim, olsa da yesek gibi değil mi? Evet, nerede kalmıştık? Dostlardan gelen isteklere bakıyorduk. Şöyle bir bakıyorum. Veysel Şahin Antalya'dan seslenmişti bizlere. Her zamanki dostları Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan İspal, Türkan Tanrıverler için rahmetli Ahmet Turan Şan'dan türkü istemiştim diyorlardı. Bir Nide türküsü efendim. Teknik yapımcımız Fatih İnce'ye de armağan edelim. Buyursunlar.

İstanbul Avcılar'dan Murat Adabaşı dostumuz yine o harika üslubuyla adeta lezzet ve huzur kokan bir mesajla bizlerle efendim. Büyüklerimizden öğrenip tadı damağımızda kalan o özel yemek denince akla ilk gelenlerden biri. Kuşkusuz taş çömlekte ağır ağır pişen kuru erikli güveç veya sabırla tokmaklanan keşkek olur diyor Murat Bey. Odun ateşinde kuzine sobanın üzerinde saatlerce tıngırdayan o çömleğin kapağı açıldığında yayılan koku sadece bir yemek değil. Kalabalık sofraları, çocukluğun sıcaklığını ve aile bağlarını da simgeler değil mi? Gerçekten de o ağır ağır pişen yemeklerin lezzeti kadar etrafında toplanan o sofraların muhabbeti de hafızalarımızda kalıcı oluyor. Murat Bey bu akşam yağmurlu bir Avcılar akşamından başkente esenlik ve afiyet dileklerini iletmiş. Bizlere ve tüm dinleyicilerimize İsmail Türüt'ten Karadeniz Sofrası türküsünü armağan etmiş Avcılar'a, Murat Odabaşı'na. Bu samimi satırları ve güzel dilekleri için çok teşekkür ediyor. İsteğini hemen yayına alıyoruz efendim. Afiyetle, keyifle dinleyiniz.

Almanya'dan İbrahim Yalçın dostumuz seslenmiş. Gurbete kucak dolusu selamlar İbrahim Bey. Konumuza tatlı bir yorum getirmiş. Uzaya sadece bir yemek götüreceksin deseler makarna derdim diyor. Pratik, lezzetli ve tam bir kurtarıcı. Uzay şartlarında da yüz güldürür gerçekten. İbrahim Bey ayrıca Üstad Barış Manço'dan Dürüye şarkısını istemiş. Almanya'ya ve uzayda bile lezzetten vazgeçmeyen tüm dostlara selam olsun efendim. Barış Manço ve Dürüye sizler için buyursunlar.

Evet sevgili dostlar, bir akşam nadesi programının da sonuna geldik. Bu akşam yine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen harika mesajlarınızla soframızı, gönlümüzü paylaştık. Ordu'dan Niğde'ye, Konya'dan Mersin'e, Tokat Ormanbeli'den Gülşehir'e, Avcılar'dan Almanya'ya kadar bizlere katılan Hatice Öney, teknik abim Niğdelim demiş. Evet aynen öyle. Zehra Kayan Fruncu, İbrahim Yalçın, Murat Odabaşı, Emine Sezgin, Gürcan Üspal, İsmet Köklü, İhsan Özdağan, Leyla Çabuk, Abdülkadir Yentür, Veysel Şahin, İlkay Karabiberli ile Saydın ve Ahmet Can dostlarımıza, ormanlarımızı koruma duyarlılığını paylaşan değerli radyo dostumuza selamlar olsun İlyas Saydın'a. Bugün teknik yapımda Fatih İnce vardı, değerli çalışma arkadaşım. Mikrofon başında ben Necdet Burak Pekcan. Hepinize huzurlu, sağlık dolu ve güzelliklerle kaplı bir akşam diliyoruz dostlar. Yayını kapatırken İsviçre Möhlü'nden Zehra Kayan Fırıncı'ya da bu son şarkımızı armağan edelim. Emel Sayın söylesin. Yarın akşam kahve kültürümüzü ve kahve ritüellerimizi konuşacağız. Eğer siz de buyurursanız saat 22'de burada olacağım dostlar. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya seslendi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Konut ve işyerlerini TOKİ'den alanlar için indirim kampanyası başladı. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştiriliyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı.
2: Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.
2: Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.
2: Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya Sezai Karakoç'un dizeleriyle seslendi. Gazze'de yaşananlara ve Filistin meselesine dikkati çeken Erdoğan, tarih sussa hakikat susmayacak dedi.
2: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında yine çelişkili mesajlar verdi. Trump bir yandan İran'la anlaşma ihtimalini dile getirdi, diğer yandan Tahran'ı yok etmekle tehdit etti. Trump, İran'ın tam ekonomik izolasyonunu sağlamak için tüm ülkeleri bize katılmaya çağırıyorum dedi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan'ın temaslarının ana başlıkları Gazze ve Mekke ittifakı oldu. Fidan, ittifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Ardından 8 ülkenin katıldığı Gazze eşgüdüm toplantısı

0: Ardından da ortak bildiri çıktı. Bildiride barış planının uygulanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin aktif olması istendi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları New York'ta bir araya geldi. Bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dört ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaparak İslamabad muhtırasına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Suudi Arabistan'ın meşru müdafaa hakkını teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği New York'ta katıldığı etkinliklere ilişkin videolu bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında iklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ninle gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye'nin barış, istikrar ve diyalog temelindeki yaklaşımının muhataplarla paylaşıldığını belirtti. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik rolünü bir adım öteye taşıyor. New York'ta COP31 eylem gündemi lansmanında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035 hedeflerini açıkladı. Bakan Kurum, iklim taahhütlerinin somut yatırımlara dönüşeceği yeni küresel mimarinin detaylarını paylaştı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer alanında yeni bir işbirliğine sahne oldu. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında proje bazlı anlaşma imzalandı. ABD ile nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmanın önemine dikkati çekti. Enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmakta, emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralanan evlatlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Bir açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek verildiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da olayın ilk anından itibaren 25 kişilik psikososyal destek ekibinin sahada olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olayla ilgili sosyal medyada kullanılan dilin özenli olması gerektiğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında menfur saldırıyı lanetlediğini söyledi. Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır dedi. Tüm kamuoyunu ve medyayı sorumlu davranmaya davet etti. Teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da okul yakınında ateş açılması konusunda açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz, olayın failinin yakalandığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.
1: Manisa Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi önünde iki ağır yaralımız var. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin, adli makamlarımızın kontrolü altında, yakalanmış durumda. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyorlar. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da okul yakınında gerçekleşen saldırıyla ilgili konuştu. Üç çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor dedi. Bakan Çiftçi, bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti.
2: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda Ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz, 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta. Onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, milliyetim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle.
0: İstanbul merkezde yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması için soruşturmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Gürlek soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Firari 12 şüpheliyi arama çalışması ve gözaltındaki 39 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ'den hükümlü bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı kasten öldürmeyi azmettirme suçundan tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Konut ve işyerlerini TOKİ'den alanlar için indirim kampanyası başladı. Geri ödemesi devam eden yaklaşık 228 bin alıcıya borcunu daha düşük tutarla kapatma imkanı sunuldu. Başvuru 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025'in sonunda başlamış olması gerekiyor. Başvuru yapılan aya ait taksitlerinde yatırılmış olması şart. Geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunanlar kampanyadan yararlanamayacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Konut ve işyerlerini TOKİ'den alanlar için indirim kampanyası başladı. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Tarfi'nin Sarı Lacivertliler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Daniel Ferrar dönemi sona erdi. Ferrar'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi Birleşik Amerikalı Çalıştırıcı Yönetimi'nde 8 haftada yine yenilgi, bir beraberlik aldı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın da sürecek. Son şampiyon Barcelona Paris FC ile karşılaşacak. 22'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlarda olacak. Handball Erkekler Süper Ligi'nde heyecan hız kesmeden sürüyor. 3. hafta erteleme maçında İstanbul Gençlik Spor Kulübü ve İresun Spor karşı karşıya gelecek. Yarın 15'teki maç TRT Spor yıldız ekranlarından spor severlerle buluşacak.
3: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Adana, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu 13, İstanbul, Bursa 14, İzmir, Diyarbakır 17, Muğla, Erzincan 15, Balıkesir, Sivas 12, Hatay, Samsun 20, Hakkari 16, Bitlis 11, Ardahan 7 ve Erzurum 9 derece.
3: Yol durumu.
0: Ama Amasya Turhal yolunun ilk 3 kilometresine yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaretçilerine uymaları gerekiyor. Dursun Bey Harmancık yolunun 28 ile 33.

0: kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık Dursun Bey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Yazan Hidayet Sayın, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Osman Alpay İzbırak, Kemal Bozkurt Kuruç, Belma Gülseren Devor, Semra Derya Baykal, Zafer Hakan Bandı, Zehra Ümit Sergen.

Küçük bir kasabada oturan, toprağına, gelenek ve göreneklerine bağlı Osman ve ailesi, İstanbul'da yerleşen ve zengin bir iş adamı olan kardeşi Kemal ile araları açık olan tek oğlu Zafer'i aynı anda evine davet eder. Böylece hem özlem gidermek hem onları barıştırmak ister. Ailenin küçük oğlu Salih'in ise zaman zaman dengesiz davranışlar göstermesi ağabeyi Osman'ı üzmektedir. Salih, Kemal gelince ondan kendisini İstanbul'a götürmesini ister. Kemal kabul eder ama Osman onun dengesiz davranış daha da su yüzüne çıkacağından korktuğu için bunu istemez. Aynı zamanda kardeşi Kemal ile oğlu Zafer'in aralarındaki dargınlığın kolay giderilebilecek cinsten olmadığını da anlamaya başlar. Fakat ne olursa olsun baba oğlun barışması için çaba göstermeye kararlıdır. Kemal'in eşi Belma ise kocasıyla iyi anlaşıyor, havası yaratmaya çalışıyor görünüyorsa da bambaşka yaratılışta hafif bir kadındır. Kemal para kazanmak uğruna akşama kadar çalışan, eve yorgun argın dönen bir iş adamı olduğu halde Belma gezmek, eğlenmek istemekte, bu yüzden eski nişanlısıyla bağını koparmamaktadır. Hatta onu eski nişanlısıyla gören Zafer, zaten sevmediği üvey annesiyle bir evde oturamayacağını anlamış ve çoktandır babasından ayrı yaşamaya başlamış bir üniversite öğrencisidir. Salih, güçlü, saf, canlı, ilkel görünüşü sebebiyle Belma'nın ilgisini çekmeye başlar. Osman'ın eşi Zehra ile kızı Semra, Belma'ya Salih'in biraz da sapık yaratılışta biri olduğunu söylerler. Bu, onun ilgisini

0: Ah, ne iyi ettin de çağırdın bizi abi. Kafam dinleniverdi. Üstelik böyle kalabalık bir aile sofrasını da çok özlemiştim ha.
1: İstanbul'da işten başını alamıyorsun ki şekerim. Erkenden çıkıp gidiyor, ortalık kararınca dönüyorsun. Bazen de gece yarılarında. Konuşacak halin bile kalmıyor
0: Amma
1: dönüşürde.
0: da yaptın sen de ha.
1: Yalan mı? Hep ben konuşurum evde. Ben konuşmasam tıs çıkmaz. Sen konuşsan bile tek tük suyuna tirit şeyler. Şakadığını görmedim hiç.
0: Şakımak mı? Beni kuşa benzettin şimdi de güzelim.
1: Ah. Ben gördüğümü duyduğumu bir bir anlatırım.

0: sarsın. Ara sıra ya öyle mi deme gibi sözler edersin. Beni dinleyip dinlemediğini bile anlayamam bazen.
1: Topbala. Durup dururken bir de tefe koydun beni hanım.
0: Ha? Öyle deme Kemal. İnsan dertleşecek birini arıyor evde.
1: Adam çalıştırmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun da ondan böyle konuşuyorsun sen. Akşama kadar kafam patlıyor benim Belma.
0: İş, işçi, adam, şu, bu hep aynı şeyler. Yaşamak sadece bunlar değil ya.
2: Zafer, hadi oğlum. Aa, neden böyle isteksiz yiyorsun? Gençsin, yemene bak hadi.
3: Teşekkür ederim yenge.
2: Kuru teşekkürle karın doymaz. Ye şunlardan hadi.
1: Bak sen bak. Abim toprağını nasıl seviyorsa ben de işimi öyle seviyorum. Ben orada burada kafa gezdirseydim bugünkü durumuma gelebilir miydim hiç? Hesap kitap işi yoruyor insanı. Evde gülüp oynayacak senin dediğin gibi şakıyacak halim kalmıyor.
0: Ha? Öyle olsun şekerim, uzatma.
2: Ah ne o, kalkıyor musun oğlum?
3: Ah, hepsi, her şey çok güzeldi. Elinize sağlık.
4: Biz senin yaşındayken ne bulursak yerdik be oğlum.
1: Ya ya ya, hem ne yerdik. Kaşığımıza ne çıkarsa... Acı, tatlı, tokat, şamara. Biraz mırın kırın etsek babamızın tokadı ensemizde patlardı. Gene de ağzımızı açıp bana neden vurdun diyemezdik.
4: O devirler başkaydı.
1: Başka başka. Büyük büyüklüğünü bilirdi, küçük küçüklüğünü. Şimdi öyle mi?
0: Ya, övüyor musun, yeriyor musun belli değil Kemal. Hem tokat yediğini söylüyorsun hem de o günler başkaydı diyorsun.
1: Baş ver canım, baş ver. Biz de kalkalım mı çocuklar? Daha rahat otururuz şurada. Zehra yenge, ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun. Afiyet olsun.
1: Senin de eline sağlık tatlı kız.
5: Sağ olun.
1: Abi, bak şu otel işi gerçekleşirse... ...yaza doğru şantiyeyi kurarız. O zaman sık sık geliriz. 2 yılda şakır şakır para kırmaya başlar.
4: Eğer bu iş olursa... ...bizi daha çok kasabanın şenlenmesi sevindirir.
1: Yani bir yandan da kasabaya para girer abi. Hele biraz akıllı olanlar dümeni doğrultur kısa zamanda. Bu kişi neden sen olmayasın?
4: Ben mi? Ben öyle işlere giremem.
1: Ya ne demek giremem? Kafanı çalıştır abi. Bak, bana sorarsan turist mevsimi gelmeden önce... ...çevrenin bütün geçer akçe meyvelerini kendine bağla. Sonra da istediğin fiyata sat, tamam mı?
4: Yok, yapamam bunu. Kimsenin hakkını yiyemem ben.
2: Yapamaz. Doğru.
1: Canım kimsenin hakkını yemeyeceksin ki. Herkes kazanacak.
4: Olsun Kemal. Ben kendi emeğim olmayan işlerde yok.
1: Allah Allah, anlatamıyorum bir türlü. Bal tutacak parmağını yalayacaksın ağabey. İstersen seninle ortak yapalım bu işi. Para benden, koşturma senden.
4: Yok. Bilmediğim işi beceremem ben.
0: Kemal rica ederim başka şeylerden konuşalım. Görüyorsun bu tip konuşmalar Osman abinin canını sıkıyor.
1: Sen dur. Ağabeyimin fitilini ateşlemeye çalışıyorum ben. Bir zamanlar babamın küçük bir dükkanı vardı. Hep o bulunurdu işin başında. Para hesabını bilmez mi hiç?
4: Köy dükkanı ne olacak? Zar zor yürütürdük işi.
1: O küçücük dükkanda 3-5 kalem malın başında neden pinekleyip durduğumuza doğrusu çok şaşardım o zamanlar. Bir kedi yavrusunu bile doyuramazdı o dükkan aslında. Babamın inadı yüzünden sıkıntı içinde geçerdi günlerimiz.
4: Babamın ne suçu vardı bunda?
1: Göz boyamasını bilmiyordu çünkü. Zamana uymuyordu.
4: Nereden çıkarıyorsun bunları şimdi? Yani
1: doğru değil mi abi? Ne oldu sonunda? Dükkanın sermayesi kediye yüklenmedi mi? Oysa benim dediğim gibi işletilebilseydi.
4: Herhalde şaka ediyorsun Kemal. Sen de çok iyi biliyorsun. O küçücük dükkandan çıkarırdık senin okul masrafını.
1: İşini bilseydi ne dükkan top atardı ne benim okul yarıda kalırdı.
4: Bunun suçunu da babama yükleyemezsin ya.
0: Kemal, bugün gene fazla kaçırıyorsun içkiyi.
1: Bugün başka çünkü. Sen bunu anlayamazsın Belma. Bugün bütün geçmişi yaşıyorum ben burada. Ya.
2: Zafer, biraz da sen konuşsana oğlum. Neden susup duruyorsun öyle?
3: Ne söyleyebilirim ki yenge?
4: Öyle ya, dilini mi yuttun be oğlum? Koskoca üniversitelisin. Doğruyu eğriyi bilirsin artık. Sen de söze karışsana ara sıra.
3: Konu o kadar dışında ki... Fincancı katırlarını ürkütmekten korkarım.
1: Kimseye laf attığım yok benim. Art niyetim de yok.
3: Bir söz vardır. Evi camdan olan başkasının evini taşlamamalı.
1: Ne evim camdan ne ev taşlamaya niyetliyim. Ha?
3: Çürük bir binada oturanlar... ...bir gün onun başlarına çökeceğini bilmelidirler.
1: Neymiş o çürük bina dediğin? Hı? Buradakilerin anlayışı biraz kıttır. Kusura bakma.
3: İçimiz, dışımız, çevremiz her şey çürümüş. Diyelim yaşadığımız dünya.
1: Nesi varmış yaşadığımız dünyanın? İşini bilen gül gibi yaşıyor işte.
0: Zehra yenge, Semra, şöyle biraz sokağa çıkıp hava alsak iyi olacak. Ha, ne dersiniz?
2: Parka kadar bir yürüyüş yapalım istersen.
0: Hadi.
2: Açılırız. Semra, hadi kızım.
0: Hadi.
2: Osman, biz gelmeden önce evden çıkarsanız anahtarı paspasın altına koyver, olmaz mı?
1: Evet. Biz bizeyiz şimdi. Söyle bakalım. Ne demekmiş çürümüş dünya?
3: Deminki konuşmalarınızla kendinizi ele verdiniz bilmeden.
1: Ha. Nasıl ele vermişim kendimi ben?
3: Apaçık ortada. Hem de bütün kuralları ve sonuçlarıyla.
4: Bak oğlum, sana haksızsın demiyorum. Ama haklısın da diyemiyorum. Açıklık yok sözlerinde. İkiniz de böyle iki yana çekerseniz olur mu? Unutmayın, baba olsunuz siz.
1: Öyle ya, öyle ya. Apacık söyle de haklı haksız çıksın ortaya.
3: Baba, baba rica ederim, şu anda tartışmak istemiyorum bunları. Biz ayrı dünyalarda yaşıyoruz çünkü. Ayrı dilleri konuşuyoruz.
1: Ah, ayrı dünyalarmış. Böyle laf kulağıma girmez benim. Bütün insanların yaşadığı bir tek dünya vardır benim bildiğim. Orada da iyinin neden iyi, kötünün neden kötü olduğunu bana öğreteceksen değilsin herhalde.
4: Seninle birlikte yaşamak babanın hakkı oğlum. Üstelik görevi. Başka çocuğu yok ki gidip ona sarılsın. Neden anlaşmaya yanaşmıyorsun?
3: Amca, sen iyi yürekli bir insansın. Anlıyorum seni. Fakat beni anlamanızı zorlayacak değilim. Ben şimdi kendime yeni bir dünya kuruyorum. Bunun neden böyle olduğunu bana bırakın lütfen. Çünkü sizin bilmediğiniz, bilmemeniz gereken şeyler var.
1: Ha, şuna bak, şuna bak, şuna bak. Bir de kılçık atıp kaçıyor ha. Bunu duyan da beni canavar sanacak. Onu aç açık bıraktığımı, okumasına engel olduğumu, gece asıp gündüz indirdiğimi sanacak. Söyle söyle, hadi. Hadi. Şimdiye kadar bir fiske vurdun mu sen?
3: Hep başka tellerden çalıyorum.
1: Söyle, vurdun mu?
3: Keşke vursaydınız. Baba ne?
1: Tamam tamam. Babamdan tonla dayak yedim ben. Kulaklarımdan ateş fışkırırdı. Fakat ona kafa tutmak hiç aklımdan geçmedi. Ben senin her istediğini yaptım gene de. Yapmadın diyebilir misin?
4: Bakın bakın. İkiniz de beni dinleyin. Ufak tefek şeyleri gözünüzde büyütmenin anlamı yok. En iyisi bir sünger çekin hepsinin üstüne. Sarılın birbirinize. Ha?
1: Tek çocuğumsun sen benim. Ha deyince gözden çıkarabilir miyim? İstesem de elimden gelir mi bu? O kadar katı bir adam mıyım ben?
3: Tartışılması gerekli olaylar ortada dururken bunları konuşmak anlamsız.
1: Neymiş tartışılması gerekli olaylar? Aa. Söyle söyle, yabancı yok aramızda, hadi.
4: Hadi, hadi söyle oğlum, söyle.
1: Önce şu annenle ayrılmamız konusuna gelelim istersen. Bunun sebeplerini sana o zaman anlatmıştım. Evimiz yaşanmaz bir hal almıştı demiştim. Anlaşamıyorduk, ayrıldık, bitti.
3: Evet, bitti. Öyle bir ayrılık ki annemin sonu oldu.
1: Ya bir yıl sonra hastalanıp öleceğini bilsem ayrılır mıydım sanki?
3: Aranızdaki anlaşmazlığın tek sorumlusu annemdi size göre. Anlayışsızdı. Basit kadındı. Şen şakrak değildi. En önemlisi sizin biçimsiz davranışlarınızı onaylamıyor.
1: Ya neymiş benim biçimsiz davranışları?
3: Evdeki kadınla erkekli partiler, kumar, içki, ev dışındaki ilişkiler, kadınlar. Odama kapanıp kulaklarımı tıkasam bile istemeden duyardım tartışmalarınızı. Onu ruhsuz bayağı bir kadın haline getirmek istemiştiniz. O direndikçe üstüne varıyordunuz. Ben çocuk yüreğimde esen fırtınaları durdurmak için başımı yastığın altına sokar durmadan ağlar.
1: Dünyada eşinden ayrılan tek kişi ben değilim ya. Üstelik ev, para, ne istediyse verdim ona. Ayrılması için. Anlaştık, oldu bitti.
3: Bitmedi. Çilesi yeni başladı. Kardeşinin yanında bir

0: Gitsem kapıyı açmayacağını biliyordum çünkü.
1: Hastaydı, ölecekti. Biliyordunuz bunu. İçli kadındı annem. Bu acıya bir yıl bile dayanamadı.
0: Dedim ya, her gün yüzlercesi evlenip yüzlercesi boşanıyor bu dünyada.
1: O benim annemdi.
0: Benim de karım. Senin annen değilken bile. Peki. Ne yapmalıydım sence? Hadi hadi. Söyle de bilelim.
1: Hiç. Artık hiç.
0: Söyle söyle.
1: Artık yapılacak tek şey dürüstçe, onurluca yaşamak. Tek yol bu.
0: Benimle böyle konuşamazsın, anlıyor musun?
1: Para kazanmak için adam kazıklamaktan, alavere dalavereden vazgeç.
0: Kimi kazıklamışım
1: herkesi,
0: ben?
1: Herkesi. Gözüne kestirdiğin herkesi. Kara borsa, vergi kaçakçılığı, çıkar dümenler.
0: Kes! Bak. Sen küçücük beyinli bir aptalsın.
2: Durun bakalım, durun, durun. Deminden beri bir noktaya geleceğinizi düşünerek bekledim sizi. Ama gitgide birbirinizden uzaklaşıyorsunuz.
0: Ya ya, görüyorsun işte. O baba, ben oğul sanki. Saldıran hep o.
2: Şu kara borsa çıkar dümenleri dediğin de, adam kazıklamanın Türkçesi ne?
1: Lütfen amca. Daha fazla konuşmak istemiyorum.
0: Konuş. Kılçığı atıp kaçma.
2: Konuş hadi. Artık istesen de susamazsın.
1: Daha ben çocukken, yağ kara borsasından vurduğum paraları bana anlatırken böbürlenirdin. Beni de kendine benzetmek istiyordun. O küçücük aklımda bundan zarar görenleri düşündükçe uykularım kaçardı.
0: Kime zararı oldu bunun?
1: Herkese. Daha çok ortağınıza.
0: Hadi oradan, hadi oradan.
1: Bir imza dümeniyle onun ayağını kaydırıverdin. Bitti adam. Tükendi. Alkolik oldu. Şimdi nerededir? Ne iş yapar biliyor musunuz? Hiçbir işte dikiş tutturamadı. Sonra da aldatılmanın verdiği eziklik ve öfkeyle çöktü gitti. İşte siz de o yoldasınız. İçkinin arkasına gizleniyorsunuz. İçkiyi bırakınca her şey apacık meydana çıkacak diye korkuyorum.
0: Kes artık, dinlemek istemiyorum.
2: Doğru mu bunlar Kemal?
0: Ne demek doğru mu abi? Millet dünyayı haraca keser, kimsenin gıkı çıkmaz da benim alın terimle kazandıklarım oğlumun ağzına sakız olur böyle. Sen ne kafasız çocuksun be. Sonunda bütün bunların senin olacağından haberin yok mu? Bunu bile düşünemiyor musun?
1: İstemem ben.
0: İstemezmiş. Yan cebime koy değil mi? He?
2: Kemal, şu kara borsa işi gerçekten
0: yok,
2: oldu mu?
0: Yok, yok, büyütüyor. Bir yerden yağın fırlayacağını duyunca bütün paramla yağ topladım, o kadar.
1: Çoğu ortağınızın parasıydı.
0: Kuruşuna kadar ödedim sonra.
1: Bu da yetmiyormuş gibi karışık yağ sattınız üstelik. Ya o demir vurgunu?
0: Yeter!
1: Ya kaçırılan vergiler?
0: Ya yalnız ben miyim yapan?
1: Bir gün şantiyeye uğramıştım. Oradaki teknisyenden daha başka şeyler de öğrendim.
0: Yalan söylemiş.
1: Hayır, doğru söylediği için pirelenip işten çıkardınız onu.
0: Allah kahretsin, susacak mısın sen?
1: Dinlemen gerek baba. Sen zorladın çünkü konuşmam için. Orada betonun çimentosunu az koydurduğunu da öğrendim.
0: Yalan, hadi yalan.
1: Binalardan biri çöktü.
2: Aman Allah.
1: Binalardan biri çöktü, 3 kişi öldü. Sorumlu mühendisin yakasına yapıştılar, sen yakayı sıyırdın.
0: Git beni mahkemeye ver öyleyse. Gerçek suçluyu buldun de hadi.
1: Gerek yok baba. Artık en iyisi ne biliyor musun? Kendi vicdanınla kendini yargılamak. Evet, yargıla kendini. Her şeyi bilen ve gören bir güç olduğunu da unutma.

0: Ha. Abi. Kötü bir şey yapmadım ben. İş hayatında iş gereği neyse onu yaptım. Bakma sen o çılgının sözlerine.
1: Ya o eksik çimento işi neydi?
0: Yalan yalan. Kendi paralı adamım zırvalamış.
1: E bina neden çöktü öyleyse?
0: Bitişikte kazılan temelden. Yoksa sen de bu zırvalara inandın mı yoksa?
1: Bu binaları yapma Kemal.
0: Hangi binaları?
1: İstanbul'daki o çarşıyı, buradaki turistik oteli.
0: Neden?
1: Yapma.
0: Oh! Çocuk oyuncağı bu ya. İstanbul'dakine başladım bile.
1: Buradakine başlama öyleyse.
0: Daha demin hemen işe girişmemi söyleyen sen değil miydin?
1: Vazgeçtim. Vazgeçtim. İşlemez burada. Şimdiye kadar yaptıkların yeter. Yetersin.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Sen inandın ona. Fakat ben böyle her ürkütenin önünden kaçsaydım şimdiye ağzımı havaya açardım abi. Cesaretimi hiç elden bırakmadım. Bırakmaya da niyetim yok. Aklıma koydum bir kez. İstanbul'un en ünlü iş adamı ben olacağım. Herkes uzaktan beni gösterecek. Adım her gün gazetelere geçecek. Boy boy resimlerimle birlikte. Olacağım dedim mi? Olurum ağabey.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca Masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştiriliyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu ABD'de İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Al-Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında yine çelişkili mesajlar verdi. Trump, bir yandan İran'la anlaşmaya

sirkülasyonunu sağlamak için tüm ülkeleri bize katılmaya çağırıyorum dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da okul yakınında gerçekleşen saldırıyla ilgili konuştu. Bakan Çiftçi, 3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya yaptırımlarını 3 yıl uzatıyor. Avrupa Birliği ülkeleri 3000'den fazla kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin 36 ay uzatılmasında anlaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer ile sizlerle birlikteyiz. Son programımızda 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'te göçmen karşıtı Almanya için alternatif kısa adıyla AfD Partisi'nin ilk sıraya çıkışını değerlendirmiştik. Geçen hafta sonu da Almanya'nın başkenti Berlin ile ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyalet parlamentolarını belirlemek için yapılan bir seçim vardı. Bugün de bu sonuçları değerlendirmek üzere çok değerli bir konuğumuz var. Yaşamının hatırı sayılır bir kısmını Almanya'da geçiren, hatta Düsseldorf'a yerleşen hukukçu ve Köln Başkonsolosu eski eğitim ateşeliği görevinde bulunmuş Doktor Muhterem Dilbirliği bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Almanya'daki seçim sonuçlarını onunla değerlendireceğiz. Şimdi sandıklardan Almanya siyasetindeki değişimi gösteren iki uçlarda iki farklı sonuç çıktı. Berlin'de sol parti Die Linke %25'in üzerinde oyla ilk kez birinci parti olurken Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı Almanya için alternatif yani AfD %38'e yakın oyla sandıktan birinci çıktı. Ancak bu üç eyalette de daha önce de Saksonya-Anhalt'te yapılmıştı. Üç eyalette de birinci sıradaki partilerin tek başına eyalet hükümeti kurma ihtimali yok. Önümüzdeki günlerde koalisyon hükümetlerinin kuruluşu için pazarlıklar yapılacak. Peki Sayın Dilbirliği, öncelikle şunu sormak isteriz. Bu üç eyaletteki seçimler basitçe Hristiyan Demokratların felaketiyle mi sınırlı, yoksa 1949'dan bu yana alınan en kötü sonuçlar Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclisi dışında kalmaları kısa vadede Avrupa Birliği'ni etkileyecek sonuçları da beraberinde getirir mi? Genel bir değerlendirmesinden alabilir miyiz?
2: Evet, esas itibariyle baktığımızda aslında Almanya'daki bu siyasi değişim 2017'lerden itibaren başlıyor. 2013'te mesela AfD'nin tarihine baktığımızda, kısa tarihine baktığımızda AfD 2012'de kurulup 2013 seçimlerine girdiğinde aslında kimse ciddiye almadı. 4.9 gibi bir oranla, yani %5 barajının altında çok az bir oranla kalarak federal

0: parlamentoya giremedim. İlk başta bu giremeyişi diğer siyasi hareketlerin bu partiyi dikkate almayışıyla sonuçlandı.
1: Küçümsendi gibi.
0: Küçümsendi, yani küçümsendi ve şimdi herkes Almanya'yı demokrasinin beşiği sanır. Yani ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim ama Almanya siyaset açısından, seçimler açısından seçim sistemi dolayısıyla toplum mühendislerinin çok kolay organize edilebildiği bir demokrasi sistemi. Bu seçim sistemi üzerinden çok farklı şeyler tartışılabilir ama çok kolay manipüle edilebilir bir seçim sistemi var. Hatta seçim sistemi konusunda zaman zaman Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidildi. İşte haksızlıkların veya oy şeylerinin olabileceği. Bu sistem içerisinde AfD küçük bir parti olarak görülürken küçümsenip dikkate alınmadı. Ancak 2017'den itibaren yapılan eyalet seçimlerinde yavaş yavaş ikinci sırada, üçüncü sırada yer almaya başladı. Bu arada diğer partilere karşı Merkez Hareketi'nin, özellikle Sosyal Demokratların ve CDU'nun zayıflaması, 2018'deki Hessen seçimleri sonrası Merkel'in siyasetten çekileceği kararını vermesi ve 2021 yılında siyasetten çekilmesi aslında Almanya'daki hem merkez siyasetin hem de genel demokrasi işleyişinin de nasıl söyleyeyim bir bakıma yani normal bildiğimiz formların dışına çıkmasına sebep oldu. Özellikle önce 2021 seçimlerinde üçüncü parti olarak girmesine rağmen bir anda işte CDU, SPD ortaklığıyla AfD ana muhalefet partisi oldu. Normalde bildiğimiz demokrasi geleneklerinde ana muhalefet partileri de meclisteki komisyonlarda işte temsilciler bulundurur, başkanlar seçer, başkan yardımcıları önerir parlamentoda. Sistem, daha doğrusu oradaki meclis içerisindeki uygulanan geleneklerden vazgeçilerek aşırı sağcı siyasi parti olduğu gerekçesiyle AfD'ye bir bloke konulmaya başlandı. Buna Almanlar Brandmauer deniliyor. Yani
1: Güvenlik duvarı gibi bir şey mi
0: yangın
1: diyorlar?
0: duvarı gibi.
1: Yangın
0: Yani
1: duvarı.
0: yangın duvarı deniliyor. Yangın duvarı işte yangın bir yere kadar geldikten sonra orayı geçemiyor. Ancak şu son sonuçlar, az önce sizin de bahsettiğiniz seçim sonuçları, bu eşiğin, yangın duvarının da artık aşıldığını, Hemmschwelle überschritten veya Hemmschwelle überwunden diyorlar Almanlar, psikolojik sınırın aşıldığını da gösteriyor. Yani bu psikolojik sınır sadece AfD ile değil, işte Berlin örneğinde göründüğü üzere
2: Aşırı solu

0: siyasi hareketleri uçlara çekmeye başladı ve uçlara çekildikçe merkez oylar, merkez seçmen azalmaya başladı. Ve bunun neticesinde bugün tartıştığımız hususlar gündeme geldi. Esas itibariyle sosyolojik açıdan baktığımızda bunun uyarıları 2009'lardan 2010'lardan itibaren verilmeye başladı. Her 2 yılda bir mesela Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan orta araştırması denilir. Mitte-Studie denilen toplumun geneliyle ilgili düşüncelerin ortaya konulduğu, işte dine bakışı, ekonomiye bakışı, dünyaya bakışı, Avrupa'ya bakışı ve bu anlamda yine siyasete bakışı da ırkçılık konusu mesela bu araştırma çerçevesinde incelenmeye çalışılır. 2010-2012 yıllarındaki bu Mitte-Studie'nin temel göstergelerinden bir tanesi de esas itibariyle ırkçılık ve aşırı sağın düşünce olarak, tohum olarak, yani düşünce tohumu olarak toplumun ortasına artık yerleştiğini gösteriyordu. Yani AfD'den veya siyasi hareketlerden bağımsız Almanya'da tarihi geçmişi olan bir katmanlı aşırı sağ hareket mevcut, aşırı sağ düşüncesi mevcut.
1: Yabancı düşmanlığıyla başlayan bu
0: Tabii,
1: dalgayı
0: evet.
1: ekonomide herhalde bu yangını
0: Evet.
1: giderek körükledi. 2019 Covid
0: Evet.
1: salgını ve ardından Ukrayna-Rusya savaşıyla Almanya enerji maliyetlerinin artması şu anda Alman metal sektörü, otomotiv
0: Evet.
1: sektörü derin bir çıkmazın içerisinde.
0: Evet.
1: Yani şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bu ekonomideki bu gidişat AfD'nin ve aşırı uçlardaki siyasetin önümüzdeki günlerde daha da Avrupa çapında etkiler yaratacağını kaçınılmaz bir hale getiriyor
0: Tabii,
1: herhalde.
0: tabii. Yani şimdi her ne kadar son yapılan seçimlerde işte İsveç'te aşırı sağ ikinci parti olarak oy kaybederek mecliste yer alsa bile yine işte Çekya örneği var karşımızda.
1: Fransa var.
0: Fransa şu anda başkanlık seçimine hazırlanıyor. Her ne kadar Melenkon'un burada etkisi küçümsenecek gibi olmasa bile aşırı sağın çok ciddi bir hareketi var ve öne çıkması var. Esas itibariyle baktığımızda yeni dönemle birlikte siyasi söylemlerde de işte enerji alandaki fiyat pahalılaşması, hayat pahalılığı, işte konut yetmezliği vesaire falan esas itibariyle yapısal olan sorunlar aşırı sağcı partilerin söylemlerinde ete kemiğe bürünüyor. İşte suç oranlarının artmasında Arap ülkelerinden gelen mülteciler söz konusu iken, işte Berlin ve Doğu eyaletlerinde konut yetersizliğinin sebebi Ukrayna'dan gelen göçmenler veya Berlin'deki işte diğer ülkelerden gelen mültecilerin veya göçmenlerin suçu olarak gösterilebiliyor. Dolayısıyla burada esas itibariyle sunacağı bir program olmayan aşırı sağ hareket yani AfD mevcut problemleri bir yandan da öteleyerek aslında bir görünmez düşman yaratıyor. Yani bir yabancı düşmanlığı üzerinden ya bir ırka bağlıyor bunu ya da bir dine bağlıyor bu şekilde. İşte örneğin son dönemlerde kadınlara yönelik cinsel suçlarda işte Avrupa'daki yaşayan mültecilerin, göçmenlerin burada ön plana çıktığını ifade eden şeyler var AfD'nin haberlerinde yaptığı paylaşımlarda. Böyle sorunlar ile hem toplumun dikkatini çekiyor hem de toplumu kendi lehine mobilize ediyor.
1: O zaman çok geriye bırakmayalım Miray. Avrupa genelinde yükselen bu aşırı sağ ve Almanya'daki aşırı sağ buradaki Türk kökenlileri nasıl etkileyecek? Bir de ortada Elif Eralp
0: Evet,
1: örneği var.
0: evet.
1: Yani Elif Eralp örneği herhalde Linke adayı olarak Berlin'de başbakan olma şansını yakalaması çok değişik ve
0: Oldukça
1: ilginç bir
0: önemli
1: tecrübe.
0: ama evet.
1: 60 yıllık bir birikimin aslında ürünü mü?
0: Evet.
2: Şimdi Eralp'in seçim kampanyalarını da dinleyicilerimizle paylaşalım. Eralp ne yaptı da hani bu başarıyı elde etti? Seçim kampanyasında konut kiralarının düşürülmesi özellikle ön plana çıkıyordu. Eğitimin daha ulaşılabilir hale gelmesi ve kentte ulaşımla temizlik konuları üzerinde de durdu Eralp ve sık sık da seçmenle böyle dirsek dirseğiydi. Yani sosyal medyadan da görüyorduk, işte sokağa iniyordu, böyle bir kampanya yürütüyordu.

0: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu sonuçları?
1: Ben bir seçim geriye gitmeyi isterim. 2025 federal parlamento seçimlerinde özellikle sol partiye verilen oyların bir Filistin meselesinde, iki işte Yahudi ve İsrail karşıtlığı üzerinden sol partide yoğunlaştığını görüyoruz. Özellikle Türk ve Müslüman seçmenler, Müslüman seçmenlerin yaklaşık %30'u sol partiye oy vermişlerdi federal parlamento seçimlerinde. Bugün Berlin'de yapılan eyalet seçimlerinde de belirleyici olan konulardan bir tanesi de buydu. Yani diğer işte her ne kadar hukuken bu Almanya'da mümkün olmasa bile diğer partilere de soruldu. Bazı işte YouTuberlar veya işte internetten yayınlanan haber kanallarında diğer siyasilere de aynı soru soruldu. Elif Erhalp'a da aynı şey soruldu. İşte Netanyahu'nun Almanya'ya geldiğinde veya Berlin'e geldiğinde, işte Mamdani'ye sorulan soru da oydu. Berlin'e geldiğinde ne yapacaksınız şeyi. En net cevap veren, tutuklanması gerektiğini söyleyen kişi yine Elif Erhalp oldu. Esas itibariyle bu konuda yine Elif Erhalp'e verilen oylarda ciddi bir yani Müslüman ve Türk oylarında ciddi bir artışa sebep oldu. Berlin'deki bu oy dağılımına baktığımızda, yani Müslümanların verdiği oy oranlarına baktığımızda yaklaşık %52 oranında sol partiye verildi ve geri kalan kısmın %45'lik, %48'lik kısmın diğer partiler arasında dağıldığı, yani burada AfD'ye giden Müslüman oylar da var, yani ilginç bir şekilde diğer partilere dağıldığı gözlemlenmekte. Tabii burada Elif Erhalp'in işte bahsettiğimiz ekonomik sorunlarla mücadele, özellikle Berlin'deki konut sorununa çözüm bulabilmek için büyük şirketlerin, işte Amerikan menşeli özel şirketlerin kamulaştırılması konusunda ısrarcı olduğu ve bunu da gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını açıklaması oldukça önemli. Ancak dün yine Almanya'da yayınlanan Jüdische Allgemeine'deki bir yorumda, tabii yine benzer şekilde maalesef işte hani bir yandan Türkler başarılı oluyor. Elif Erhalp işte Türk siyasetçi olarak Berlin'de siyaseten öne çıkıyor şey yaparken, öbür taraftan CDU'nun mesela üst düzey yöneticilerinden yine Serap Güler sol partiye verilen oyları küçümseyerek Berlin'de %24,5 oranında antisemit bir
2: Hocam tam bu noktada size bir
1: evet,
2: şey ekleyeyim isterseniz öyle
1: buyurun.
2: devam edin. Almanya Başbakanı Merz de dün yaptığı bir konuşmada yine Sol Parti ve Elif Erhalp'i antisemitik olmakla
1: Evet.
2: suçladı.
1: Evet.
2: Ve Sosyal Demokratlarla Yeşilleri Linke ile işbirliği yapmamaları ve koalisyon hükümeti kurmamaları için
1: Evet, yani
2: cesaretlendiren söylemleri var.
1: şu anda baskı bu yönde yürüyor ve özellikle o Jüdische Allgemeine'de yayınlanan analizde de sol partinin Berlin'de yönetimi ele almaması gerektiğini, bunun yerine CDU, SPD ve Yeşiller'den oluşan üçlü bir koalisyonun Berlin için daha hayırlı olacağı ifadesi gündeme geliyor. Ve Merz'in de açıklamalarında bu yönde ifadeler var. Tabii burada Elif Erhalp'in seçim sonrası ve seçim esnasındaki ifadeleri de, yani bizatihi kendi ağzından çıkan işte adaletli, eşitlikçi ve herkesi kucaklayan bir siyaset, ekonomik anlamda da herkes için çözüm üreten bir siyaset anlayışını güdeceği ifade ediliyor. Tabii belki Elif Erhalp'in geçmişi, siyasi kişiliği falan üzerinden değişik yorumlar çıkarılabilir. Yani hangi hususlarda daha dikkatli olunması gerektiği, ama burada Elif Erhalp'ten ziyade Berlin'deki Türk seçmenin de Müslüman seçmenin de partiye, sol partiye oy vermiş olması ve bu hususun dikkatle takip edilmesi gerektiğini ve değerlendirilmesi gerektiğini burada ben ifade etmek isterim. Dediğim gibi, yani bir yandan baskı var, bir yandan da yine Sosyal Demokratlar ve Yeşillerle bir kırmızı kırmızı yeşil koalisyonu olma ihtimali var ve bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii şimdi biz Berlin'i konuşuyoruz ama asıl önemli şeylerden bir tanesi yine Mecklenburg-Vorpommern. Orada mesela
2: Evet.
1: Hristiyan Demokratlar parlamento dışı kaldı ve Sachsen-Anhalt'taki seçimlerde BSW, yani artık solun da daha solunda yer alan Zahra Wagenknecht hareketi AfD'yi gerekli, yani eyaletin ve ülkenin faydasına olan hususlarda destekleyeceklerini ifade etmişlerdi. Şimdi bunlar denenecek mi? Bunlar gerçekleştirilebilecek mi?
2: Tam onu soracaktım hocam. Şimdi mesela Fransa'da da 40 yıldır aşırı sağın Elize Sarayı'na gelmesini önlemek için merkezde solun yaptığı ittifaklar vardı. Ancak bunlar artık aşırı sağın karşısında işleyen mekanizmalar değil. Çünkü merkez çöküyor. Avrupa'da merkez siyaset çöküyor.
1: Çöküyor diye çöktü diyebiliriz hocam. Çöktü, ben çöktü diyorum. Yani bunu çünkü 2013'te kurulmuş bir siyasi hareket 2026'ya geldiğinde bugünkü mesela bu hafta sonu hemen seçim olsa Almanya'da şu anda AfD
2: birinci parti
1: %30'a dayanmış durumda. CDU bugün %20'nin altında.
2: Onu soracaktım. Şimdi bu koalisyonlarla önünü kesme modeli bir sonuç verir mi?
1: Vermiyor. Vermediğini de görüyoruz. Çünkü yönetilmez bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Yani şimdi Almanya'da şu anda SPD ile CDU'nun büyük koalisyonu var yine. Ama hükümeti kim yönetiyor, kim şey yapıyor bu konuda değişik tartışmalar var. İşte Merz'in de yine açıklaması, reformlar devam edecek deniliyor ama ileriki aşamalarda sosyal demokratlar buna nasıl destek verecekler? Bu reformlar çünkü sosyal demokratları da küçültüyor. Yani baktığımızda işte Mecklenburg-Vorpommern'da ve Sachsen-Anhalt'taki eyalet seçimlerinde çok ciddi oy kaybı yaşadı. Yine arada pek fazla gündeme gelmedi ama aşağı Saksonya'da eyalet seçim yerel seçimler oldu. Burada da AfD mesela oyunu 3 kata yakın arttırdı neredeyse. Yani ki aşağı Saksonya eyaletinde İç İstihbarat Dairesi tarafından AfD bir takip edilmesi gereken siyasi hareket olarak yani ekstrem aşırı bir siyasi hareket olarak tanımlanmış durumda ve takip ediliyor. Bu takibe rağmen oradaki seçmenin AfD'ye yönelmesi yerel parlamentolar, meclislerde ve belediye başkanları başkanlıkları seçimlerinde oldukça düşündürücü.
2: Yani o Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın AfD ile ilgili görüşlerini ve NSU suikastinin aydınlatılmadan yok edilmesi delillerini aslında bunu başka bir programda belki tekrar konuşmak lazım.
1: Ya ben bunu değişik mecralarda
2: yazdım. Tabii. Yani bunu mutlaka bunu mutlaka sizi başka bir programda konuk edelim bunun için hocam ama 2029'a kadar bu hükümet dayanır mı? Merz dayanır mı? Çünkü 2027 yılında yine çok önemli eyalet seçimleri var. Miray, sen istersen takvimi bizlerle paylaş.
0: Özellikle hocamız program öncesi de söylemişti. 25 Nisan'da Kuzey Ren-Vestfalia çok önemli demiştiniz. Bunu bekliyoruz. Evet. 18 Nisan'da Schleswig-Holstein'da var. 18 Nisan'da yine Saarland'da. 30 Mayıs'ta Bremen'de. 26 Eylül'de de yine Niedersachsen'de seçimler var. Şimdi Batı ile Doğu arasında aslında sonuçların gitgide uçlarda olduğunu görüyoruz. Peki özellikle bu eyaletlerin seçim sonuçları bu ayrımı daha derinleştirecek mi?
2: Şimdi bunların bu saydıklarımızın hepsi de Batı eyaletleri bu arada onu belirtelim.
1: Şimdi zaten Merz yapmış olduğu açıklamada Mecklenburg-Vorpommern eyaleti seçimleri sonrası. Ben aslında bu sonuçlardan sonra Merz'in bir takvim verip o süre içerisinde çekilmesini düşünüyordum. Ancak o bir önceki seçimlerden işte Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'taki seçimlerden başlayarak orada CDU'nun yapmış olduğu başarılı çıkışı örnek göstererek halen daha Batı eyaletlerinden umutlu olduğunu gösteriyor. Ancak genel seçimler hususuna baktığımızda işte aşağı Kuzey Ren-Vestfalia'da yine 2025 yılında yapılan mesela bir seçim bölgesi benim çok dikkatimi çekmişti. Duisburg'daki 2 numaralı seçim bölgesi, seçim çevresi sanırım. Burada mesela SPD'den bir Türk aday bu seçim bölgesinde birinci olarak şeyi kazandı ama ikinci sırada AfD vardı. Yani hem yabancıların yoğun olduğu bir bölgede bir Türk adayın seçilmesi normal ama çok az farkla ikinci sırada AfD'nin gelmesi oldukça anormal bir durum. Özellikle ben NRW'deki yani aşağı Kuzey Ren-Vestfalia'daki seçimden sonra hükümetin eğer o zamana kadar devam ederse Onu söylüyorum. Hatta şu anda işte bazı uzmanlara göre sene sonunu göremeyebilir diyenler de var. Çünkü tartışma derinde devam ediyor. Yani alternatifler var. İşte bir Baviera'da Markus Söder etkisi var. İşte şu anda çok başarılı

0: olan ve 2027'deki seçimlere hazırlanan Kuzeyren-Vestfalya Başbakanı Henrik Wüst var. Bunların atacağı adımlar, alacağı tavırlar hem hükümetin pozisyonunu belirleyecek hem de birlik partileri içerisindeki delegelerin, işte yöneticilerin geleceğe yönelik olarak tavırlarını da ortaya koyacak.
1: Şimdi
0: Bakacağız.
1: programımızın sonuna doğru da yaklaşmaya
0: Evet.
1: başladık. Hemen şunu sormak istiyorum. Rusya'nın bu AfD zaferlerine dair sevinçlerini nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Yani evet, enteresan bir durum.
1: Evet.
2: Yani bir Rusya seviniyor, Richard Grenell var. 2018'de Amerikan Büyükelçisi
0: Evet.
2: geldiğinde biz Alman siyasetini yeniden dizayn edeceğiz diyor.
0: Evet, tabii burada ben bu konularda da değişik alanlarda, değişik yerlerde analizlerimi yazdım, gönderdim. Yani iş aslında sadece Rusya ile bitmiyor. Rusya işin çok az bir bölümünde asıl Avrupa aşırı sağını dizayn eden Steve Bannon ve Trumpizm dediğimiz bir olgu var. Amerika'da gelişen bu aşırı sağa yönelik olan tutum Avrupa'ya da yerleşiyor. Bir yandan bunun işte ideolojik boyutları var. Ayrı bir konu, işte remigrasyon bilinçli bir seçilmiş kavram bu. Amerika'da da aynı şekilde, Avrupa'da da aynı şekilde. Yani burada belirli bölgelerin göçmenlerden arındırılması düşünülüyor, planlanıyor ve dolayısıyla burada da seçilen kavram çok ciddi, üzerinde düşünülmesi, durulması gereken kavram. Yani sadece Rusya değil, asıl mesela işte Trump'ın açıklamaları var. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki seçimlerden sonra, hem federal parlamento hem Sachsen-Anhalt seçimlerinden sonra Elon Musk'ın Twitter'da yapmış olduğu AfD'yi öven açıklamaları var. Yani bunlar
1: ne fayda elde edecekler hocam? Yani
0: Şöyle, yönetilemez bir Avrupa onların daha çok işine
1: işine
0: gelecek.
1: gelecek.
0: Dolayısıyla yönetilemez bir Avrupa demek iç karışık, kendi iç karışıklıkları içerisinde mücadele edilen bir Avrupa'da Amerika veya işte şu anda Amerika'yı yöneten güçler diyelim, yeni bir dünyayı daha rahat dizayn edebilecekler ve özellikle ben bu dijital çağda veya dijital çağa geçişi distopik bir eşik olarak tabir ediyorum. Burada da yine Avrupa bir yandan işte şeylerle boğuşurken, yönetim zaaflarıyla boğuşurken, bir yandan da bu aslında çoktan şeyi kaçırdılar. Yani çok uğraşmalarına rağmen bu dijital dünyaya adım atma konusunda geç kaldılar. Peşinden koşuyorlar ama yetişebilirler mi bilmiyorum.
2: Sizin var mı? TikTok'la ilgili galiba bir sorun vardı
1: Evet,
2: senin. Yani Almanya'daki
1: AfD'nin
2: bu hazır dijital çağ sohbeti
1: kesinlikle,
2: açılmışken.
1: yani AfD'nin mesela seçim kampanyalarına baktığımızda sosyal medyayı çok agresif kullandığını görüyoruz.
0: Evet.
1: TikTok'ta vesaire, hani özellikle mesela genç seçmenin de aşırı sağa yöneldiğini de görüyoruz AfD'ye baktığımızda. Acaba bu TikTok siyasetinin de bir sonucu mu? Sosyal medyayı kullanmalarının da bir sonucu mu? Yoksa AfD'yi biraz daha böyle protesto oyları olarak mı değerlendirmek
0: Yani
1: gerekiyor
0: evet.
1: genç seçmen açısından?
0: Şimdi dün yine başka bir konuyla çalışma yaparken AfD'nin almış olduğu, Berlin'de almış olduğu oy oranlarına baktığımızda, yani bir yandan Müslüman oylara bakarken bir yandan da yaş gruplarına baktığımda gençlerin yine sol partiye oy verdiğini Berlin'de görüyoruz. Okumuş kesimin mesela sol partiye oy verdiğini görüyoruz. Daha düşük seviyede eğitimli olanların ve işte 45 yaş ve üzeri olan kişilerde tercihin AfD'ye doğru kaydığını görüyoruz. Bu 3 aşağı 5 yukarı Sachsen-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern'daki eyalet seçimlerinde de yine benzer şekilde gözlemlenebiliyor. Yani sosyal medya bu anlamda gençleri belki mobilize ediyor ama gençler artık bu tür şeylerde çok daha farklı etkileri
1: Hassasiyetleri
0: altında,
1: var, evet.
0: hassasiyetleri var. Yani işte az önce örneği de verdim. Alman gençler arasında da, yani sol partinin mesela tercih edilmesindeki şeylerden bir tanesi, özellikle özgürlük düşüncesi, işte Filistin kavramı. Bunu Yahudi karşıtlığı olarak algılamamak gerekiyor. Özellikle bu Filistin'e özgürlük çağrısının veya işte bugünkü Netanyahu'ya karşı yapılan hareketlerin

0: gençler arasındaki bir nasıl söyleyeyim yankı bulması yine sol partiye oy gönderiyor. Tabii sosyal medyayı kullanma da önemli ama AfD'nin ben bu seçimlerde doğrudan bir sosyal medya üzerinden etki sağladığını düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dilberi'yi, değerli
0: Ben
1: katkılarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum.
2: Yani önümüzdeki haftalarda anlaşılan o ki biz Almanya'yı ve AfD'yi daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Kaçınılmaz olarak yani sizinle umarız Nisan ayındaki seçimlerden önce de ve
0: İnşallah.
2: AfD'nin
0: İnşallah.
2: bu Anayasayı Koruma Teşkilatı NSU bir de Almanya'da ortaya çıkarılan ama üzerinden neredeyse hiçbir şey duymadığımız bir darbe girişimi davası var hocam, değil mi?
0: Tabii.
2: Yani
0: Yani o
2: bütün bunları
0: kapatıldı.
2: daha uzun süre konuşmamız gerekecek galiba.
0: Evet.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca Almanya'daki seçimleri Mehmet Kancı ve konuğumuz hukukçu ve Köln Başkonsolosu eski eğitim ateşeliği görevinde bulunmuş Doktor Muhterem Dilberi ile değerlendirdik. Yönetmenimiz Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Başka Haberler Merkezi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir araya gelsek bile eski tadı olmayacak. Eski biz hiç olmayacak. Giden şeyler gelmeyecek. Ve başka gölgelerle yaşamak imkansız olacak demiştim.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Eskiden ilkokul ve ortaokulda tabiat bilgisi dersleri vardı. Tabiat bilgisi kitaplarında tek hücreli amiplerden böceklere, kuşlardan kurbağalara kadar bütün bitkiler ve hayvanlar anlatılırdı. Omurgalıların anlatıldığı bölümlerde üye kelimesi de geçerdi. Örneğin kurbağalar için ön ve arkada ikişer üyesi bulunur diye bir cümleyi hatırlıyorum. Üye kelimesinin ne anlama geldiği açıklanmadığından, öğrenciler kurbağanın dört bacağı olduğunun anlatıldığını çok sonra fark ederdi. Evet, üye kelimesi omurgalılarda kol ve bacaklar anlamına gelir, uzuv da denir. Muhtarlıkları bilirsiniz. Her muhtarın kendisine yardımcı olan azaları vardır. Bu azalar muhtarlıkta ihtiyar heyetini oluşturur. Buradaki ihtiyar kelimesi yaşlı olmayı değil, aklı başında olmayı ifade eder. Aza kelimesi hem üye hem de üyeler anlamında kullanılır. Her iki a sesi uzatılarak söylenen aza, azalar olarak da çoğul yapılmasına rağmen aslında üyeler, organlar, uzuvlar anlamında taşıyan bir kelime. Aza üye demektir. Üye ise herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biridir. Aile üyeleri dediğimizde bir ailenin büyükleri ve küçüklerinin tümü anlaşılır. Yani hepimiz bir ailenin üyesiyizdir aslında. Okullarda çeşitli kollar vardır bilirsiniz. Kızılay kolu, tiyatro kolu, matematik kolu, spor kolu gibi. Öğrenciler bir kola üye olurlar. Tiyatro kolundaki bütün öğrenciler o kolun üyesidir. Böylece öğrenciler henüz okul çağındayken üyeliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenir. Türkiye'de insanlar 18 yaşına geldiğinde sosyal ortamlara daha sık gidip gelmeye başlar. Dostları ve arkadaşları çoğalır. Onların davetiyle

0: Bazı kulüplerin ve derneklerin toplantılarını izlerler. Hoşuna giderse bir derneğe, kulübe üye olur. Dernek üyesi bir derneğe kaydolmuş kimsedir. Bu dernekler cami yaptırma derneğinden tutun bir futbol kulübünün derneğine kadar yüzlerce çeşittir. Bir de mesleki dernekler vardır. Örneğin gazeteciler meslekleriyle ilgili bir derneğe üye olur, toplantılarına katılır. Bir iş yerinde çalışanlarsa iş yerinin görevine göre kurulmuş sendikalara üye olabilir. Örneğin madencilerin sendikası vardır. Üye olurlar ve sendikal faaliyetlere katılabilirler. Kişiler politika ile ilgileniyorsa siyasi partilere katılır, yani üye olur. Parti üyesi demek, bir siyasi partinin tüzük ve programını benimseyen, üyelik şartlarını taşıyan ve e-devlet kapısı üzerinden sorgulanabilen parti mensubudur. 18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı siyasi parti üyesi olabilir. Ancak kimse aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz. Milletvekilleri de meclisin üyesidir. Bir milletvekili meclis içindeki dışişleri, adalet, tarım gibi komisyonlara üye olarak seçilebilir. Yani milletvekili olarak meclisin üyesiyken aynı anda bir komisyonun da üyesi olabilir. Bu durumda üye, karar yetkisi bulunan meclis, kurul gibi topluluklara seçilen kişidir. Üyelerin de bazı teşkilatlara üyelikleri vardır. Örneğin Türkiye'de dahil dünyadaki hemen tüm ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üyedir. Türkiye'nin dünyadaki birçok uluslararası kuruluşta da üyeliği bulunur. Örneğin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la birlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un üyesidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun en zarif 10 numaralarından biriyken sporun en güçlü koltuklarına tırmanan ancak oradan da büyük bir gürültüyle düşen Michel Platini'den söz edeceğiz. Michel Platini'nin oyunculuk yılları futbolun şiirsel tarafıydı. Juventus ve Fransa milli takımı formasıyla sahada sergilediği o meşhur zeka dolu oyunuyla kral lakabını da sonuna kadar hak ediyordu. 1984 Avrupa Şampiyonası'nda attığı 9 golle kıtayı dize getiren bu adam topun başına geçtiğinde fizik kurallarını adeta yeniden yazan serbest vuruş ustasıydı. Ancak Platini için saha sadece bir başlangıçtı. 2007 yılında UEFA başkanı seçildiğinde futbolu yönetenlerin de birer futbol adamı olması gerektiğini savunan kitleler için büyük umuttu. Finansal fair play gibi vizyoner fikirlerle yola çıksa da güç koridorlarının karanlığı yeşil sahaların ışığını gölgelemeye başladı. ...2015 yılında Sepp Blatter'le arasındaki şüpheli ödeme skandalı patlak verdiğinde Platini'nin onlarca yıl ilmek ilmek ördüğü o devasa prestij kalesi bir gecede yerle bir oldu. Futboldan men cezası alması ve yolsuzluk iddialarıyla mahkeme salonlarında boy göstermesi bir efsanenin trajedisine dönüştü. İşte buradaki asıl mesele itibardı. Sporda itibar kazanılan kupalardan çok daha zor inşa edilen ama bir imza, bir yanlış ittifak veya etik dışı bir hamleyle saniyeler içinde kaybedilebilen hazineydi. Bugün Michel Platini ismi geçtiğinde insanların aklına 1984'teki o muhteşem frikik gollerinden önce FIFA ve UEFA koridorlarında

0: alanındaki o gölgeli dosyalar geliyorsa, bu sporun sadece bir skor oyunu değil, bir haysiyet sınavı olduğunun da en büyük kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştiriliyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu ABD'de İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabuluculara çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti.